0: Şüpheliler içinde 3 ayla 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. Sanıklar 11 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler iki ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 heyecanı başlıyor. SAHA 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Haraib beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya, Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir
1: oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı olacak. Türkiye'nin sanat eğitimi alanındaki en köklü ve prestijli kurumları arasında yer alan konservatuar, temellerini Osmanlı dönemindeki Darül Elhan ve sonrasındaki İstanbul Belediye Konservatuarı geleneğinden alır. Kurum, yetenekli gençleri dünya standartlarında sanatçılar olarak yetiştirmeyi temel vizyon kabul eder. Eğitim süreci ortaokul kademesinden başlayarak sanatta yeterlik aşamasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji bölümleri bünyesinde piyano, üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, kompozisyon, opera, bale ve tiyatro gibi uzmanlık alanları bulunur. Konservatuvarın tiyatro ana sanat dalı 1970'te Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı içinde 1978 yılında açılır. İlk öğrencilerini İstanbul ve Antalya'da yaptığı sınavlarla alarak eğitimine başlayan okulun kurucuları Zeliha Berksoy, Ahmet Levendoğlu, Edvina Levendoğlu ve Can Gürzap'tır. Sonraki yıllarda tiyatromuzun ünlü isimleri Yıldız Kenter, Raik Alnaçık, Zekai Müftüoğlu, Alev Sezer, Serpil Tamur, Cihan Ünal, Haluk Kurdoğlu, Müşfik Kenter de okulun hocaları arasına katılır. Çok sayıda ünlü oyuncunun yetiştiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı günümüzde de klasikten çağdaşa geniş bir repertuar üzerinden nitelikli eğitimini sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Serpil Kızılpınar sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Doğadan gelen derman başlıyor.

0: Değerli dinleyenler, programımıza kadın sağlığı açısından faydalı bitkilerle devam ediyoruz. Bu bitkilerin ilki hayıt otu. Hayıt otuyla birlikteliğimize başlıyoruz. Hocam, hayıt otunun tarihsel arka planıyla başlayalım dilerseniz. Buyurunuz.
1: Teşekkür ederim. Ben tabii artık programda dinleyicilerimiz de alıştılar. Bitkinin bilimsel ismini söylemeden geçmiyorum. Hayıt otu, Vitex agnus castus. Ve Anadolu'da özellikle kadın sağlığı, genel olarak bir temizlik ve manastır geleneği, yani şimdi birazdan geçmişten de konuşacağız. Bu gelenekle özdeşleşmiş, güçlü halk ilacı, halk hekimliği sürekliliğine sahip olan bir bitkidir. Ben hayıtı çok severim. Hayıt özellikle Anadolu'da Ege kıyılarında, Marmaris gibi, Bodrum, Muğla gibi Akdeniz ve Ege kıyılarında doğal olarak yetişen bir türdür. Herkesin tanıması mümkün. Yani o yörelere bir gezmeye, tatile gittiğinizde çok doğal olarak yayılış alanı çok geniş olarak bu bitkiyi görmeniz, tanımanız da çok mümkündür. Şimdi Neolitik devrim sonrasına bakarsak eğer aslında yerleşim yani insanoğlunun yaşadığı çevrede doğal olarak yetişen bitkiler arasında yer almış. Tohum ve dallarının kullanımı ile muhtemelen de erken dönemde kullanılmaya başlanmış. Şimdi aslında baktığınızda kültüre alınmış bir tarım bitkisi değil. Dedim ya, oldukça yayılışı kuvvetli, doğal olarak yetişen, herkesin tanıyabileceği çok yaygın bir bitki. Ve antik Yunan dünyasında da özellikle kadın hastalıklarında kullanımı ile birlikte çok ön plana çıkmış olan bir bitki hayıt. Kadınların o dönemde cinsel arzuyu baskılamak amacıyla kullanıldığına da inanılıyor. Bu nedenle kadınlar o nedenle hayıt dalları üzerinde uyurlarmış eski Yunan döneminde. Tabii ki o dönemden gelen Hipokrat, Dioskorides, hatırlarsanız tarihçiyi anlatırken bunlar bizim eczacılığın ya da botanik biliminin babaları demiştik. Özellikle de Dioskorides için Anadolu bitkilerinin kullanımından ilk defa bahseden kişi demiştik. Hayıt da eğer ki geçmişte bu kadar kullanımından, sürekliliğinden bahsediyorsak eğer, ta o dönemlerden itibaren bir kadınlardaki regl adet döneminin düzenleyicisi, yani menstrüel dönem düzenleyicisi, bir diğer taraftan libido baskılayıcı ve uterin tonik olarak tanımlanmıştır. Ve aslında şöyle toparlayacak olursak, kadın sağlığı ve temelde bir saflık bitkisi olarak aslında gündeme gelmiştir. Yine Roma İmparatorluğu dönemine baktığımızda Agnus Castus bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? İffet ve saflık sembolü olarak veriliyor. Tabii bir diğer taraftan tohumlarını da baharat benzeri olarak kullanmışlar. Ama hem tıbbi hem sembolik bir bitki olarak oldukça yaygın tercih edilmiş. Tabii Selçuklu ve Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman da Osmanlı tıp kaynaklarında yine kadın hastalıklarında adet düzensizliği, hormonal denge

0: belirleyici. Birazcık da aslında şöyle baktığınızda hafif böyle bir yatıştırıcı, rahatlatıcı bir özelliğinin olduğundan bahsedilmiş. Tohumları çay ve baharat olarak, yaprakları böcek kovucu olarak, dalları ise böyle bir esnek yapısı olduğu için o yerleşimde, o bölgede sepet yapımında da kullanılmış. Gördüğünüz gibi hani bitkilerin hep konuşuyoruz ya, baharat, gıda, şifa, bir diğer taraftan bu endüstriyel kullanımları da çok yaygın. Ve Anadolu'da da kadın otu olarak biliniyor. Şimdi dedik ya hani kadın hastalıkları en çok kullanılan bitkilerden biri. Tabii bizim halkımız, hekimliğimiz hemen kadın otu diye isimlendirmiş Hayıt'ı. Kullanım alanlarında yine Anadolu'da hep söylediğimiz gibi adet düzenleyici, infertiliteyi yani kısırlık problemini destekleyici ve kadınların bir kısmında da menopoz döneminde kullanılabilir. Şimdi biraz bu noktaya değinecek olursam bahsedeceğimiz bitkiler, mesela ilkin hayıtla başladık. Vitex agnus castus. Kadın hastalıklarında iki gruba ayırabiliyoruz. İlki daha genç kızlık döneminde premenstrüel sendromlarda PMS diye duyarız genellikle bunu. Bir kısım bitki bu nedenle kullanırken bir kısım bitki de menopoz döneminde kullanılıyor. Dolayısıyla bazı bitkileri biz genç kızlık döneminde adet sökümüne yardımcı, düzenli bir regl dönemi, o döngünün düzenli olmasını sağlamak gibi sağlarken bir takım bitkilerle, bir takım bitkilerle de kadınlardaki menopoz döneminde ateş basması gibi veya bir takım böyle bir depresif
1: Evet.
0: özellikleri
1: Gece
0: gidermek gibi,
1: terlemeleri falan
0: gece
1: değil mi hocam?
0: terlemeleri gibi onları rahatlatmakta kullanırız. Genellikle de Hayıt'ı işte söyledik ya daha PMS döneminde kullanmayı tercih ederiz. Sonuç olarak Hayıt bir iffet ve denge sembolüdür geçmişten bugüne ve bazı bölgelerde kutsal bitki olarak kabul edilir ve Anadolu'da Hayıt özellikle kadın biyolojisi ile özdeşleşmiş bir bitkidir. Bunu bu şekilde bilip tabii içerdiği bazı sekonder metabolitler, bileşikler demiştik nedeniyle dopaminerjik bir etkiden prolaktin inhibisyonuna kadar, premenstrüel semptomların, sendromların tedavisinde kullanımı, mastalji ve lütel faz bozukluklarında etkili olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam, hayıt otunun kullanımıyla modern fitoterapi araştırmalarının bulguları arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele alacak olursak neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi bunu hani konuştuk. Geçmişe baktık. Modern fitoterapiyle aslında bir nevi bahsetmiş oldum. Günümüzdeki kadın sağlığına ilişkin olarak özellikle premenstrüel sendromlarda yani PMS'te kullanımı geçmişte de ta kadın otu denen bitkinin günümüze de bu şekilde geliyor olmasını hani geleneksel kullanımının halk ilacı olarak kullanımının yapılan biyolojik aktivite çalışmalarıyla etki mekanizması çalışmalarıyla ki az önce söyledim ya hani prolaktin inhibisyonu gibi ya da dopaminerjik sistem üzerine etkisi gibi bunlar ispat edilerek günümüz modern fitoterapisinde de yine kadın sağlığında kullanıldığını belirtebiliriz.
1: Hocam, kadın sağlığı kapsamında görülen kanser türlerine karşı kullanımından, örneğin meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi türlerde olumlu yönde katkısından söz edebilir miyiz?
0: Şimdi ben aslında burada biraz olumlu değil de bu bitkiye ilişkin referans kaynaklarda, monograflarda geçen bazı uyarıları iletmek isterim. Bu bitki veya bu bitkiden elde edilen preparatlar var ise, kişi bunu kullanacaksa, östrojene duyarlı bir kansere yakalanmış ya da geçirmiş olan hastalar, bu bitkiden elde edilen tıbbi ürünü veya bitkisel ürünleri kullanmadan önce hekimine danışmalıdır. Östrojene duyarlı kanser hastalığı geçirmiş olan veya geçirmekte olan kişiler kesinlikle hekimine danışmalıdır. Dopamin agonistleri, dopamin antagonistleri, hani östrojen gibi bu tip hormonal yapıları kullananları, antiöstrojenleri kullanan hastalarda kesinlikle hekimine danışmalıdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir takım kanser hastalığı eğer bir bitki hormonlar üzerine etki ediyorsa ki sizinle bir başka programımızda da fitoöstrojenleri konuşacağız. Bunun ne kadar önemli bir başlık, ne kadar önemli bir konu olduğundan bahsedeceğiz. Kadındaki hormonal yapı üzerine etki ediyorsa bu bitkileri veya bu bitkilerden elde edilen ürünleri kullanma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Yine bu bitkiyi veya bitkiden elde edilen preparatın hipofiz, hipotalamik sistem üzerinde bu eksende etki ettiğini, hipofiz bozukluğu öyküsü olan hastaların yine kullanmadan önce hekimine danışması gerektiğini belirtmek isterim. Bir diğer taraftan prolaktin salgılayan hipofiz bezi tümörlerinde de yine hekime danışılmalı.

0: Çünkü bu drog ya da preparat alındığında tümörün semptomlarını baskılayabilir. Bakın burada söylemek istediğim aslında kullanmadan önce hekime danışmak,
1: Evet.
0: farmakoterapi deriz biz. Yani konvansiyonel tedavinin başarı ya da başarısızlığını etkileyecektir. Dolayısıyla etkileşimler olarak düşündüğümüzde kullanıma dikkat etmemiz gerekiyor. Yine eğer bu semptomlar 3 aydan uzun süreli kullanıma devam ederse yine bir hekim ya da eczacıya danışmakta fayda var. Tabii ki prepubertal çocuklarla ilgili bir endikasyon yok ama dikkat edilmesi gerekir. Hamilelikte de yine aynı şekilde. Biz her zaman bütün programlarımda da ben söyledim. Gebelik dönemi veya emzirme döneminde muhakkak surette genel hekimlik tıp ilkesi olarak kullanımını önermediğimiz bir gruptur bitkisel kaynaklar. Bir diğer taraftan bu bitkisel drog ya da metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmeyeceği de belli değil. Çünkü bu da bir yani kadın sağlığında önemli bir özellik. Üreme ile ilgili çalışmalardan elde edilen verilere baktığımızda emzirmeyi etkileyebileceği görülmüş ve bu nedenle de bebeğe yönelik risk göz önüne alındığında yine emzirme döneminde de kullanılmasını biz talep etmiyoruz.
1: Evet. Hocam son olarak interferite tedavisi açısından bakacak olursak doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavisiyle etkileşime girebilir mi? Bu tedaviler uygulanırken hayıt otundan faydalanabilir miyiz?
0: Evet, infertilite tedavisi az önce de söylediğimiz
1: Evet.
0: gibi kadınlarda aslında büyük bir sorun. Hele ki şu son dönemde gerek beslenme gerek çevresel şartlar nedeniyle maalesef ailelerde bir bebek sahibi olabilme, bir hani kısırlık problemi çok gündemde olan
1: Evet.
0: bir duygu. Ve halk arasında da bu bitkiyle ilgili hani kısırlığa destek olabilir. Bu bitkiyi kullanabilirsiniz. Bir takım yumurtalıkların gelişmesinde etkili olabilir gibi bilgiler var. Ama elbette ki eğer bir kişi bir tüp bebek tedavisi görüyorsa veya buna ilişkin benzer tedavi şekillerini görüyorsa muhakkak hekimine danışarak hareket etmeli. Bilinçsiz bir şekilde kendi bir taraftan bitkiyi kullanıp bir diğer taraftan da konvansiyonel bir tedavi almamalı. Çünkü bu tedavi protokolünü etkileyebilir veya değiştirebilir. Dolayısıyla hekimin bilgisi dahilinde aslında kullanabilir veya öncesinde tercih edilmiş olabilir. Her ne kadar oral kontraseptiflerle ilgili etkileşimlerini çok net ifade edemesem de bu bitkinin dopaminerjik ve östrojenik etkileri nedeniyle dopamin agonistleri, dopamin antagonistleri, östrojenler ve antiöstrojenler ile etkileşimlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Şöyle özetleyecek olursak, lütfen herhangi bir doğal kaynağı kullanmadan önce tedavi protokolünü düzenleyen hekiminizle işbirliği içinde olunuz. Bu çok kıymetli bir söz
1: Olmazsa
0: olacaktır.
1: olmazımız hekim kontrolü değil mi
0: Hekim
1: hocam?
0: kontrolüdür.
1: Evet.
0: Hekim bilgisi dahilinde olmasıdır.
1: Evet. Yine kadın sağlığı açısından faydasının yanı sıra toprak dostu olan bir bitkiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Kırmızı yonca.

0: Köklerindeki bakteriler havanın azotunu toprağa bağladığı için tarımda toprağı canlandırdığından bu bitki hakkında yeşil gübre tanımı yapılmakta. Böylesine doğal bir gübrenin insanlar için de güçlü bir biyolojik ajan olduğunu söyleyebilir miyiz hocam?
1: Evet, bu gerçekten çok anlamlı oldu ve doğayı tarif etmenin en güzel yolu oldu Orhan Bey. Ne demek yani burada bakıyoruz değil mi? Bitkiler hem doğada ihtiyacımızken hem de bir diğer taraftan aynı ekosistemin içerisinde bir insan ihtiyacını gideriyor.
0: Evet.
1: Şimdi yine bu bitkimizi bir Latince ifade edelim. Trifolium pratense. Yani kırmızı yonca bitkisi ve Anadolu'da daha çok mera ekolojisi, aynen söylediğiniz gibi hayvancılık ve modern tedavide ise yine kadın sağlığına yönelik bir bitkiden bahsedeceğiz burada da. Ve bu bitkinin de özellikle tarihsel yaklaşımına ilişkin olarak şöyle bakarsak, bu bitki yani trifolium türleri Anadolu'nun doğal çayır ekosistemlerinin bir parçasıdır aslında. Ve Neolitik devrim sonrasında da hayvancılığın gelişmesiyle beraber doğal yonca türleri çok önem kazanmış. Bir diğer taraftan hayvan beslenmesini sağlarken aslında doğrudan insan tedavisine yönelik olarak da bir takım işleyişler başlangıç olmuştur.

0: baktığınızda. Çünkü insanoğlu sonuçta hayvan ürünlerini de tüketen bir gruptu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında tabii ki doğrudan insana değil, ekosistem temelli bir değer taşıdığını söylememiz lazım bu bitkinin. Sonrasında antik Yunan ve Roma İmparatorluğu'na bakıldığında bu türlerin toprağı zenginleştiren, az önce söylediniz ya, azot fiksasyonu yapan,
1: Evet.
0: toprağı zenginleştiren bitkiler içindeki metabolitleri nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz. Tarım sistemlerinde mera ve rotasyon bitkisi olarak da yine kullanımda kalmış. Tabii ki ne yapacağız? Yine biz bu bitkiyi kadın sağlığı için kullanıyoruz dedik. Her ne kadar sınırlı bir tıbbi kullanıma sahip olsa da ve genellikle de tek başına, yani monodrog olarak kullanılabildiği gibi karışımlar halinde de tercih edilebilir ve aslında bitkinin agroekolojik, yani tarımsal değerinin tıbbi değerinden yüksek olan o dönemin bitkisi bu dönem yavaş yavaş kadın sağlığında ve tıbbi olarak kullanıma geçmiştir. Yani farmakolojik etkileri, biyolojik etkileri çalışıldığında günümüz modern terapi sisteminde yerini almıştır. Şimdi aslında Osmanlı tıp metinlerine döndüğümüzde de bitkinin belirgin bir, yani majör bir bitkisel drog olduğunu söyleyemeyiz kullanımına ilişkin olarak. Halk arasında da daha çoğunlukla işte o dönemler için kan sulandırıcı, kan temizleyici olarak kullanıldığı da görülmekle beraber yara iyileştirici olarak daha çoğunlukla kayıtları bulunmuş. O dönemde yine tarım odaklı bir bitki olmuş. Fakat yavaş yavaş Anadolu etnobotaniğine, Anadolu halk hekimliğine geçtiğinde solunum yollarını rahatlatıcı olarak özellikle çiçekleri çay olarak kullanılmış. Haricen yara ve cilt problemlerinde kullanılmış ve genel olarak da kadın sağlığında kullanılan bir bitki haline gelmiş. Tabii Anadolu'da yonca, özellikle de hani diğer yonca bitkisinden de bahsedildiği için belki bereket ve şans sembolü olarak da geçmiş. Ve doğayla uyumun bir simgesi olarak, dolayısıyla Anadolu'da daha çok doğal denge ve üretkenlik sembolü olmuş. İşte iş buradan sonra başlıyor. Şimdi kadınlarda bir üretkenlik sembolü derken buradan yavaş yavaş etkisine geçiyoruz.
1: Hocam az evvel Hayıt Otu'nda da benzer bir soruyu sormuştum ama Kırmızı Yonca'da da bu soruyu soracağım. Menopoz döneminde kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Örneğin sıcak basması, gece terlemeleri ve ruh hali değişimleri gibi. Bu tarz semptomların hafifletilmesini sağlar mı? Kırmızı Yonca'nın kullanımı ile ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, aynen, çok güzel bir noktaya değindiniz, topladınız. Bu bitkinin içinde de aslında, hani size söyledim ya, fitoöstrojenik etkiyle ilgili konuşacağız. O noktada içindeki izoflavon yapısındaki bileşikler diyeceğiz, lignan tipi bileşikler diyeceğiz. Aynen bu bitki de o izoflavon yapısında, belki dinleyicilerimiz arasında duyanlar vardır, biokanin gibi, genisteyin gibi, daidzein gibi bir takım bileşikler olması sebebiyle sizin bahsettiğiniz menopoz döneminde görülen ateş basması gibi, gece terlemeleri gibi, depresyon gibi, stres gibi bir takım semptomların azaltılmasında ve yine kadınlarda bu döneme ilişkin olarak kardiyovasküler, yani kalp damar sağlığında, bir diğer taraftan da tabii ki menopoz döneminde özellikle yaşanan bel çevresi yağlanması gibi, yani kolesterolle beraber, bu tabii kalp sağlığında daha etkili ama bir takım birikimler, yağ birikmesi nedeniyle destek olabilecek bitkilerden de biridir. Antioksidan bir özelliği vardır. Antienflamatuar, yani iltihap giderici bir özelliği vardır. Dolayısıyla özellikle kadın sağlığı açısından menopoz, sıcak basması, hormonal denge gibi ve diğer bitkilerle de birlikte kullanılması konusunda da yine önerileri olan, kadın sağlığında tercih edilen diğer ikinci bir bitkimiz olarak dillendirebiliriz.
1: Hocam yine topikal olarak kullanımı söz konusu mu bu bitkinin? Söz konusuysa dermatolojik etkilerinden bahseder misiniz?
0: Bu da çok güzel, çok yerinde bir soru oldu, biliyor musunuz? Neden? Genellikle bizim ülkemiz insanları bu kırmızı yonca bitkisinin kadın sağlığında kullanıldığını bilir ama özellikle saç bakımında, saç kozmetiğinde tercih edildiğini bilmiyorlar, biliyor musunuz? Bu bitki günümüzde özellikle Avrupa bölgesinde kozmetik firmalarının en çok ulaşmaya çalıştığı bitkilerden biridir. Tabii ki burada hani bazı preparat isimlerini vermek çok doğru değil ama bugün saç dökülmesine yardımcı, saçta kıl köklerini besleyici olarak bilinen konvansiyonel bazı etkili bileşikleri içeren preparatlar var. Bu bitkinin o preparatlarla klinik düzeyde

karşılaştırılması sonucunda Trifolium pratense, yani kırmızı yonca bitkisinin kıl köküne etki eden, saç uzamasını sağlayan, saçı besleyen, o kılları, saçtaki kılları besleyen çok önemli bir özelliğinin olduğunu ve arada 3-4

0: Tabii ki hormonal yapıya benzeyen içerikleri olduğundan dolayı da bu nedenle cilt üzerinde etki eden özelliklerini söyleyebiliriz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bu programımızda inceleyeceğimiz son bitki halk tıbbında kan durduran veya yara otu, sancı giderici olarak da bilinen civan perçemi.

0: Hocam, tarihsel süreçte civan perçeminin etimolojik arka planıyla başlayalım dilerseniz.
1: Evet, civan perçemi de yine bizim bilimsel bitki isimlendirilmesinde Ahillea millefolium. Çok da güzel bir ismi var. Hatta orada nereden geliyor işte? Aşil'den geliyor baktığınızda. Ve Anadolu'da yaraların tedavisinden kadın sağlığına ve modern terapiye uzanan bir geçmişi var yine civan perçeminin de. Anadolu'nun doğal florasında yaygın olup Neolitik dönemden itibaren insanla bu bitki arasında da gerçekten bir etkileşim var. Yerleşim çevresinde kendiliğinden yetişen şifalı bitkilerden biri bu. Doğanın bize verdiği en önemli zenginlik. Aramıyoruz yani. Aslında bizim yaşadığımız ortamda hemen yanı başımızda bu güzel bitkiler bizler modern tedavi sistemlerinde kullanalım diye bizimle birlikteler. Şimdi arkeobotanik çalışmalara baktığımızda aslında civan perçeminin erken dönemlerde de tıbbi amaçla toplanmış olabileceği düşünülmektedir. Hatta yine ben fitoterapi veya etnobotaniğin geçmişine ilişkin, tarihine ilişkin ilk programlarda bilgiler vermiştim. Bundan 50 bin yıl öncesine uzanan ve Şanidar mağarasında aslında bulunduğu düşünülen bitkilerden biridir civan perçemi. Yani bu kadar geçmişe dayanmaktadır tarihi. İlk doğal antiseptik olarak veya yara iyi edici terapötik ajanlardan biri olarak aslında gündeme gelmiştir. Ve bitkinin adı az önce söylediğim gibi Aşil'den gelir. Yani efsaneye göre baktığınızda Aşil savaşta yaralı askerleri bu bitkiyle tedavi etmiştir. Dolayısıyla yara iyi edici etkidenmesinin sebebi de buradan ileri gelir. Yine Anadolu bitkilerinden ilk defa bahseden Dioskorides veya tıbbın babası Hipokrat bu bitkiyi hemostatik, yara iyileştirici, anti-enflamatuar olarak tanımlamış ve bitki de bakarsanız hani az önce söyledik ya kadın otu diye bir bitkimiz için. Bu bitki için de asker bitkisi denmiş.
0: Evet.
1: Neden? Askerdeki yaralanmalara ilişkin olarak ve savaş alanlarında kanama durdurucu, mide ağrılarında, spazmlarda kullanılan çok pratik ve şifa otu olarak yer almış. Daha sonra Osmanlı'ya geçtiğimizde adet düzenleyici, gaz giderici, tabii ki kadın hastalıklarını kastediyorum. Yara ve kesiklerde sindirimi düzenleyici olarak çok yönlü bir fitoterapötik ajan olarak gündeme gelmiştir. Koruyucu bir bitkidir. Yani asıl olarak böyle söyleyebiliriz. Hatta Anadolu'da da nazardan korumak için kullanılan doğanın şifa gücünün sembolü olarak bildiğimiz bitkilerden biridir.
0: Hocam, hızlıca son dakikalarımıza girerken şunu sormak istiyorum. Bazı bitkilerin genç kızlık döneminde, bazılarının ise menopoz döneminde kadınlarda kullanıldığını özellikle belirttiniz. Bu durumda civan perçemini genellikle hangi yaş grubuna önerirsiniz?
1: Evet, bu iyi bir soru oldu. Şöyle ki civan perçemine baktığımız zaman genellikle 12 yaş ve üstünde, belki günümüzde artık çocukların da daha erken regl dönemine girdiğini görüyoruz ama ortalama 12 yaş dediğimizde bu dönemde gözlenen adeti sökememe, adet sancıları gibi dönemde özellikle tıbbi çay formunda veya genel olarak söyleyebiliriz oluşturulacak, yapılacak bitkisel preparatları, bitkisel tıbbi ürünleri halinde hem bir adet sökümüne yardımcı hem o dönemdeki spazmları giderici olarak kullanılan en önemli bitkilerden biridir. Yani halk hekimliğinden günümüze gelip aslında iyi bir bitkisel tıbbi ürün olabilecek bitkilerden biridir. Eski çağlardan günümüze şöyle diyebilirim. Kesintisiz olarak kullanılan güçlü tıbbi bir bitkidir. Hani dedik ya da 50 bin yıl öncesinde. O yüzden 12 yaş grubu çocuklardan itibaren adet dönemlerinde tercih edilebilen en önemli bitkilerimizden biri olarak söyleyip tamamlayabiliriz sohbetimizi.
0: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde hayıt otu, kırmızı yonca ve civan perçemi bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi.

Beni kula kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç.

Geniş odalarımız, rahat zamanlarımız vardı. Hiç konuşamadınız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık. Gözlerim dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsın. Artık beni düşünme, özleme, merak etme. Hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır. Burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi yapma.

0: uzaktan korkum.
1: Gönül Aydın programı sona erdi.
2: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor, ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği, küresel bir aktör olamaz sözlerine dikkati çekti. Duran, Türkiye bugün yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte denklemleri etkileyen bir konumdadır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkati çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor, İran basını Jask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı

0: Bakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız, dedi. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler iki ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa merkezi 14 ilde telefonla nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 149 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 237 araç ve 93 taşınmaza da el konuldu. Aydın merkezli 7 ildeki operasyonda ise yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para akladıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Meloni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Stratejik ortaklık vurgusu yapılan görüşmede enerji, savunma ve bölgesel işbirliği konuları öne çıktı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Haraip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya, Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en görkemli prodüksiyonlarından biri olan 1952 yapımı Harikalar Sirki adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmenliğini dev bütçeli destanların ustası Cecil DeMille'in üstlendiği bu yapım, sirk dünyasının o ışıltılı perdesinin arkasındaki gerçek hayatları ve gerçek hırsları beyaz perdeye taşır. Filmin başrollerinde James Stewart ve Charlton Heston var. Hikayemiz, dev bir gezgin sirki yöneten, disiplinli menajer Brad Braden'in etrafında döner. Fakat filmin asıl kahramanı, James Stewart'ın canlandırdığı palyaço Buttons'tur. Buttons, yüzündeki makyajı hiç silmeyen, geçmişi sırlarla dolu, hüzünlü bir adamdır. Sirk çalışanları arasındaki birleştirici güç olan bu gizemli palyaçonun neden hiç makyajsız gezmediği sorusu filmin sonuna kadar izleyiciyi de merak içinde bırakır. Film bize göre bir gösterinin arkasındaki devasa emeği ve ne olursa olsun gösteri devam etmeli kuralının ne kadar katı, sert olduğunu anlatır. James Stewart, yüzü tamamen boyalı olmasına rağmen, kariyerinin belki de en sıra dışı performansını sergiler. Filmin finaline doğru yaşanan o meşhur tren kazası sahnesi, çekildiği dönem için sinemada adeta teknik bir devrimdir. Kazadan sonra bile sirk ekibinin yaralarını sarıp şehre girerek gösteriyi başlatması ise hayata tutunmanın en uç örneklerindendir. 1953 yılında en iyi film Oscar'ını kazanan Harikalar Sirki filmi izleyicisine her insanın aslında birçok maskenin ardına gizlendiğini ancak o maskelerin altındaki iyiliğin istenirse her zorluğu aşabileceğini de anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan

krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Derede köşede cam güzeli. Hayat tuhafmış, felekmiş, çakmış. Kahvemi köpürttüm, unuttum. Radyodan bir şarkı tuttum.

şimdi bildim. Bulut oldu, yağmur oldu, sele döndü, duruldu denizlerin.

takvimlerde bir anı. Bugün pencerede köşede cam güzeli. Hayat tuhafmış, gitmiş gelmezmiş. Kahvemi köpürttüm, unuttum. Radyodan bir şarkı tuttum.

bulutlar çekilecek, yağmurlar yağmayacak, rüzgar susacak, her taraf taş toz toprak.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sonrası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar

Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını vurguladı, ABD'ye uyarıda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğini işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale geldi. Araç bilgilerine erişim belirli şartlara ve katılım payına bağlandı. Sorgu veya dönen kayıt başına 2 lira işlem katılım payı alınacak. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Bu arada bu yıl dünyada denenmiş, denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulunduğu bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine gizli servis Beyaz Saray'a giriş çıkışları kısa süreliğine durdurdu. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını açıkladı.
2: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kuran çiftlere hibe müjdesi verdi.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla

0: yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen ihracatın Nisan'da güçlü bir performans sergilediğini söyledi.
0: İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
1: Türkiye'nin 26 sektörde ihracatının yükseldiğini belirten Erdoğan, sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv sektörünün liderliğini sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
0: Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in kendisini nerede görmek istediğidir ifadesini kullandı.
0: Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
1: Erdoğan, Türkiye'nin küresel anlamda artan gücüne dikkat çekti. Uluslararası sistemde yeni aktörlerin ortaya çıkmaya başladığını kaydetti.
0: Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Orta Doğu'daki savaşın etkileri karşısında Türkiye'nin dayanıklılığına vurgu yaptı.
0: Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tam üye olarak yer almasını

0: Adı bir Avrupa Birliği küresel bir aktör olamaz sözlerine dikkati çekti Burhanettin Duran. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güvene dayalı bir ortaklık ancak karşılıklı hassasiyetlerin gözetilmesiyle mümkün olabilir dedi. Çok kutuplu küresel sistemi yükseldiği bu dönemde yeni aktörlerin sahneye çıkmasının inkar edilemez bir gerçek olduğunu vurguladı. Duran, Türkiye bugün yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte denklemleri etkileyen bir konumdadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. İkili görüşmeler gerçekleştirildi. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi Yılmaz. İki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecinin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.
1: 18 yıl aradan sonra üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk Erivan'a. Türkiye Ermenistan normalleşmesi açısından önemli bir süreç devam ediyor biliyorsunuz. Bir taraftan Azerbaycan-Ermenistan barışının, kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi yönünde sağlanan ilerleme. Diğer taraftan da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturuyor. Burası dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi, bir geçiş bölgesi. Güney Kafkasya'da barış ve normalleşme sağlandıkça Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Türkiye'de bütün ülkeler kazançlı çıkacak. Refahın artmasına, ticaretin gelişmesine ve bütün bu ülkelerin ilerlemesine katkıda bulunacak.
0: Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Güney Koreli bir kargo gemisi de dahil olmak üzere başka ülkelere ait gemilere saldırılar düzenlediğini söyledi. Güney Kore gemisi dışındakilerde herhangi bir hasar görülmediğini duyurdu. Gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırılması halinde İran'ın yeryüzünde silineceğini belirtti. ABD ordusu da Apache ve Seahawk helikopterlerinin gemilere saldırmaya çalışan 6 küçük İran saldırı botunu batırdığını açıkladı. İran askeri yetkilisi bu iddiaları yalanladı. Birleşik Arap Emirlikleri de İran tarafından Fujairah bölgesindeki petrol sanayi alanına saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'dan ateşlenen 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya müdahalede bulunulduğu, saldırılarda 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz'deki olaylar siyasi bir krize, askeri bir çözüm olmadığını açıkça ortaya koyuyor ifadelerini kullandı. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uyarıda bulunan İran Dışişleri Bakanı, Pakistan'ın nazik çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken ABD kötü niyetli kişiler tarafından yeniden aynı bataklığa çekilmek konusunda dikkatli olmalıdır. Aynı durum Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerlidir dedi. Arakçı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla başlattığı özgürlük projesine atıfta bulunarak özgürlük projesi kilitlenme projesidir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmeler ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğine işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasını

İlişkin bilgi verecek. Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş ve sonrası durulmayan küresel piyasalar olacak. Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine etkileri milletvekillerinin soruları arasında olacak. Karahan komisyonda Merkez Bankası'nın son dönem faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisini anlatacak. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle işletmeci kuruluşlara önemli yükümlülükler getirildi. Kuruluşlar uluslararası standartlara uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmakla yükümlü kılındı. Siber güvenlik önlemlerinin nükleer tesisin henüz tasarım aşamasındayken sisteme dahil edilmesi şart koşuldu. Tesislerde yaşanabilecek olası siber saldırılara karşı kuruluşlar yılda en az bir kez siber olay tatbikatı yapacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan kuruluşlar bu yeni kurallara uyum sağlamak için 6 ay içinde bir eylem planı sunacak. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 başlıyor. SAHA 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yeni Havalimanı Caddesi D100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ve Hanımeli Sokak'la Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Kapatılan yolları alternatif olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Zelenski, insan hayatının herhangi bir yıl dönümünün kutlanmasından kıyaslanamayacak kadar değerli olduğuna inandığı için bu kararı aldığını belirtti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerine stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldı. Erivan'a 18 yıl sonra yapılan üst düzey ziyaretin barış ve normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. Beşiktaş saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray'da Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Natura Dünyası Gençler Birliği'nde Volkan Demirel dönemi ikinci kez sona erdi. Başkent ekibi 44 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör 22. haftada yolların ayrıldığı Metin Diyadin oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal, Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Erkekler teniste Madrid açık finali dünya bir numarası Yannick Sinner'in bir zaferine daha sahne oldu. Sinner, finalde karşılaştığı Alman rakibi Alexander Zverev'in üst üste 9. kez mağlup ederek kupaya uzandı. İtalyan raket üst üste 5 Masters turnuvasında kazanan ilk tenisçi oldu.

0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya hariç İç Anadolu, Sinop hariç Karadeniz, Van hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Burdur, Kastamonu, Zonguldak ve Van 13, İstanbul, Muğla, Adana, Hatay ve Mardin 17, İzmir, Çanakkale ve Kırklareli 21, Antalya 23, Diyarbakır 20, Siirt ve Şanlıurfa 18, Malatya, Samsun ve Amasya 15, Artvin ve Trabzon 14, Kars ve Van 13, Erzurum 11 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derze değişimi yapılacağından 3 ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılacak olup ulaşım aynı istikamette.

0: ikinci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklar.

0: İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir caddede yürürken bir iş yerinin önünde birkaç tane çelenk görürseniz o iş yeri veya dükkanın açılışı yapılacak demektir. Açılış, yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması küşat anlamına gelir. Açılmak işi veya biçimidir. İş yerimiz hizmete girdi deniyorsa bunu açılışı yapıldı olarak anlayabiliriz. Açılış yerine açış diyenler var. Açılış yerine açış denir mi? Denilmez. Çünkü açış açmak fiiline dayanır, açılış ise açılmak fiiline. Yani açmak etken ya da aktiftir, bir kişi veya grup gelir açar, açılmaksa edilgen ya da pasiftir. Bahar gelir, yağmurun ve güneşin etkisiyle çiçekler açar ya da açılır. Bir iş yerinde, bir kurumda bir etkinlik başlatılır, açılış günü ve saati önceden ilan edilir. Panel, çalıştay, kurultay gibi toplantıların açışı değil, açılışı olur. Bir okul veya yeni bir kurum açılır, açılış töreni düzenlenir. Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yapılacak etkinliklerin açılışı 12 Mart'ta başlar. Bir firmanın dönem başındaki durumunu belirten açılış bilançosu hazırlanır. İş yerinde yeni bir hesap düzenlenecekse bunun açılış tarihi yazılır. Radyo ve televizyonda bir yayın ya da programın sinyal veya jenerik girişiyle yapılan ilk sunuşu

0: programın açılışıdır. Ağzımızdan sesi çıkarırken önce ses yolu açılır. Açılış, bir tiyatro oyununun ilk gösterimi yani premieridir. Seyirciler açısından oyunun ilk izlenimidir premier ya da açılış. Oyunla ilgili metinler genellikle açılıştaki performans dikkate alınarak yazılır. Her açılışla ilgili anlatım okuyana ve dinleyene bir başlangıç enerjisini yansıtır. Aktif bir davranış olan açış sözü ise açmak eylemi ya da yöntemini açıklar, bir etkinliği başlatma işidir. Açılış, katılanlar ve izleyenler açısından daima ilk izlenimdir. Bazı açılışlar beklendiği gibi olmaz, sönük geçer. Bazı açılışlarsa oldukça tantanalıdır, akılda kalır. Tarihte akılda kalan ilk açılışları arayacak olursanız, tapınak açılışlarını görürsünüz. Antik Mısır ve Mezopotamya'da yeni bir tapınak tamamlandığında Tanrı'nın ruhunun binaya girmesi için yapılan kapı açma gibi özel dini ritüeller tarihteki en eski resmi açılış örnekleri sayılır. Eski uygarlıklarda binaların veya etkinliklerin açılışları genellikle dini törenler ve geçit törenleri eşliğinde yapılırdı. Antik olimpiyatların açılışı da tarihe geçen etkinliklerdendir. Milattan önce 776 yılına dayanan antik oyunlar, sporcuların olimpiyaya kadar yaptığı büyük bir yürüyüşle başlardı. İlk olimpiyatların açılışlarını yansıtan pek çok film çevrilmiş, romanlar yazılmıştır. Yazılan her kitabın bir açılış cümlesi vardır. İlk cümleler, yazarın birikimini ve kitabın özelliklerini yansıtması bakımından çok önemlidir. O cümleler, ya okuyucuyu çekerek kitabın okunmasını sağlar, ya da hiç okurmamak üzere bir kenara atılmasına sebep olur. Bir mağazanın açılış gününde gösterilen ilgi, müşteriler üzerinde güven sağlar. Müşteri çekmek, markanın bilinirliğini artırmaktır. Bu da piyasada kalıcı olmanın yolunu açar. Açılış, satranç oyuncularının iyi bildiği kavramlardan biri. Satrançta ilk hamledir açılış. İlk hamle, oyunun nasıl şekilleneceğini belirleyen ataktır. Doğru bir başlangıç için açılış her zaman önem taşır. Kısaca ifade edersek açılış, bir eylemin başlaması ve o eylemin başarı potansiyelini gösteren bir harekettir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporda başarının sadece çok çalışmakla değil, insan vücudunu branşına uygun anatomik bir yapıya dönüştürmekle de ilgili olduğundan söz edeceğiz. Bir maratoncunun akciğer kapasitesi ya da bir haltercinin kas yoğunluğu aslında yıllarca süren ve o branşa özgü nitelikli çalışmanın sonucudur. Peki, iki farklı branşın antrenmanlarını birbiriyle değiştirirsek, yani takas edersek ne olur? Örneğin bir basketbolcu futbol sahasına çıktığında boy avantajı bir anda dezavantaja dönüşebilir. Futbolun gerektirdiği alçak ağırlık merkezi ve ani dönüşlerdeki denge ise uzun boylu bir basketbolcu için tam bir engel teşkil eder. Futbolcuysa basketbol sahasındaki sert zeminde sürekli zıplamanın yarattığı eklem baskısına ve omuz-kol koordinasyonuna uyum sağlamakta büyük zorluk çeker. Bu durumun temelinde kas liflerimizin türü yatar. 100 metre koşucuları hızlı kasılan patlayıcı, bisikletçilerse yavaş kasılan dayanıklılık liflerini geliştirmek zorundadır. Kısacası vücut biçimlerimiz yaptığımız sporun branşına göre şekillenir. Yüzücülerin geniş omuzları, gülle atıcıların devasa kütlesi ve futbolcuların güçlü alt gövdesi asla tesadüf değildir, zorunluluktur. Profesyonel düzeyde bir sporcunun branşı dışındaki bir antrenmana katılması, adeta deyim yerinde ise usta bir marangozun cerrah neşteriyle tahtadan masa yapmaya çalışmasına benzer. Aletler elbette kalitelidir fakat amaç farklıdır. Özetle spor, sporcunun kemik yoğunluğundan kalp atış hızına kadar her şeyi yeniden tasarlayan adaptasyon mucizesidir. Bir boksörün yumruğu, bir futbolcunun şutu kadar kendine özgü bir çalışmanın ve devamlılığın ürünü olmak zorundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim Kısa Dalga istasyonu.

Opsiyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Kabine toplantısının ardından hitap eden Cumhurbaşkanı, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur koridorunun stratejik önemine de dikkati çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran baskını Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Katil İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosunda alıkonulan Türk aktivistlerden biri daha Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü gerekçesiyle Türkiye'ye dönüşü geciktirilen Hüseyin Oral, havalimanında tekbirlerle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Özel, partisinin çalışma toplantısı sonrasında konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. Üçü tutuklu, 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji, yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Sakarya'da kuvvetli yağış etkili oldu, dereler taştı, bazı yollar zarar gördü. Pamukova ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Pamukova'da suyla dolan alt geçitte araç içinde mahsur kalan anne oğul kurtarıldı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya başlıyor. Ancak yağışlar bazı bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. 3 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Perşembe günü ise sıcaklığın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ankara yağışlı en yüksek 13, İstanbul yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 21 derece olacak. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte.

0: de başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş size sesimizi ulaştırıyor. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Bugün programımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli isimlerinden AK Parti İstanbul Milletvekili, aynı zamanda avukat kimliğiyle de tanınan Sayın Serkan Bayram'ı ağırlıyoruz. Hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Bayram, hem hukuk alanındaki çalışmaları hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bugün Serkan Bayram'ın zorlu hayat hikayesinden ilham alan Buğday Tanesi kitabı üzerine de konuşacağız. Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın yaşam mücadelesi, karların altındaki bir buğday tanesi gibi sabırla filizlendi. Umudunu hiç kaybetmeyen Bayram, azmi ve inancıyla milyonlara ilham oldu. Kitabın yanı sıra hem sinemalarda, hem TRT'de, hem de dijital platformlarda gösterime giren Buğday Tanesi filmi, hayata tutunmanın, sevginin ve inancın dönüştürücü gücünü anlatan unutulmaz bir yaşam öyküsü. Sayın Vekilim, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Sayın Vekilim, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine nasıl seslenmek istersiniz?
1: Evet, bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşları çare değil, ağlama büyü, toprağa sıkı sarıl, baş edeceksin. Ben bu güzel program için TRT'mize, değerli çalışanlara, değerli dinleyicilerimize güzel bir program olmasını diliyorum. TRT'mize de teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin değeri aziz milletimiz, biz de onun bir ferdiyiz.
0: Asıl bizler çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz efendim. Sayın Vekilim, öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Birçok engelli vatandaşlarımıza ilham olan hayat hikayenizden kısaca bahseder misiniz? Bu süreçte sizi en çok motive eden ne oldu?
1: Serkan Bayram Nami Değer Buğday Tanesi 1974 yılında Erzincan'ın Refahi ilçesi bir dağ köyünde dünyaya geliyorum, Kıbrıs Harekatı olduğu esnada. Ve bir yaşında da annem tarlaya gidiyor, ağaç altına bırakıyor, işte gölgede kalayım diye ağaç. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor, ben tutuşuyorum. Şükürler olsun yüreğimiz cesur kalıyor. 40 gün yoğun bakımda kalıyoruz. 41. gün yaşıyoruz. Tabii gençlik yıllarım çok zor geçti. Elleri cebinde dolaşan bir genç. Otobüse binerdim, karşı koltuklarda oturamazdım. Tekli koltukları tercih ederdim. Sorma diye tişört yaptırdım, millet çok soruyor diye. Sonra yurt dışına gideyim, en azından yabancı dil bilmiyorum diye dediklerini anlamam, mutlu olurum. Derken 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. İşte hakimlik sınavına girdim. Mülakatta bu yüzden elendim. Zoruma gitti. Sonra avukatlığa başladım. Sonra siyasete girdim. Ve siyasetimizle birlikte de 2021 yılında bu yasayı da değiştirerek engelli kardeşlerimizin de hakim olmasının önünü açtık. Ülkemiz, milletimiz için önemli bir merhaleydi, bir zihniyet devrimiydi. Bu süreçte de beni motive eden, tabii ben hiç psikolog destek almadım. Kendi kendime hep mutlu olmaya çalıştım. Kendimden aşağıya baktım. Sabrettim, şükrettim. Beterin beteri vardır dedim. Kaza ve kader çizgisi noktasında Allah'a teslim olmuşuz. Bana yönetmen de sorduğunda bu kadar şeyler yaşamışsın, neydi ayakta tutan? Teslimiyet dedim. Bu tılsım teslimiyettir. Tabii bu yaptığımız proje engelli kardeşlerimize de umut, engelli olmayanlara motivasyon, empati de içeren bir proje haline gelmiştir.
0: Çok güzel. Sayın Vekilim, Buğday Tanesi kitabı ve filmiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Ben de bu yayına hazırlanırken filmini izledim. Çok duygulandım. Hala etkisindeyim diyebilirim hatta. Ama dinleyicilerimize de anlatmak isteriz. Buğday Tanesi kitabını ve filmini hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu kitapta hayatınızdaki hangi dönemlere vurgu yaptınız? Sizden dinleyelim.
1: Tabii pandemiler, depremler, insanlar ölüyor, engelli kalıyor. Ben de Temmuz ayı 2022'sinde bu geldik gidiyoruz yaşadıklarımı kaleme alayım dedim. Alırken belli bir zaman sonra filmini çekeyim dedim. Anne baba hayatta. Sonra vazgeçtim. Sonra biraz zaman geçti. Dedim belki 3 kişi üzülecek ama milyonlara umut olacak. Bu şekilde filmin de çekimine başladık. Hem senarist olduk hem yapımcı olduk. Kitabı 100 binleri geçti. Film 1 milyon üzerinde dünyada izlenmeye ulaştı. 50'den fazla uluslararası ödül aldı. Bu yılda 50 ülkeden davet var. Geçen hafta işte Bakü Devlet Üniversitesi ve Slavya Üniversitesi'ndeydik. Şimdi önümüzdeki hafta yine Avusturya'ya atılacağız. Daha sonraki hafta Avustralya, Yeni Zelanda olacağız gibi derken bütün dünyada umuda yolculuğa çıktık. Engelli kardeşlerimiz için işte umut, aileler için umut da ve motivasyon, empati içeriyor. Yine barış ve kardeşliğin dili oldu. İşte okullarımıza gidiyoruz. EBA'da gösteriliyor filmimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyoruz. Gençlere diyorum ki ben bir parmakla 50 yıl hayat buraya getirdim. Sizde kaç parmak var? 10 parmak. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, daha ileri. Yine Türk Hava Yolları da var, Yüksek Hızlı Tren de var, dijital platformlar da var filmimiz. Film hakikaten çok büyük ilgi gördü. Çünkü dünyanın umuda ihtiyacı var. Umudu veren, ümidi veren, ışığı gösteren bir film. Bir gerçek yaşam hikayesi. Ve dünyadan da dediğim gibi büyük ilgi gördü. Birçok ülke parlamentolarında konuştum. Birçok ülkede Birleşmiş Milletler Barış Elçisi oldum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, her yerde konuştuk ve bunları gündeme getirdik. Şimdi diyorlar ki ikinciyi ne zaman yapacaksınız? İnşallah bu daha tanesi aynı da ikincisini de hayata geçireceğiz. Bu arada bir belgesel türü bir çalışmamız var. İngilizce, tamamen yabancı ülkelere matuf. Ülkemizde de her alanda bunu gerçekleştireceğiz. Bazen dizi teklifleri geldi. Ben diziye çok biraz sıcak bakmadım. Çünkü bebeklik hayatı, çocukluk hayatı hepsi ayrı bir bölüm ama amacım ajitasyondan ziyade mücadeleyi ve anlatmak. İllaki ruhunda bir dram vardır ama mücadele ruhumuzu anlatmak. Mesela işte meclisimizde engelli vekilimiz var. Yasamada, yargıda engelli hakim savcımız oldu, atandı. Şimdi yürütmede engelli valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız olsun. Bunun da sonuçları oluyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılında bunu da başaracağız. Bütün partiler kanun teklifi verdi, bakanlık kurulsun diye. Türk siyasetini buraya getirdik. Türk kamuoyunu buraya getirdik. Dünyada da bu şekilde büyük değişimlere gebe.
0: O zaman başta sizin kitabı yazarken ve filmde rol alan, çalışan tüm emekçilerin emeklerine sağlık diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yapıtı ortaya koydunuz sayın vekilim. Peki toplumda farkındalık oluşturmak için medyanın rolünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok önemli, basın çok önemli. Sinema ve sanatın evrensel gücü. Ben bu mücadeleyi kendim yapsam bir yere kadar ama tabii sinemanın girmesi, beyaz perdeye girmesi, akabinde dijitale, platformlara girmesi bu işi yaygınlaştırdı. Dediğim gibi 1 milyarı geçti. Dünyanın birçok ülkesi bu artık projeyi biliyor. Bir filmden öte bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüştür. Tabii medyadan çok önemli medyanın gücü. Bizi buralara taşıyan medya olmuştur. Bütün medya grupları buna destek vermiştir. TRT'mize teşekkür ediyorum. Projeyi beraber yaptık ve her Engelliler Günü, Engelliler Haftası'nda TRT'miz bu buğday tanesini yayınlar. TRT Kürdi'de yayınlandı. TRT Avaz'da yayınlandı. Birçok defa ben TRT'mizin bu bize vermiş olduğu destekten dolayı da hasreten sizlerin şahsında bütün ailemize, TRT ailemize teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili ve hukukçu Serkan Bayram. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın vekilim, biraz da Türkiye'deki engelli bireylerin durumunu konuşmak istiyorum. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız, değil mi? Öyle evet. Derler. Peki engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda Türkiye'de gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii son 20 yılda hakikaten çok daha fazla yol kat ettik. 2002 yılında engelli memur sayımız 5000 iken bugün 80 bin. Bu büyük bir kazanım. Geçmişte engelli öğretmen olamazken bugün engelli öğretmenlerimiz oldu. Her dönem atamalar oluyor. Geçmişte engelli hakim savcı olamazken bugün engelli hakim savcı oldu. Engelli rehabilitasyon merkezleri açıldı. İşte evde bakım aylıkları, yatalak engellilerimiz için ailelerine bakım aylıkları bağlandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten her alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrimi gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye yüzyılında bu sessiz devrimi taçlandırıp Engelliler Bakanlığı'nda Türkiye'mize kazandıracağız. Böyle bütçesi, personel profesyonel olan bir yapıyı kurduğumuz zaman bu sorunların çözümünü çok daha hızlı yol kat etmiş olacağız. Bir de fiziksel engellinin sorunuyla görme engelinin sorunu bir değil. İşitme engelinin sorunu bir değil. Bunların hepsinin ayrı bir başkanlık olması lazım bakanlık altında. Bir de bu engellilerin her bakanlıkla ilgili sorun var. Bu koordinasyonun sağlanması açısından bu bakanlık önemli. Sporcu, engelli sporcunun sorunu Spor Bakanlığı.

0: engelli ÖTV sorunu işte araç. Hazine Bakanlığı engelli sağlık raporları sorunu Sağlık Bakanlığı. Bu koordinasyonu sağlaması açısından da bu bakanlığın kurulması elzem. Mesela Kıbrıs'ta program yaptım. Birçok üniversitelerden Fahri Doktor'u aldım dünyadan ve parlamentolarla konuşuyorum. Kıbrıs'taki konuşmamda da anlattığımda o zaman engelli memuru yoktu. Hemen programın sonunda Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs hükümetimiz hemen 70 tane engelli memur atadı. Bunlar kıymetli şeyler. Şimdi Endonezya'da program yaptım. Kitabım Endonezya'ya çevrildi. Orada okutuluyor, filmi gösteriliyor okullarda. Bakü'de keza aynı işte. Tayvan'da okutuluyor, Tayvanca'ya çevrildi. Oralarda da engelli hakim olmayan ülkeler var. Bizim bu mücadelemizi örnek alarak şimdi onlar da engelli hakim yapıyorlar. Engelli bakanlığı kuracaklar, çalışmalara başlatıyorlar. Dünyaya Anadolu'nun bir köşesinden bir dağ, 2000 rakımdaki bir dağda dünyaya gelen bir buğday tanesi dünyaya ışık olup dünyayı dönüştürüyor.
1: Aslında bütün dünyaya ilham olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Sayın Vekilim, biraz da sosyal sorumluluk projelerinden bahsedelim. Özellikle odaklandığınız konular nelerdir?
0: İşte bu dediğim gibi icraî alanları artırmak. Atatürk'ümüzün bir sözü var. Benim için çok kıymetli. Kaymakamlık odalarında olur kaymakamlarımızın. Der ki filmde de var. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daha güçlüdür. Biz meclis olarak bir karar veriyoruz, yasayı çıkarıyoruz ama icra eden, işte atıyorum bakan, icra eden vali, icra eden yürütme alanlarında engellilerin daha çok olması lazım güç açısından ve ayna açısından. Benim ikinci filmimde buğday tanesi ayna. Ekrana baktığında onu görecek. Ben mesela Gorbaçov'un anında bir leke vardı. Ben çocukken adam dedim devlet başkanı olmuş. Rahmetli Mükerrem Tatçıoğlu Anavatan Partisi'nde Allah rahmet eylesin vekillik bakanlık yaptı. Yüzünün sağ tarafı siyah bendi. Benim sağ tarafım yanık ve hep değişim yani derin nakli falan yaptırmıştım. Çocukken onu görünce derdim bak vekil olmuş bakan olmuş. İşte kendi küçük dünyamızı büyük tasavvurlarda. O yüzden burada tanesi aynı olacaktır. Aynada bunları valimiz, bakanımızı, kaymakamımız, belediye başkanı hepsi olacak ve insanlar tutunacak onlara. İşte depremde nice insanlar engelli kaldı. Bunlar hepsi aynı oldu. Ben şöyle görüntülü görüştüm. Gezici tırlarda izlettik. Tayvan'dan 5 milyon dolar hibe aldık. Vakfımızı kurduk. Buğday Tanesi Vakfı'nı dünyada örgütleniyoruz. Gaziantep'te bu hibe ederek bu 5 milyon doları Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'ni yaptık. Depremde engelli kalan kardeşimizin elini ayağını yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'de 3 şey global dünyada. Çocuk kadın engelli bizim projelerimiz açısından. BM'de Çocuk Hakları UNICEF var. Kadın Hakları UN Women var. Engelli hakları yok. Ülkemde 10 milyon dünyada 1,5 milyar engelli var. UN Disability yok. Bunu gelin dünya parlamentosuna konuşup kuralım ve bunu dünyada aktarıyorum. Şu anda BM İstanbul'un kurulması UN Disability'ni Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu sunmuştum. Desteğini istemiştim. O da sağ olsun Birleşmiş Milletler'in Eylül ayındaki toplantıda dünya gündemine getirdi. Bu UN Disability'yi kurduğum zaman 180 ülkenin Türkiye'de temsilci olacak. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem engellilik alanında Türkiye'nin dönüşümüne hem de barışın ve kardeşin dili olacaktır. Bugün de kıymetlidir. Bunu da başaracağız. İşte okullarımızda akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyorum. O bir proje. Orada da ilkokul, ortaokul, lise her yere gidiyorum üniversitelere. Dün de Rize'deydim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne gençlerle bir araya geldim. Bütün üniversitelerimizden davet var. Gençler diyorum ben bir parmak 50'lik hayatta buraya getirdim. Size kaç parmak var? 10 parmak. Sizler daha iyileri. Ve onları motive ediyorum. Ellerimizi tutamadığımızı, kalbimize, gönlümüze tutuyoruz. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. Ve yere düştüğünde değil vazgeçine kaybederiz. Mottomuzdur bizim. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sabır, şükrü ve kendimizden aşağı bakmanın mutluluk olduklarını anlatıyor. Ve amacım da ben yaşadım bu sıkıntıları. Benden sonraki insanlar yaşamasın diye, ülkem, insanlık yaşamasın diye bu mücadeleyi veriyorum.
1: Sayın Vekilim, evet, gençlerden söz açıldı. Bir de dezavantajlı gençler var. Onlara vermek istediğiniz mesaj nedir?
0: İşte onlar da beni aynada görerek ben de yapabilirim, ben de olabilirim. İşte küçük dünyamı anlattığımda işte ben yarın işte Gorbaçov'u gördüm, Mükerrem Bey'i gördüm. Bak vali dedim, bakan olmuş, olmuş, bu olmuş, devlet başkanı. Benim dünyamda da bak olunabilir demiş. İşte bu engelli kardeşlerimiz de aynada beni görüyorlar. Malatya'dan Ömer depremden sonra aradı. 20'li yaşlarda vekilimle de annemi kaybettim, evimi kaybettim, barkımı kaybettim depremde. Kuaför olacaktım, kolumu da kaybettim görüntülü. Ömer dedim üzülme, sende bir el var, bende o da yok dedim. Bak ben vekilim dedim, hakim olayım. Ömer'in gözü parladı. İşte o bir tutunmaydı. Ben organik bir vekilim. Numaram Google'da, filmde, her yerde vardır. Hayatım insanlığın emrinde, bütün dünyada. Bu millete verecek bir canım kaldı. Onda günü gelin.

0: de vereceğiz yani. Adanmış bir ruh, adanmış bir beden olarak hizmet ediyorum.
1: Sayın Vekilim, başka bunun gibi hikayeler var mıdır? Merak ediyoruz. Gençler size ulaşıp neler diyorlar?
0: Çok ilginç, çok talep, çok anormal bir motivasyon var. Gençlerin hepsinin şu anda hayali, engelli, engelsiz, engelli kardeşimi Umut. Mesela bir filmde spastik bir kardeşimiz psikoloji okuyormuş, filmde de bu var. Ben de öyle olacağım dedi, ben de sizin gibi olacağım dedi. İşte engelli olmayanlar, Hollanda'da filmden çıktı bir kardeşimiz, gurbetçimiz. Sağlığım yerinde, param yerinde, mutsuzum dedi. Ondan sonra hüngür hüngür ağlıyor filmden sonra. Yarın hayata başka başlayacağım dedi. Şunu söyledi. Adam bu halde neler yapmış bir parmakla. Ben niye mutsuzum? Onu hissetti. Bunlar kıymetli şeyler. Motivasyon, empati açısından, motivasyon açısından. Çok kıymetli. Birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor. Kardeşliğe de vesile oluyor bu buğday tanesi. Barış içinde bir dünyaya da vesile oluyor. Çünkü pandemiler, depremler nice insanları içimizden aldı. Nicelerini engelli bıraktı. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, kadınlarımız, hayvanlarımız, canlarımız, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz, engelsiz bir dünya. Bu mottomuzda BM Barış Elçisi, Avrupa Ekonomik Senatörü, Fahri Senatör ünvanı da var. Dünyanın her yerinde bunu anlatıyorum. Barışın dili, kardeşin dili oluyorum. Ve ben bu hayatı yaşadım, benden sonrakilerin yaşamaması için de mücadele ediyorum.
1: Sayın Vekilim, son olarak Buğday Tanesi Vakfı'nı duymuştuk. Nedir faaliyetleri, hemen size
0: Buğday
1: soralım.
0: Tanesi Vakfı bütün dünyada örgütlenen, benim kurmuş olduğum ve ailemin de mütevellisi olduğu bir vakıf. Ben bütün televizyon kanallarında söyledim. Ölüyken de diriyken de Serkan Bayram ismini görmek istemiyorum. Buğday Tanesi bir misyondur, ismi verilebilir dedim. Mütevelliyi de ailem yaptım, bütün her şeyle sorumlu olsun diye. 180 ülkede örgütlenmeye başladık. Sonra Türkiye'de örgütleneceğiz. Bu engelsiz bir dünya, barış içinde bir dünya kurma projesidir. İyilerin dünyasını kurma projesidir. İyilik iyidir, iyilik bulaşıcıdır. Bunları içeren ve toplumda hem dediğim gibi bu zaten ortez protez gibi merkezleri yapan hem engelli kardeşlerimizin işte toplumda motivasyonu, uyum sürecini ve onları en bütün makamlarda temsiliyet için mücadele eden hem engelsiz kardeşlerimizin içinde umut ve motivasyon içeren dediğim gibi ekonomi sıkıntı, insanlar mutsuz işte. Ona da diyor ki en azından sağlığım yerin diyor beni dinleyince. O da motive oluyor. O yüzden bütün insanlığı ilgilendiren bir proje. Vakıf dünyada çok büyük talep görüyor. Herkes vakfın temsilcisi bölgelerinde olmak istiyorlar. Sırasıyla örgütleniyoruz. Bu dünyayı, iyilerin dünyasını

0: teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve stüdyomuzda konuğumuz olduğu için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Buğday tanesi bereketi olsun programımız.
0: Ben spikeriniz Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerine sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

olmaz. Aşık olursam şakaya gelmez. Bir ayrılırsam gözyaşım yetmez.

Ne güzel ki şiir yazdırır, bir göz süzer ki dilin tutulur.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Bir dağ rüzgarıdır muşta esen, karla yazgılıdır her gelen her giden. Yürek çeker dilsiz bir türkü gibi, suskunun adı olur bazen muş.

Muş isminin kökeni tam olarak bilinmese de farklı teoriler mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanı, ismin Urartular dönemine kadar uzandığı ve bu dönemde Taron olarak anılan bölgenin içinde yer aldığı yönündedir. Bazı kaynaklardaysa Muş kelimesinin eski Ermenice'de sulak alan ya da bataklık yer anlamına gelen bir kelimeden türediği öne sürülür. Nitekim Muş Ovası'nın verimli ve geniş yapısı bu etimolojiye güç katar. Bu gizemli ve kadim isim, tıpkı şehrin kendisi gibi yüzyılların derinliklerinden günümüze kadar gelmiştir. Tarih boyunca pek çok medeniyetin iz bıraktığı bir yeryüzü tanığı olmuştur.

Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alan Muş, yüksek dağlarla çevrili, geniş ve verimli bir ovaya kuruludur. En belirgin doğal özelliği, Türkiye'nin en geniş ovalarından biri olan Muş Ovası.

ısıdır. Kışlar uzun ve sert, yazlarsa kısa ama serindir. Bahar aylarında ova adeta bir çiçek tarlasına dönüşür. Sarı ve mor renkler arasında binlerce arı dolaşır. Muş'un tarihi Urartulara, Medlere, Perslere, Bizans'a ve Selçuklulara kadar uzanır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ne ev sahipliği yapan bu topraklar, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan destanın yazıldığı yerdir. Kültürel anlamda Muş, Kürt, Türk ve Ermeni izlerini birlikte barındırır. Özellikle sözlü halk edebiyatı oldukça güçlüdür. Denkbej geleneği hala yaşamaktadır. Düğünler, ağıtlar ve masallar aracılığıyla kültürel bellek nesilden nesile aktarılır.

Muş'un en etkileyici noktalarından biri hiç şüphesiz Muş Ovası'dır. İlkbaharda açan gelincik çiçekleri ovayı kırmızıya boyar ve adeta bir tabloya çevirir. Bu manzara özellikle fotoğraf tutkunlarının gözdesidir. Şehrin doğa harikalarından biri de Haçlı Gölü'dür. Özellikle yaz aylarında serin sularıyla çevre halkının uğrak yeridir. Göl çevresindeki sazlık alanlar birçok kuş türüne ev sahipliği yapar. Bir diğer önemli doğa alanı ise Murat Nehri'dir. Bingöl Dağları'ndan doğan bu nehir, Muş'un yaşam damarlarından biridir. Muş'un Malazgirt ilçesi tarihi önemiyle öne çıkar. 1071'deki Malazgirt Savaşı burada gerçekleşmiştir. İlçede yer alan Malazgirt Kalesi, zamana meydan okuyan taşlarıyla hala ayaktadır. Varto ilçesi ise hem doğası hem de halk hikayeleriyle meşhurdur. Ayrıca kale parkı, şehir merkezinde dinlenmek isteyenler için güzel bir alandır. Alaaddin Bey Camii, Yıldızlı Han, Muş Kalesi ve Arak Manastırı gibi yapılar hem tarihi hem de kültürel mirasın izlerini taşır.

Muş'un mutfağı Doğu Anadolu'nun zenginliğini yansıtır. Özellikle Muş köftesi, nohutla yapılan yuvarlak köfteleriyle oldukça sevilir. Çorti adı verilen pancar yaprağıyla yapılan ekşi yemek, yerel sofraların vazgeçilmezidir. Bunun dışında hekir, keşkek, zizik ve kenger yemeği gibi özel tatlar da Muş'un damak mirasını oluşturur. Tarım açısından bakıldığında Muş Ovası'nın bereketli topraklarında şeker pancarı, arpa, buğday ve özellikle kırmızı mercimek bolca yetiştirilir. Yöre halkı aynı zamanda arıcılıkla da uğraşır. Muş balı, saf ve doğal aromasıyla oldukça meşhurdur. El sanatlarında ise keçe yapımı, ahşap oymacılığı ve özellikle dokuma işleri dikkat çeker. Kadınlar tarafından el tezgahlarında dokunan yün kumaşlar hem giyim hem de ev dekorasyonunda kullanılır. Geleneksel desenler yüzyıllardır değişmeden aktarılır. Muş'un bir diğer simgesi de her yıl baharla birlikte açan gelincik çiçekleridir. Şehrin adıyla özdeşleşmiş bu çiçekler hem doğanın hem de kültürel belleğin bir parçasıdır. Muş denince akla ilk gelen tarihi şahsiyetlerden biri Sultan Alparslan'dır.

Malazgirt Meydan Muharebesi ile Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan bu büyük komutanın adı, Muş'un tarihinde silinmez izler bırakmıştır. ...1071'de Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e karşı kazandığı zafer sadece bir savaş değil, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlaması anlamına gelmiştir. Malazgirt ilçesinde onun anısına dikilen Sultan Alparslan Anıtı, bugün hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin saygıyla andığı bir mekandır. Her yıl düzenlenen Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri, bu tarihi şahsiyeti gelecek nesillere taşımak için önemli bir rol oynar. Muş'ta yiyecek maddelerine her zaman ayrı bir önem verilirdi. Kış mevsiminin oldukça uzun ve sert geçmesi nedeniyle güz gelmeden önce her aile kışlık erzak hazırlıklarına başlardı. Et ihtiyacını karşılamak için en çok başvurulan yöntemlerden biri kavurma yapmaktı. Kesilen etler küçük parçalara ayrılır, haşlanır ve ardından tenekelere doldurularak kış boyunca tüketilmek üzere saklanırdı. Muş mutfağının en karakteristik lezzetlerinden biri de çortidir. Lahana yaprakları ince ince doğranır, küçük doğranmış soğan ve yörede karasa olarak bilinen reyhan benzeri otlarla birlikte büyük küplere doldurulur. Üzerine bolca su eklenir ve hazırlanan ekşi hamur karışımın içine atılır. Küplerin ağzı sıkıca kapatılarak kışa bırakılır. Çorti neredeyse her evde mutlaka hazırlanırdı. Kış aylarındaysa çorti, kemikli etle, özellikle bel kısmı ve kuyruk etiyle birlikte dövme, yarma buğday katılarak pişirilir. Servis edilirken üzerine tereyağı eritilip gezdirilir. Çorti hakkında anlatılan bir rivayet de vardır. Buna göre Lokman Hekim seyahatleri sırasında Muş'a uğrar. Halkın bolca lahana tükettiğini görünce ilkbahar geldiğinde çoğu hastalanacak diye düşünür. Ancak baharda karlar eriyince halkın uçkun adı verilen bir bitkiyi yediğini fark eder. Bu bitkiyi incelediğinde lahananın fazla tüketiminden doğabilecek rahatsızlıkları giderdiğini anlar. Bunun üzerine şu sözü söyler: Allah derdi vermiş, beraber dermanını da vermiş. Unutulmaya yüz tutmuş Muş yemeklerinden biri de hersedir. Kemiklerinden ayrılmış et suda iyice haşlanır. Ayrı bir kapta önceden suda haşlanarak hazırlanmış buğday, yani den kaynatılır. Haşlanan et kaynayan buğdayın üzerine eklenir ve iyice karıştırılır. Son olarak üzerine bolca tereyağı dökülür ve sahanlara pay edilerek servis edilir. Muş'un en önemli kültürel etkinliği hiç kuşkusuz Malazgirt Zaferi Kutlamaları ve Kültür Festivali'dir. Her yıl 26 Ağustos'ta düzenlenen bu büyük etkinlik, yalnızca Muş'un değil, tüm Türkiye'nin tarih bilincini tazeleyen anma günlerinden biridir. Festival boyunca cirit gösterileri, halk oyunları, mehteran konserleri, sergiler ve söyleşilerle hem tarih hem de kültür yaşatılır. Bu etkinlik aynı zamanda yerel sanatçıların ve el sanatları ustalarının ürünlerini sergilediği bir platforma da dönüşür. Geleneksel kıyafetlerle yapılan geçit törenleri Malazgirt ruhunu bugünün gençlerine taşır. Festival alanında kurulan çadırlar ziyaretçilere dönemin atmosferini yaşatmak için özenle hazırlanır. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Doğu Anadolu'nun kadim medeniyetler şehri Muş'taydı. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten, mikrofonda ben Orhan Yaşar, haftaya Anadolu'nun bir başka diyarında buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurgulayarak, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Yunanistan medyasında Türkiye paniği. Uluslararası jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin artan stratejik önemi Yunan kamuoyunda geniş yankı buldu. Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma konularında Ankara ile işbirliğini derinleştirmesi Yunanistan için yeni ve sert bir gerçeklik olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkati çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silmeyeceğini söyledi. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral yurda döndü. Oral, İsrail'e askerlerin kendilerine saldırdığını ve ters kelepçeli gözaltına alındıklarını anlattı. Kollarındaki morlukları göstererek kelepçe izlerinin halen durduğunu vurgulayan Oral, hapishane gibi yaptıkları gemiye

tekme tokat aktarıldıklarını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 heyecanı başlıyor. SAHA 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Sakarya'da kuvvetli yağış etkili oldu. Dereler taştı, bazı yollar zarar gördü. Pamukova ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Pamukova'da suyla dolan alt geçitte araç içinde mahsur kalan anne oğul kurtarıldı. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ve Atletico Madrid 1-1 biten maçın rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 6, İstanbul parçalı bulutlu 13 derece, güneşli olmak üzere Bakü 22, Üsküp 23, Lefkoşa 21, Kerkük 27, Stockholm 12, bulutlu olmak üzere Paris 15, Bern 11, Brüksel 16, Berlin ve Sofya 20, Amsterdam 15, parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 11, Viyana 26, Tiran 23, Saraybosna yağmurlu 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan merhaba değerli radyo dostları. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na Memleket Treni yolculuğumuza hoş geldiniz. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Araroğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca 5 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlerle birlikte yol almak üzere buradayız. Siz de burada mısınız? Neler yapıyorsunuz? Neyle meşgulsünüz efendim? Ayaklarınızı uzattınız, çayınızı, kahvenizi, elinizi aldınız, sadece radyoyu mu dinliyorsunuz? İş başında mısınız? Yolda mısınız? Bizleri kendinizden haberdar ediniz efendim. Yurt içine ve yurt dışına selamlar, sevgiler iletiyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz artık

90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız değerli dinleyenler. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'da olduğumuzu da sizlere hatırlatalım. Bize bu yollardan ulaşabilirsiniz. Efendim şu anda sesimiz sizlere TürkSat 4A Batı paketi uydusu ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden ulaşıyor. Hatırlatalım. Gün boyunca internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından ve radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve bu saatte programımızı dinleyebiliyorsunuz. Sizlere hatırlatmış olalım değerli dinleyenler. Efendim biliyorsunuz duraklarımız var. Oralarda birer mola veriyoruz. Bugünkü duraklarımızdan birisi efendim kitaplık köşemiz. Her salı olduğu gibi bugün de edebiyat dünyasına, dünya ve Türk edebiyatı dünyasına şöyle bir dalacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bugün Reşat Ekrem Koçu'yu konuşacağız efendim. Çok Türkiye tarihi için çok önemli bir tarihçi. Çok güzel de kitaplar kaleme almış. İstanbul Ansiklopedisi'nden hatırlayacaksınız ismini. Bir İstanbul aşığı, bir Türkiye aşığı Reşat Ekrem Koçu'yu konuşacağız. Hocamız Merve Akbaş'la. Oralarda neler oluyor köşemizde de efendim? Biraz daha tempolu güzel bir sohbet olacak. Nereye gideceğiz değerli dinleyenler? Kakava Hıdrellez şenlikleri için Edirne'ye doğru sizlerle yola çıkacağız. Mutlu, güzel, hoş bir yayın olsun efendim. Güzel vakit geçirelim birlikte. İletilerinizi, telefonlarınızı bekliyoruz. Candan Erçetin'le efendim Bahar'la güne başlıyoruz.

Güne bir not. Bugün takvimler 5 Mayıs'ı gösteriyor. Yani toprakta bereket, gönüllerde umut var. Evet, doğru tahmin ettiniz. Baharın müjdecisi, dertlerin şifası, kısmetin kapısı Hıdır Ellez geldi çattı. Peki nedir bu Hıdır Ellez? Sadece bir takvim günü mü? Tabii ki hayır. Hıdır Ellez binlerce yıldır bu topraklarda kışın soğuk yüzünü geride bırakıp yazın sıcaklığına merhaba dediğimiz, doğanın uyanışını kutladığımız kadim bir gelenek. Hıdır Ellez yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir ve tüm Türk dünyasında bahar bayramı olarak kutlanır. Aynı tarih Katoliklerde St. George, Ortodokslarda Aya Yorgi günü olarak da kutlanıyor değerli dinleyenler. Bir mevsim bayramı olan Hıdır Ellez manen büyük önem taşımakta. İnanışa göre dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen karaların koruyucusu Hızır'la denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan bu gece. Hızır, baharla birlikte tazelenen hayatın sembolü. Hızır'a rastlamak amacıyla birçok hazırlık yapılır. Evler temizlenir, yiyecekler hazırlanır, yeni giysiler giyilir. O gün yapılan duaların kabul olması için sadaka verilir, oruç tutulur, hatta kurban kesilir. Hızır nereye uğrarsa oraya bereket, kime dokunursa ona şifa getirir. İşte bu yüzden bu gece dilekler tutulur, ateşler yakılır, umutlar yeşertilir. Hıdır Ellez kutlamaları baharın kendini hissettirdiği yeşil alanlarda, su kaynaklarında veya manevi önem taşıyan türbe, yatır kenarlarında yapılır. Doğa gibi ümitlerin de yeşerdiği bugün de dilekler dilenir, kırmızı kurdeleler gül ağacına bağlanır veya dertlerle yakılan ateşler üzerinden atlanır. Bir gece öncesinden başlayan kutlamalar gün boyu devam eder. Türk dünyasında özel bir yeri olan Hıdır Ellez kutlamaları geleneği 2014 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine aday olmuştur. Sevgili dostlar, Hıdır Ellez aslında bir umut tazeleme günü. Hayata pozitif bakma, komşularla bir araya gelme, doğayla bütünleşme günü. Hızır yoldaşınız, gül ağacınız bereketli olsun. Herkesin Hıdır Ellez bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve tabii ki bol bereket diliyoruz.

0: Oralarda neler oluyor?
1: Efendim, birlikteliğimiz yine Hıdrellez üzerinden devam ediyor. Kakava Hıdrellez şenliklerini konuşacağız. Durağımız Edirne. Kent araştırmacısı Aydemir Ay telefon hattında konuğumuz. Aydemir Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Münir Hanım.
1: Selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Hıdrellez'in en güzel kutlandığı ilimiz Edirne'ye. Çok sıcak sevgilerimizi, selamlarımızı göndererek başlayalım.
2: Teşekkürler.
1: UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de dahil edilmiş bir gelenekten bahsedeceğiz. Dilerseniz böyle adım adım siz bize anlatın istiyoruz.
2: Tabii ki. Öncelikle Edirne'den herkese merhabalar. Biliyorsunuz İstanbul fethedilene kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Edirne'dir. 1354 taşınmaz kültür varlığına sahip. Sizlere Edirne'nin en değerli şenliklerinden Kakava ve Hıdrellez'den bahsedeceğim. Ama öncelikle şenlikleri düzenleyen Edirne Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Hanımefendinin selamlarını ve davetlerini iletiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Biliyorsunuz UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde Bahar Bayramı Hıdrellez olarak geçiyor.

0: coşuyor. Renkli, unutulmaz, hafızalarda yer edecek bir eğlence oluyor belki. Genel olarak kakava ve hıdrellerin farkından ben bahsedeyim.
1: Tabii ki.
0: İkisini birden kutluyoruz. Diğer iller ya kakava ya hıdrelleri kutluyor. Kakava 5 Mayıs'ta toplu eğlencelerin, dansların ve ateşin coşkusunu barındırırken, hıdreller 6 Mayıs'ta daha bireysel, manevi, doğayla uyumlu bir atmosfer sunuyor bize. Kakava kalabalık bir şenlikken, hıdreller ise içsel bir yolculuk olarak tanımlıyoruz. Her ikisi de Edirne'nin ve Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Hı hı. Kendi bahar coşkusuyla dolduruyor.
1: Hı hı.
0: Kakava,
1: buyurun. Kakavanın kelime anlamını da dinleyicilerimize anlatalım. Merak ediyoruz Aydemir Bey.
0: Kakava esasında çok farklı anlamlar söyleniyor ama esasında kakavanın Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan Edirne'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethini de temsil eden tarihi bir kutlama olduğuna ilişkin görüşler bulunuyor. Roman halkımız tamamen sahiplenmiş durumda ve binlerce yıldır da bu kutlamayı yapıyor. Birçok kutlama aslında birleşmiş kakava ve hıdrellez olarak bizlere ulaşmış. Kakava hıdrellez kutlamaları başlamadan önce Edirne romanlarının çeri başısı, yani romanların başı, dört güzel genç kız ve davul zurna eşliğinde kakavaya özel has parlak kırmızı beyaz kıyafetlerini giyerek Edirne esnafına kakava şenliği davetiyelerini dağıtır. Edirne'de 5 Mayıs günü kırlarda toplanan Melisa ve oğul otları suyun içine konur. Bir gece bekletilir ve bu su ile yıkanır insanlar. Kızlarımız bir su testisinin içine su doldurur. Yüzük ve küpelerini niyet ederek bu testilerin içine atarlar. Sabah olduğunda yüzük ve küpelerini maniler okuyup tekrar alırlar. Ellere kına yakılır. Rengarenk elbiseler giyilir. Dev kakava ateşinin yakılması beklenir. Çünkü çok büyük bir eğlence bekliyor bizi. Hıdrellez ise bir milletin oluşumunda din, dil, tarih kadar geleneklerin de önemi var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu gelenekler aslında tabiat, varoluş, diriliş bayramı niteliğinde Türklerin bahar bayramlarını anlatır. Hıdrellez geleneğini biz bereket, bolluk, sağlık, uğur sembolü olarak tanımlıyoruz. Yüzyıllarca yıldan beridir dünyanın her yerindeki Türk toplulukları tarafından ve Balkanlarda Hristiyanlar tarafından da kutlanmakta. Hıdrellez kutlamaları tabii Türkiye'de her ilde farklılık gösterdiği gibi her ilçenin köylerine kadar farklılık gösterir. Onların oluşmuş bir kültürü var. Biz de şöyle diyebiliriz, eski Türk inançlarından biri olan ateş kültü, Nevruz, Hıdrellez ve Kakava da önümüze çıkıyor. 5 Mayıs öğleden sonra saat 4'te kakavanın başlangıcında dev kakava ateşiyle il protokolü ve çeribaşı, yani Roman halklarının başı liderleriyle beraber bu büyük ateş yakılıyor. Sabah gün ağrıyana kadar da eğlenceler sürüyor.
1: Ne kadar güzel. 2 gün mü bu eğlenceler? Tamamen bu anlattıklarınız 2 gün süren bir şenlik mi?
0: Kakava tam gün sürüyor. Hıdrellez ise sabah saat 5'te başlayıp saat 6'da ritüellerle gerçekleştiriliyor. Daha sonra herkes kendi içsel yolculuğuna çıkar Hıdrellez'de.
1: Ne kadar güzel. Şimdi şunu da merak ediyoruz. Siz de tarihsel sürecinden de bahsettiniz. Ayrıca UNESCO'nun da somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmiş çok önemli bir kültürel kavramdan bahsediyoruz. O yüzden şunu merak ediyorum ben. Yabancı turistlerin ilgisi de yoğun mu? Merak ediyorlar mı? Geliyorlar mı Aydemir Bey?
0: Şimdi Edirne zaten sınır kenti olmasından dolayı Yunanistan ve Bulgaristan'dan kakava ve hıdrellezi ziyaret eden çok yabancı turist geliyor. Balkanlardan da bu yıl turist bekliyoruz. Tur otobüslerini gördük onların. Bosna Hersek'ten tur otobüsleri sabah vardı. Esasında onların da bahar bayramına eşdeğer bir bayram.
1: Evet.
0: Zamanları boş olduğu zaman, hafta sonları tabii daha kalabalık oluyor. Hafta sonuna denk gelse daha fazla yabancı turist gelmiş oluyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Renk kattınız.
0: Güzel, teşekkür ederiz. Ne demek?
1: Çok güzel bir iki gün olacak eminiz. Edirne'ye yolu İnşallah. Düşenler ve Edirneliler için. Çok önemli bir kültürel kavram bizim için de. O yüzden herkese tekrar tekrar hatırlatmak istedik. Kutlu olsun Hıdrellez'imiz. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz Edirne'ye.
0: Teşekkür ederim.

0: Geliyoruz. Herkes elimle bekliyorum.
1: Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, kent araştırmacısı Aydemir Ay'ı ağırladık. Kakava ve Hıdrellez deyince işte yayının başından beri de Hıdrellez'e de indik. Şöyle renkli renkli değil mi? Görüntüler geliyor gözünüzün önünüze. Çiçekler, belki o küçük kağıtlara yazılmış dilekler. Güzel şeyler geliyor efendim aklımıza. O yüzden artık baharı da tabii ki çok fazla bu yıl mevsimlerin birbirine karıştığı bir Türkiye'deyiz. Sizlerin olduğu yerlerde de zannediyorum dünya genelinde hava böyle. Dün oldukça fırtına haberleri, yağmur, sel haberleri özellikle Güneydoğu'da dinledik. Geçmiş olsun da diyelim diğer illerimize ama bahar elbet gelecek. O yüzden artık Hıdrellez'de ona bahane olsun. Edirne'den başlasın efendim bu bahar şenlikleri tüm yurda yayılsın. Dilekleriniz sizin için hayırlı olanlar kabul olsun değerli dinleyenler. Volkan Konak'la devam ediyoruz. Rahmetle ve sevgiyle anıyoruz efendim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kitaplık köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş stüdyo konuğumuz. Merve Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Bugün yine böyle yumuşacık bir sohbet olacağını düşünüyorum. Mustafa Kutlu'yu konuştuğumuzdaki gibi.
1: Evet.
0: Reşat Ekrem Koç'u konuşacağız bugün. İstanbul Ansiklopedisi'nden dinleyicilerimiz daha aşinadır diye hatırlattım ben onlara.
1: Evet.
0: Ama Reşat Ekrem Koç'u eminim ki çok iz bırakmış, bambaşka, çok güzel eserler yazmıştır, değil mi?
1: Evet,
0: Biraz
1: evet.
0: sizden dinleyelim
1: Deniz
0: Reşat Ekrem
1: Derya
0: Koç'u.
1: hakikaten.
0: Deniz Derya, değil mi?
1: Evet, Reşat Ekrem 1905 doğumlu.
0: Hı.
1: 1975'te vefat ediyor. 70 yıl yaşıyor ve bu ömrüne epeyce bir eser sığdırıyor hakikaten.
0: Hı.
1: Reşat Ekrem Koç'u 1905'te doğduktan sonra, İstanbul'da doğduktan sonra babasının görevi sebebiyle Konya'da
0: Hı.
1: bulunuyor. Ve Konya'dayken aslında ilk ve orta öğretimini tamamlıyor, öyle söyleyelim. Daha sonra savaş sebebiyle okulu kapanıyor. O henüz tabii ilkokul ya da ortaokul yıllarındayken olmalı. Ve annesiyle beraber İstanbul'a dönüyorlar.
0: Hı.
1: İstanbul'u orada tamamlıyor ve daha sonra Darülfünun'a giriyor. Yani İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne.
0: Hı.
1: Önemli tarihçilerden Ahmet Refik, soyadı Altınay'dır. Ahmet Refik Altınay'ın yanında tarih bölümünü bitirdikten sonra asistanlığa başlıyor. Ve orada önemli de bir eserle eğitimini tamamlıyor. Lozan Muahedesi, Lozan Anlaşması üzerine hazırlığını yapıyor, çalışmasını tamamlıyor. Daha sonra 33'te olmalı Ahmet Refik Altınay'ın üniversite ile ilişiği kesilince Reşat Ekrem Koç'u da üniversiteden ayrılıyor. Ve İstanbul'un bugün de hala işte varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz önemli liselerinde edebiyat öğretmenliği yapıyor.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet, Vefa Lisesi'nde, Pertevniyal Lisesi'nde.
0: Hı.
1: Pertevniyal Lisesi'nden öğrencisi Erol Üyepazarcı o yılları çok güzel anlatır. Ve o hoca-öğrenci ilişkisini uzun yıllar sürdürürler de Reşat Ekrem Koç'unun vefatına kadar. Erol Üyepazarcı hala hayattadır bu arada. Reşat Ekrem'in eserlerine baktığımız zaman biyografisinde Bursa Lisesi'nde eğitimini tamamladığını görürüz. Lise eğitimini İstanbul'da başlar ama Bursa'da bitirir. Bunu da Erol Üyepazarcı çok güzel anlatıyor. Lisedeyken sınıf arkadaşları bir hocanın oturacağı yere raptiye diziyorlar. Ve tabii bu fark edilince bütün okulu sürüyorlar sınıfı.
0: Böyle bir hikaye var,

0: İstanbul'un bir kütüğünü oluştururken Reşat Ekrem. İstanbul'daki bütün sokakları, dervişleri, meczupları, yangınları, selleri, aklınıza ne gelirse, bütün tarihi olayları, yazarlarını, şairlerini, hastanelerini, ibadethanelerini, sadece Müslümanların değil, Hristiyanların ve Musevilerin de aynı şekilde mescitlerini, çeşmelerini, aklınıza gelebilecek her şeyi kayıt altına almak istiyor. Çok güzel illüstrasyonlar da var bu ansiklopedilerde. Önce fasikül fasikül çıkmaya başlıyor. İşte 15 günde bir çıkacak, ayda bir çıkacak gibi ilanlarla. Bir süre sonra yalnız basımı duruyor. Daha sonra yeniden başlatılıyor. Ama bu sırada Reşat Ekrem bakıyor ki bu iş sürdürülebilir değil. Ne yazık ki, ne yazık ki ailesinden kendisine kalan konağı satıyor. Hiç evlenmemiş Reşat Ekrem. Bir evlat edindiği Mehmet isimli bir genç var. Onu biliyoruz. Bu ailesinden kalma konağı satıyor ve bir kiralık eve geçiyor. Ömrünün kalan zamanını bu eseri tamamlamaya adıyor ancak tamamlayamıyor. İstanbul Ansiklopedisi tamamlanmış bir eser değil. G harfine kadar basılabiliyor. Ancak dediğim gibi bu terekesinde var olanları orada Erol Üye Pazarcı onu da çok güzel anlatıyor. Artık faaliyeti sürdüremediği sırada dedi ki diyor Erol ben bu koli koli olan notları en sonunda bak görüyor musun şu evin karşısında bir boş alan var burada yakacağım herhalde. Hocam yapmayın etmeyin eylemeyin dedik diyor çünkü bir ömür. Ancak vefatından sonra bu evlat edindiği Mehmet isimli genç ne yazık ki bunları elden çıkarıyor. Ve bunlar ortalığa hakikaten saçılıyor kelimenin tam manasıyla. Sonra bir şekilde toplanıyor. Tabii bu İstanbul Ansiklopedisi.org sayfasına bakıldığında Reşat Ekrem'in eski yazıyla, Rika harflerle yani, Rika yazıyla diyelim. Aldığı notları da görüyoruz. Tabii bunların her biri bir şey değil, bir madde değil ama maddelerin taslakları. Aklına gelen yazmayı düşündüğü bir takım küçük notlar, fişlemeler. Bunlar bile bizim için çok büyük bir kaynak şu anda. Neden? Sadece tarihçiler için değil, edebiyatçılar için değil, şehir tarihçileri, kültür tarihçileri, herkesi ilgilendirecek maddeler var burada. Diyelim ki 20. yüzyıl başlarında yazılmış, kaleme alınmış ve o dönemi anlatan bir romanla karşı karşıyayız. Romanı okuyoruz. Orada geçen bir sokak adı. Bakıyorsunuz gerçek. İstanbul Ansiklopedisine baktığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Belki sonra değiştirilmiş sokak adları
1: Çok
0: var.
1: haklısınız.
0: Ya da roman kahramanı olarak karşımıza bir kabadayı çıkıyor diyelim ki. Bir bakıyorsunuz ki gerçek bir kahramanmış aslında. Reşat Ekrem'in notları sayesinde, ya yani onun bu gayreti sayesinde görüyoruz bunu. Tabii şunu söylemek lazım. Tamamlanabilseydi çok daha farklı bir şey ortaya çıkacaktı.
1: Ama
0: Ama
1: hocam düşünüyorum. Yani siz daha tamamlanmamış demeden önce, yani bunu bilmeden önce ben İstanbul'la ilgili bir sözlük nasıl tamamlanır sorusu kafamda şöyle bir, yani sözlük diyorum da yanlış anlaşılmasın, ansiklopedi tabii
0: evet.
1: ki. Şimdi arkadaşım da ekrandan açıyor, göz atma fırsatı da oluyor siz konuşurken. Ya böyle bir şey tamamlanamaz gibi geliyor zaten.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: çünkü İstanbul gerçekten hani mutlaka şimdi siz anlatırken evet dünya üzerinde bazı ülkeler ve şehirler var gerçekten bu kadar çok tarih yaşamış bir sürü din ve inanç ya da kültür ya da devlet üzerinden geçmiş. İstanbul da onlardan birisi. Bunu
0: Evet.
1: kabul etmek lazım. Belki Roma böyledir. Belki Mısır'da belli şehirler böyledir ama gerçekten muazzam bir şehir İstanbul ve Reşat Ekrem Koç'u acaba şu fikirden mi böyle bir şey yapmaya soyunmuştur diye de düşündüm. Kaybolacağını belki de. Yani o
0: Tabii
1: kadar
0: bir küt
1: değişime de uğrayan
0: tabii.
1: bir şehir ki
0: Tabii.
1: İstanbul. Belki gün gelecek ve bunlar unutulacak ve kaybolacak diye düşünmüştür.
0: Tabii. Bütün gayret burada
1: Değil mi?
0: aslında.
1: Ama
0: Tabii.
1: gerçekten bunu tamamlamak bir ömre sığar mı İstanbul için?
0: Sığdıramamış
1: Yani
0: zaten.
1: İstanbul'u çok iyi bilen ya da orada yaşamış bir insan olmadığım halde sanki böyle bir öngörüyle yaklaşıyorum bu ansiklopediye.
0: Evet, ya mali sıkıntılar olmasaydı belki daha farklı bir
1: Tamamlayabilir
0: şeyle
1: miydi?
0: karşılaşabilirdik.
1: Bir engin deniz gibi geliyor bana. Yani
0: Gerçekten
1: bitmez.
0: öyle. Ve İstanbul Ansiklopedisi bakın tek eseri değildir Reşat Ekrem.

0: demin.
1: Tabii çok fazla
0: Osmanlı,
1: eseri var.
0: evet, Osmanlı hanedanının padişahları
1: Evet.
0: anlattığı eserleri var. Evliya
1: Onlar da bir
0: Çelebi'nin,
1: derya deniz
0: tabii
1: yani.
0: Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nin ilk 5 cildi olacak yanlış hatırlamıyorsam. Onu sadeleştirerek neşreden ilk kişi. Sonra Vehbi'nin Surnamesi'ni sadeleştirerek neşreden yine ilk kişi. Vehbi'nin Surnamesi neden önemli? Surnameler Osmanlı'da bu modern edebiyatımızdan öncesinden, yani Tanzimat öncesinden bahsediyorum. Surnameler düğünlerin, eğlencelerin, sünnet törenlerinin anlatıldığı,
1: Biz yani.
0: minyatürlerle evet bezendiği eserlerdir aslında. Vehbi'nin Surnamesi de Lale Devri ne denk gelir. Lale Devri surnamelerindendir. O dönemin zaten saray eğlencesi çok farklıdır. Bilirsiniz, hatırlarsınız bunu. Bununla beraber düğünleri de çok görkemlidir, çok ihtişamlıdır. Ya böyle bir eseri mesela neşretmesi. Hakikaten bir deniz derya Reşat Ekrem. Türklerin giyim kuşam ve süslenme
1: Tam
0: sözlüğü.
1: onu söyleyecektim. O da benim çok ilgimi çekti.
0: Evet.
1: Sizin yolladığınız
0: Bugün mesela bir metin okurken, incelerken biz bilhassa alan araştırmacıları için bir kumaşla, bir kıyafetle karşılaştığımız zaman diyoruz ki burada vardır. Ve hakikaten
1: gerçekten.
0: karşılaşıyoruz
1: Türk
0: çoğunlukla.
1: giyim, kuşam ve süslenme sözlüğü. Yani
0: Evet.
1: bunun bir bilmiyorum eşdeğeri başka bir ülkede ya da bizde var mıdır süslenme sözlüğü. 1967'de yazılmış. Yani bunlara bakınca hani şunu da hatırlıyoruz. Ne kadar kültürü zengin. Yani bu konuda kitap yazılması gerektiği düşünülmüş. Demek ki
0: Evet.
1: ne kadar derya, hani deniz derya diyoruz ama tarihimiz ve kültürümüz de o kadar yoğun ve dolu.
0: Çok.
1: Reşat Ekrem Koçu da oturmuş buna kafa yormuş bir
0: Evet,
1: insan.
0: evet.
1: Çok önemli.
0: Müthiş bir folklorik malzeme de var aynı zamanda. Mesela bu İstanbul Ansiklopedisi'nde birden fazla Ahmet Ağa maddesi var. Şöyle küçücük bir Ahmet Ağa'yı okumak isterim müsaade
1: Tabii
0: ederseniz.
1: ki buyurun.
0: Yeniçeri ocağı kaldırıp Ahmet Ağa vay belim parantez içinde. Yeniçeri ocağı kaldırılıp Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni ordu teşkilatı kurulurken hassas süvarilerine trampet ustası, muallimi tayin edilen zat. Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. Enderun ağaları arasından yetiştiği tahmin edilebilir. Bu vay belim Ahmet Ağa ile beraber yine o hassas süvarilerine Borazan ustası tayin edilen biri vardır ki onun da adı Ahmet Ağa'dır. Şimdi bu Ahmet Ağa Allah'ın adamı aslında böyle
1: Kim
0: bakınca
1: bilir
0: değil mi?
1: kaç tane Ahmet Ağa vardır diye düşündüm
0: Evet,
1: ben de.
0: evet ve işte Yeniçeri Ocağı kaldırılmış yerine yeni ordu nizamı kurulduğunda bir trampet ustası hocası tayin edilmiş. Şimdi bakıyorsunuz biz bunu bilsek ne bilmesek ne ama burada çok farklı bir duyuş var işte bir tarihe kayıt düşmek. Bunu İlber Ortaylı'da gördük. Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybettik İlber Hoca'yı. Hakikaten tarihi bize birçok kimseye, tarihe biraz merak duyan ama bu alanda doğrudan çalışmaları olmayan pek çok kimseye tarihi popüler bir şekilde anlattı ve sevdirdi. İlber Ortaylı'nın belki daha eski bir versiyonu diyebiliriz Reşat Ekrem Koçu
1: Onun
0: için.
1: da atıfları çoktur Reşat Ekrem
0: Evet.
1: Koçu'ya.
0: Mesela şunu biliyoruz. Ben vefatından sonra okumuş ve çok şaşırmıştım. Topkapı Sarayı'nda müze müdürlüğü yaptığı zaman Topkapı Sarayı'nda görevliyken İlber Hoca belli zamanlarda, dini belli günlerde Ramazan aylarına denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Mutlaka soyu kesilmiş yani artık sülalesinden kimsenin olduğu bilinmeyen harem ağaları için, aşçılar vesaireler için isim isim zikrettirerek Kur'an okuturmuş. Bu ne kadar farklı, ne kadar hoş bir duyuş, değil mi? Yani bakınca ve el yazısıyla tek tek bunları yazarmış. Kendisi eliyle yazarmış. Şu isim var, bu isim var. Onlar için işte hayır yapılıyor, Kur'an okunuyor. Bu çok farklı bir duyuş. Çok farklı
1: Evet.
0: bir incelik.
1: Görevi sadece görev olarak yapmamak
0: Evet,
1: aslında.
0: evet. Reşat
1: İmza
0: Ekrem'in
1: atmak.
0: de burada İstanbul Ansiklopedisi'nde düştüğü kayıtlar aslında biraz böyle şeyler. Yani diyorum ya Allah'ın adamı biz bunu bilsek ne bilmesek ne ama o onu tarihe nakşediyor resmen. Böyle biri vardı unutulmasın.
1: 2026'da biz Ahmet Ağa'yı konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Aslında Reşat Ekrem Koçu da amacına ulaşmış oluyor.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi yapılan işe, yapılan göreve kendi adını, imzasını atmak bence bu. Bir
0: Evet.
1: isim olmak, bir marka olmak belki. Eminim bu kişi.

0: Bizimkiler çok mütevazılar. İlber Ortaylı'yı tanıma şansını tabii ki bulduk ve çok şanslıyız ama
1: Evet.
0: geçmişteki birçok isim için söyleyelim. Eminim ki çok mütevazı insanlardı ki yakmaya kalkmış diyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama iyi ki de yakmamış.
1: İyi ki yakmamış tabii ki, iyi
0: Değil
1: ki
0: mi?
1: yakmamış. Son olarak şunu söylemek isterim. Reşat Ekrem Koçu'nun Sahra-i Cedid mezarlığına, İstanbul'da Sahra-i Cedid mezarlığına defnedildiğini biliyoruz.
0: Anadolu yakasında.
1: Ama mezarı kayıp.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ne yazık ki. Yani hangisinin tam olarak onun kabri olduğu belli değil. Çok insanın içini yakan bir şey bu
0: Kaç
1: hakikaten.
0: yılında vefat ediyor hocam?
1: 1975.
0: Çok da eski bir tarih değil
1: Değil,
0: aslında.
1: tabii değil.
0: O
1: Değil.
0: yüzden sordum
1: Değil.
0: tekrar.
1: Ne yazık
0: Çok
1: ki
0: acı.
1: tam olarak kabri hangisi belli değil. Yani İstanbul'un
0: Belki
1: kütüğünü
0: kimsesiz
1: tutmuş,
0: olmasıyla
1: ömrünü...
0: ilgili olabilir. Hani bir çocuğu, belki bir
1: Kız
0: eşi
1: kardeşi var
0: olsaydı. Var mı?
1: aslında. Evet, ama kız kardeşiyle vefatında küsler. Onu biliyoruz.
0: Zannediyorum o şekilde defnedildi.
1: İşte evlatlık, oğlu var. Evlat edindiği Mehmet var. Ama demek ki işte çok peşine düşünmemiş. Bu çok insanın içini yakan bir şey hakikaten.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama tabii ki yeri belli olmasa da zihnimizde yeri, kalbimizde yeri var. Ne güzel
1: Evet.
0: şeyler konuşturdu bize bugün. Anlattık dinleyicilerimize de. Şimdi artık teknolojiden faydalanarak internet üzerinden de İstanbul Ansiklopedisi'ne
1: Tabii,
0: ulaşabileceklerini
1: tabii.
0: hatırlatalım
1: Satın
0: dinleyicilerimize.
1: almak artık hem çok çok çok zor, bulabilmek çok zor çünkü. Önce fasiküller, sonra ciltler halinde basıldı. İstanbul Ansiklopedisi G harfine kadar. Bir kere artık şey, nadir eser grubunda, çok maliyetli. Ama iyi ki dijitalleştirildi,
0: Evet.
1: aktarıldı.
0: Çok önemli bir
1: Böylece
0: hamle yapılmış.
1: rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Evet,
0: Çok
1: elimizin altında
0: teşekkür
1: bir
0: ediyoruz
1: hazine
0: hocam.
1: var.
0: İsmi geçti. Hem İlber Ortaylı'yı hem Reşat Ekrem Koçu'yu rahmetle ve sevgiyle analım. Tarihimize, kültürümüze katkısı olan herkesi de kaybettiğimiz tüm hocalarımızı, bilmiyorum yazarlarımız olur, farklı alanlardan, şehir aşıkları olur. Onları da anmış olalım buradan. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim veda vakti geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik. Vaktiniz olursa göz atmanızı rica ediyoruz efendim. Hem Reşat Ekrem Koçu'nun hayatına hem de İstanbul Ansiklopedisine. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurgulayarak, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Yunanistan medyasında Türkiye paniği. Uluslararası jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin artan stratejik önemi Yunanistan kamuoyunda geniş yankı buldu. Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma konularında Ankara ile işbirliğini derinleştirmesi Yunanistan için yeni ve sert bir gerçeklik olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Caspya kınarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Trump tarihsel olarak en sevilmeyen başkan haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın halk desteği %35'e gerilerken bu durum 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir endişeye yol açtı. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral yurda döndü. Oral, İsrail askerlerin kendilerine saldırdığını ve ters kelepçeyle gözaltına aldıklarını anlattı. Kollarındaki morlukları göstererek kelepçe izlerinin halen durduğunu vurgulayan Oral, hapishane gibi yaptıkları gemiye tekme tokat aktarıldıklarını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknolojiyi yeni ürün tanıtılacak.

0: İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7 ila 19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 6, İstanbul parçalı bulutlu 13 derece. Güneşli olmak üzere Bakü 22, Üsküp 23, Lefkoşa 21, Kerkük 27, Stockholm 12. Bulutlu olmak üzere Paris 15, Bern 11, Brüksel 16, Berlin ve Sofya 20, Amsterdam 15. Parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 11, Viyana 26, Tiran 23, Saraybosna yağmurlu 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı gazeteleri okuyarak başlayacağız. Ardından dış basına öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Yasemin Pamukçu sizlere aktaracak. İki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisine, TRT ABD muhabirine bağlanacağız ve bölgedeki sıcak gelişmeleri öğreneceğiz. Ve sonrasında stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Ercan Gürses'le birlikte bugün gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Bölgemizin en güçlü ülkesiyiz. Çatışmaların girdabında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Bölgemiz çatışmaların girdabında diyen Erdoğan, Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliklerin arttığı bir dönemde günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır ifadelerini kullandı. Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor. Siber güvenlikle ilgili strateji ve eylem planı belirlemek üzere kanunla kurulan Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek.

Hürmüz alev alev ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı açma yönelik özgürlük projesi dün başladı. İran'ın Amerikan müdahalesini ateşkesin ihlali olarak görmesiyle bölgedeki gerilim had safhaya ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 füzeyle saldıran İran, ABD savaş gemisini vurduğunu öne sürdü. CENTCOM'sa yalanladı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki tanker gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisi de isabet aldı. ABD Başkanı Trump, Tahran'a 24 saat mühlet verildiğini duyururken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattığını açıkladı.

Hürriyet gazetesine geçtik. Avrupa Birliği Türkiye'nin kıymetini bilmeli. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi olduğunu söyledi. Türkiye tam üye olmalı. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahip zamanlarda ötelenebilecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir, dedi. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, memurların 25 Mayıs pazartesi, ertesi gün idari izni sayılacaklarını duyurdu. Kanserle savaşta bir dakika iğnesi, 14 kanser türünün tedavisi için geliştirilen immünoterapi iğnelerinin kullanımı İngiltere'deki hastanelerde başladı. Yeni yöntemde akciğerden meme kanserine birçok tür için hastalara bir dakikalık immünoterapi enjeksiyonu uygulanıyor. 3 haftada bir yapılan iğne sayesinde saatler süren damar içi tedaviye gerek kalmıyor. İlaç bağışıklık sisteminin kanserli hücreyi tanıyıp yok etmesini hedefliyor. Savunmadan hücuma çıkıyoruz, vitesi yükseltiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mücadele vitesi yükselterek yeni bir aşamaya geçtiklerini söyledi. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. CHP bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor, dedi.

0: Akşam gazetesiyle turumuza devam edeceğiz. Tarihi Ani Köprüsü'nü ortak harç, Ermenistan'a 18 yıl sonra ilk resmi ziyaret, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılıp Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. 18 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temasta Türkiye-Ermenistan sınırındaki Tarihi Ani Köprüsü'nün birlikte onarılması için mutabakat imzalandı. Sahada hedef 8 milyar dolar, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı Saha bugün kapılarını açıyor. Fuara 1700 firma katılacak, 300'den fazla yeni ürünün tanıtılacağı fuarda 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi hedefleniyor. Rotasını tekrar Gazze'ye çevirdi. Sumut filosu İsrail zorbalığına rağmen Türkiye'den yola çıkıyor. İsrail'in Girit'te Yunanistan'la birlikte engellediği filo, 100'ü aşkın gemiyle Marmaris'ten Gazze'ye hareket edecek. Avrupa Birliği'nden Kıbrıs vurulursa tatbikatı, Rumlar ısrarcı oldu. Avrupa Birliği, NATO üyesi olmayan bir AB ada ülkesine saldırı senaryolu tatbikat kararı aldı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. 19 bin kilometrelik yolculuk, Almanya'dan başlayan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisine katılan grup Ankara'ya ulaştı. Külli yönünden Erdoğan tarafından uğurlanan rallicilerin yolculuğu Nepal'de son bulacak. Ermenistan'a dostluk kapısı açıldı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın temaslarında Ermenistan'la normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldı. Ermenistan seçimlerinden önce sınır kapılarının karşılıklı olarak açılabileceği de ifade edildi. SDG milisleri Suriye ordusuna katıldı. Başlığının detaylarına bakalım. Suriye demokratik güçleriyle Şam yönetimi arasında geçen yıl varılan entegrasyon anlaşmasının ardından SDG bünyesindeki Tugaylar Suriye ordusu kademelerine katılmaya başladı. The New Arab'ın bölge kaynaklarından aktardığı habere göre Suriye demokratik güçlerinden 4 Tugay oluşturuldu ve resmi olarak askeri yapıya entegre edildi. Oluşturulan 4 Tugay'ın Kobani, Haseke, Kamışlı ve Derik bölgelerine konuşlandırıldığı da ifade edildi.

Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Yeni Şafak'ın manşeti: İsrailli katil general övünerek anlattı. Taş atanı öldürdük. Batı Şeria'da görevli İsrailli general Avi Bulut, son 3 yılda burada 1500 Filistinli öldürdüklerini, bu sayının 1967'den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Katil general taş atanlar için öldürün emri verdiğini ve bazı Filistinlileri dizden vurarak kasten topağa bıraktıklarını itiraf etti. Eurovision'da İsrail boykotu. Eurovision şarkı yarışmasına sayılı günler kala birçok ülke organizasyonu boykot kararı aldı. Bazı ülkeler o tarihlerde alternatif yayınlar yapacak. Slovenya, Filistin'in seslerini, Belçika yarışma öncesinde Gazze'deki saldırılar bağlamında özel programlar yayınlayacak. Somali'de müşte beklentisi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'deki petrol arama çalışmalarından müşte beklediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, bir blokta Mogadişu açıklarında sondaj faaliyetini gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum buradan müşte paylaşırız, dedi.

0: dış basın.
1: Birleşik Krallık yayın organı Independent, ABD Başkanı Trump'ın yeryüzünden sileriz sözleriyle İran'ı tehdit ettiğini bildiriyor. Trump, ABD'ye ait unsurların Boğaz'dan geçen ticari gemilere eşlik ettiğini hatırlatarak, İran'ın ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Trump, İran'ın Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ileri sürerek, buna karşılık İran'a ait 7 botun vurulduğunu açıkladı. Trump, tarafsız ülkelerin gemilerinin Boğaz'dan geçişinin ABD koordinasyonunda sağlanmasını amaçlayan ve özgürlük projesi olarak adlandırdığı girişime de değinerek, son saldırının bu kapsamda gerçekleştirildiğini ileri sürdü. ABD Başkanı İran'ın yaşadıkları gerilimi mini savaş şeklinde tanımlarken şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçak savar silahları yok, radarları ve liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok değerlendirmesini yaptı. Independent bir başka haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in ardından petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü OPEC üyeliğinden de ayrıldığını duyuruyor. OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC Genel Sekreterliği, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl El Mezrui'nin örgütünün Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Recep Abdussad'a gönderdiği ve Bayan örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirdi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibariyle yürürlüğe girdi ifadesi kullanıldı. Rusya'nın Sputnik haber ajansı İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamalarına yer veriyor. Arakçı, Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek, ABD'nin kötü niyetli aktörler tarafından bir kargaşaya sürüklenmemesi gerektiğini söyledi. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağıran Arakçı, Hürmüz'de askeri çözüm olmadığını vurguladı. Arakçı, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin Özgürlük Projesi adını verdiği girişim hakkında da, Özgürlük Projesi kör düğüm projesidir, dedi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Sputnik bir başka haberinde ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi açılışında yaptığı konuşmada Azerbaycan'la 2 yıldır süren çatışmazlık ortamına dikkat çekerek barışın kurumsallaştığını ilan ettiğini duyuruyor. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Azerbaycan'la gelinen noktayı bağımsızlık tarihinden bu yana eşi görülmemiş bir durum olarak tanımladı. Son 2 yıldır sınır hattında ateş açılmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirten Paşinyan, barış süreci kapsamında iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini resmen tanıtan vurguladı. Bu istikrarın 1991 tarihli Almata Deklarasyonu temelinde yükseldiğini ifade etti. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerde alınan son yanıtın uzmanlar tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Diplomatik temasların Pakistan'ın arabuluculuğu üzerinden ABD ile mesaj alışverişi şeklinde sürdüğünü ifade eden Bekai, ABD tarafının son yanıtı şu anda uzman değerlendirmesi aşamasında. İran'ın nihai görüşleri bu sürecin tamamlanmasının ardından ilgili diplomatik kanal üzerinden iletilecektir, dedi. Müzakerelerde nükleer zenginleştirme konusunun gündemde olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bekai, biz bu aşamada savaşın tamamen sona erdirilmesi ve durdurulması dışında herhangi bir konu hakkında konuşmuyoruz, ifadelerini kullandı. Amerikan CNN kanalı İran saldırılarında ABD'nin Orta Doğu'daki en az 16 üssünün zarar gördüğünü belirtti. CNN'in uydu görüntüleri hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları sonucunda ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün çeşitli düzeylerde hasar gördüğünü ifade etti. Hasar gören bazı yerlerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin kullanılamaz hale geldiği aktarılarak İran'ın saldırılarının büyük ölçüde bölgelerde bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemleri, iletişim altyapısı, füze savunma varlıkları ve uçaklara odaklandığı belirtildi.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: ABD'nin ABC News kanalının haberine göre ABD donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tosca adlı kargo gemisi mürettebatının İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderildiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Hawkins, Tosca gemisindeki 22 mürettebatın İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a transferinin tamamlandığını belirtti. Hawkins, diğer 6 yolcunun da ülkelerine iade edilmek üzere geçen hafta bir bölgesel ülkeye gönderildiğini aktardı. Hawkins ayrıca Tosca gemisinin sahibine geri devredilmekte olduğunu kaydetti. Fransa'nın Euronews ajansına göre Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda kalan tarafsız ülkelere ait gemileri kurtarmak için duyurduğu Özgürlük Projesi operasyonuna Fransa'nın katılmayacağını bildirdi. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde konuşan Macron, kanaatimce net olmayan koşullar altında hiçbir zorlayıcı operasyona girişmeyeceğiz ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın İran ve ABD tarafından kabul edilecek bir anlaşmayla açılması çağrısında bulunan Macron, Boğaz'daki gemi trafiğinin sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlamasının ancak Tahran ve Washington'un duruşlarını koordine etmesiyle sağlanabileceğini savundu. Euronews bir başka haberinde de Rusya'nın Moskova'nın her yıl düzenlediği 2. Dünya Savaşı Zafer Günü anmalarını gerçekleştireceği 8-9 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ile tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyuruyor. Rusya, Ukrayna'nın bunu ihlal etmesi halinde Kiev'e yoğun füze saldırısı düzenlemekle tehdit etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Rusya'nın açıkladığından daha erken başlayacak kendi ateşkesini ilan etti. Zelenski, 5-6 Mayıs gecesi

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik gün geçtikçe artıyor. Özellikle dün Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştiği iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin Hürmüz'ü geçme sırasında İran tarafından uyarıldı ve İran'ın bu uyarıları dikkate almayan gemiye iki füze fırlattı ve bu geminin isabet aldı. İsabetten dolayı da tekrar geri döndüğü dile getirildi. Bu dünya kamuoyunda da çok ciddi bir yankı buldu. Daha sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri yapmış olduğu açıklamada bunu yalanladı. Öte taraftan daha sonra geçen birkaç saatte Amerika Birleşik Devletleri iki geminin boğazı geçtiğini söyledi. Bu sefer de İran tarafı bunu yalanladı. Aslında şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde bir hükümranlık meselesi, bir iktidar meselesi var. İran lideri Müşteba Hamene'in açıklama yapmıştı birkaç gün önce. Hürmüz Boğazı, Hürmüz'e komşu olanlarla İran tarafından yönetilecek. Amerika Birleşik Devletleri gemileriyle, askerleriyle bu bölgeyi terk etmeli. Çünkü bu bölgeye en büyük zararı veren kargaşanın ana nedeni Amerika'nın kendisidir dedi. Dolayısıyla Amerika'nın bu bölgede yeri yok şeklinde açıklama yaptı. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da çıktı dedi ki işte ben Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticaret gemilerine mihmandarlık yapacağım, onlara eskortluk edeceğim, onların sağlıklı geçişini temin etmek için gemilerimi onlara refakat ettireceğim. İran'da doğal olarak demişti ki Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir işe eyleme kalkışması savaş nedenidir. Dolayısıyla böyle bir şey yaptığında biz onların gemilerini hedef alacağız demişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında bu yolla Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğine bırakmak istemediğinin göstergelerini bize açıklıyor ve gösteriyor. Ve yine İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıların gerçekleştirilmesinin ana nedenlerinden biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık yavaş yavaş açıktan İsrail ve Amerika'dan yana tavır alması ve aynı zamanda Büyük Tumbo, Küçük Tumbo, Ebu Musa Adaları denen ve şu anda İran'a bağlı, İran'ın yönetiminin altında bulunan yerleri defalarca istemesi, kendi toprağı olarak iddia etmesidir. Bundan amaç şu, bu adaları eğer Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde İran'dan alabilirse, süreçte Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde kendisi de etkin bir konuma gelecek. Dolayısıyla onun etkin olması demek, kendisinin şu sıralarda işbirliği yaptığı İsrail'in ve Amerika'nın da güçlenmesi demek. İran buna izin vermiyor, saldırılarını devam ettiriyor. Bu tehdit diyor, aynı zamanda bize yapılmış bir tehdittir. Dolayısıyla biz bunu savaş nedeni sayıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri kendine gelmeli. İsrail'den ve Amerika'dan yana tavır almamalı. Öte taraftan bizim dün katılmış olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin toplantısında Bekai dedi ki biz Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında Umman'la işbirliğini ve görüşmeleri sürdürüyoruz. Süreç içerisinde yeni bir yol haritası çıkarıyoruz. Öte taraftan bütün bu gerginliklere rağmen ABD ile diyaloglarımız Pakistan üzerinden sürüyor. Biz 14 madde göndermiştik. Amerika Birleşik Devletleri de bizim bu 14 maddemize cevap gönderdi. Şu anda dedi ben ayrıntılarını açıklayamam. Ancak netleştiğinde biz bunu kamuoyuna duyuracağız. Dolayısıyla hem diplomasi hem savaş çıkartmış olduğu bu etkileşim ve sesler bir arada gidiyor. Bakalım yeniden Hürmüz Boğazı üzerinden bir çatışma mı başlayacak? Yoksa bu çatışmanın ayak sesleri kullanılarak masada bir takım haklar elde etme çizgisine dönük olarak bir işlem mi görecek? Onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra Tahran'dan yine gelişebilecek yeni hadiselerle sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'ı aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de ABD muhabiri Tuna Şanlı'dan ABD cephesindeki son gelişmeleri dinleyelim.
2: Washington'dan merhaba. Birleşik Devletler İran ateşkesinde çatlaklar oluştu.

0: Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ve açıklamalar ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Pazartesi günü İran'ın Amerikan donanma gemileri ve bazı ticari gemilere seyir füzeleri fırlattığı açıklandı. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, bazı Güney Kore gemilerinin hasar gördüğünü, bunun üzerine Amerikan donanma gemilerinin İran'a ait 7 küçük botu batırdığını duyurdu. Merkez Komutanlığı CENTCOM, Amerikan donanma gemilerinden havalanan Apache helikopterlerinin İran botlarını batırdığını açıkladı. Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu kaotik gelişmelere karşın Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, ateşkesin sona erdiğini ya da ihlal edildiğini açıklamaktan kaçındı. Bunun yerine Trump, Güney Kore'yi de çatışmaya katılmaya teşvik etti. Washington kulislerinde Donald Trump'ın iki seçenek arasında kararsız kaldığı konuşuluyor. İran, nükleer programına devam ettiği ve anlaşmaya yanaşmadığı gerekçesiyle cezalandırıcı saldırılar düzenlemek, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ni Orta Doğu'nun derinliklerine itecek bir tırmanıştan kaçınmak. Şu anda Donald Trump'ın müzakere yolunu seçtiği ve İran'a yeni bir saldırı dalgasından ziyade arka plan diplomasisiyle çözümsüz konuların aşılmasına öncelik vereceği konuşuluyor. Diğer taraftan iki ülke arasında arka plan diplomasisi telefon üzerinden devam ediyor ancak bilhassa üç konuda anlaşmazlığında sürdüğü konuşuluyor. İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokları, balistik füze menzili ve Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'dan Hürmüz Boğazı'nı açma isteğine Tahran'ın verdiği koşullu yanıt müzakerelerde aşılamayan konular olarak açıklanıyor. Amerikan donanması bölgedeki mevcudiyetini korurken Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın genişletildiği ve Washington'ın Tahran üzerinde ekonomik ve askeri ablukayı devam ettirmesi öngörülüyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT ABD muhabiri Tuna Şahani'ye aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de stüdyomuzda gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürses.
2: Hoş bulduk İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından dün Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığına Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısı sonrasını ardından önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verilen mesajlarla başlayalım dilerseniz. Özellikle tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine geniş bir parantez açıldı. Bu toplantının ardından verilen mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu ihtiyaçtan daha fazladır. Böyle bir ilişkinin kazananı Avrupa kıtası olacaktır açıklamalarını bulundu. Dilerseniz bu çerçeveden başlayalım.
2: Tabii İpek Hanım, ben böylesi bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası açıklamasının çok önemli bölümünü, neredeyse birinci konusunu Avrupa Birliği yapmasını anlamlı buldum, onu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta özellikle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in sözleri çok tartışılmıştı. Türk, Çin ve Rus etkisinden Avrupa Birliği'ni korumaları gerektiğini söylemişti. Bunun ne kadar mantıksız olduğunu Cumhurbaşkanı ayrıntılarıyla anlattı. Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasından bahsetti, müzakereci olduğundan bahsetti ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacından söz etti. Ve bence şu da önemliydi, dedi ki Türkiye her zaman her ihtiyacınız olduğunda başvurulacak bir ülke değildir şeklinde değerlendirme yaptı. Ben bunun da açıkçası Avrupa'ya çok net bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Müzakereci bir ülkeye yapılmayacak bir muamele ile karşı karşıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben bu mesajın Brüksel'e ulaştığı kanaatindeyim.
1: Efendim, geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı. Zirvenin ardından da Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında ilk kez ikili bir görüşme düzenlenecek haberleri söz konusuydu. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsilen katıldı. Bu kritik zirveye ele alınan konular, verilen mesajlar bakımından nasıl değerlendirmek istersiniz?
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Kritik bir zirve İpek Hanım ve o kritik zirvede Türkiye'nin olmasının da ben tarihi önemde olduğunu düşünüyorum. Yani protokol anlamında Cumhurbaşkanı yardımcısıyla temsil edilmesi Türkiye'nin ve son zamanlarda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki normalleşmenin de ön plana çıktığı bir dönemde gelmesi, Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın Güney Kafkasya'da barıştan bahsetmesi ve o barışla ilgili olarak Türkiye ve Ermenistan'ın öncelikle Ani Köprüsü'nü onararak iki ülke arasında böyle bir adımı atmaları, bu sürecin öncesinde doğrudan uçuşların başlaması Türk Hava Yolları tarafından ve zannediyorum önümüzdeki günlerde de sınır kapısının açılması söz konusu olacak. Bence Paşinyan yönetimi Ermenistan

0: çok ezber bozucu bir adım attı ve Türkiye ile ilişkileri, Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirme yolunda bence Ermenistan'ın önündeki çok ciddi bir engeli de kaldırarak diasporaya karşı da çok cesur bir adım atmış oldu. Ben önümüzdeki günlerde bu konuda daha ciddi adımların geleceğini ve bu tarihi zirvenin, tarihi diyorum özellikle, hem Ermenistan açısından hem ilişkiler açısından çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum.
1: Şimdi Ermenistan'ın tabii bu toplantıya ev sahipliği yapması sembolik açıdan da oldukça önemli. Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği üyesi,
0: Tabii.
1: Moskova'nın da kendi topraklarında askeri üs bulundurduğu bir devlet. Bu açıdan yaklaştığımızda peki nasıl değerlendirmek
0: Çok çok
1: istersiniz?
0: enteresan şeyler var İpek Hanım. Onu söyleyeyim, yani Rusya'nın askeri üs bulundurduğu bir devlet ve Rusya etkisi var Ermenistan'da. Ama bir yandan da son zamanlarda tartışılan bir konu, Rus etkisi mi ön planda olacak? Amerika Birleşik Devletleri etkisi mi? Zira biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içerisinde Trump orada bir Trump koridoru adını verdi. Aslında Zengezur koridoru olarak bildiğimiz Türkiye ve açıkçası Türk dünyası arasında köprü de oluşturabilecek ve Ermenistan topraklarından geçecek bir projenin imzasını attı. Ve bu projeyi Washington'da biliyorsunuz hem Aliyev'le birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı hem de Paşinyan'la birlikte Ermenistan Başbakanı arasında attı. Dolayısıyla ben Rus etkisine açık böylesi bir ülkenin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfuz alanı olan ve bence kabuğunu kırmaya çalışan Ermenistan açısından dünyaya gösterilen çok cesur bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Farkındayım, 1915 iddiaları, işte diasporanın baskısı, Paşinyan yönetiminin içeride güç mücadelesi ve bir yandan da açıkçası çok ciddi cesur adımları hem Avrupa Birliği nezdinde hem Amerika Birleşik Devletleri nezdinde ama bir yandan da Rusya ile ilişkileri de dengeli götürebilmek yönünde. Bana kalırsa Ankara ile de çok sıkı diyalog halinde Paşinyan bu konuda ciddi adımlar atıyor. Atmış olduğu çok önemli bir adım da Türkiye ile ilişkileri normalleştirebilecek olan anayasa değişikliği, ki bu anayasa değişikliğinde Ermenistan'ın topraklarını tarif eden ve Türkiye'den toprak talebinin olmadığını dile getiren bir anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda çok ciddi anlamda bölgede komşularıyla iyi niyetli ilişkiler geliştirebileceğini de ortaya koyacak. Bu nedenle diyorum, Ermenistan elbette kabuğunu kırmaya çalışan, ki biliyorsunuz Türkiye sınırı kapalı olduğu müddetçe Ermenistan'ın bu kabuğunu açması son derece de zordu. Bu atılan adımların ileride ben meyvesini kendileri açısından da, Erivan açısından da verebileceğini düşünüyorum. O nedenle dediğiniz gibi Güney Kafkasya açısından belki büyük bir adım ama Avrupa açısından ve Amerika-Rusya ilişkileri açısından da çok önemli bir adım olduğu kanaatindeyim.
1: Evet, Sayın Gürses, şimdi Körfez'de de gerilim yine söz
0: Tabii.
1: konusu. İran'la ABD arasındaki Hürmüz krizine de bir bakalım. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşılması halinde ABD donanmasını vuracağını açıkladı. Savaş yeniden mi başlıyor? Bu gemi bilmecesi ne anlama geliyor? Nasıl okudunuz tüm bu sahadaki kontrollü gerilimi?
0: İpek Hanım, elbette yani zor zor yorumlaması da zor bir süreçten bahsediyorum. Çok komplike çünkü. Sorduğunuz soruya şöyle bir cevap vereyim. Bence yeni bir faza geçiyor savaş. Yeniden başlamaktan, yeniden başlıyor da olarak da yorumlanabilir ama yeni bir faza geçiyor. Çünkü ateşkesin hala devam ettiğini söylüyor Trump. Çünkü savaşın da bir maliyeti var. Ben bunu parasal maliyet olarak öngörmüyorum, sadece siyasi bir maliyeti var. Bu Amerika açısından da zor. Belki şu çok garip gelecek insanlara ama çelişkili bir durum. Hem Amerika'nın hem İran'ın çok acil bence bir statükoya ve ateşkese, belki de ateşkes devam ediyor ama mutabakata ihtiyaçları var. Ben bugünden yarına bu mutabakatın olmayacağını düşünüyorum. Trump da zaten İran'la mini bir savaş halinde olduklarını söylemiş. Şu anda dediğiniz gibi bir Hürmüz düğümü var. İran'ın attığı düğümün üzerine Amerika bir de abluka düğümü attı. Ben bu işin önünde sonunda çözülmek zorunda olduğu kanaatindeyim. Çünkü çözülmezse bu iş sadece Amerika, İran ve İsrail'i etkileyen bir durum değil. Aynı zamanda bütün dünyayı, tedarik zincirlerini etkiliyor. Bugün gelen rakamlar, bakın Dünya Bankası'nın da doğruladığı rakamlar, 101 günlük dünyanın enerji stoku, doğalgaz ve petrol stokunun kaldığı söyleniyor.
1: Petrolde 120 dolar endişesi hakim.
0: Tabii. 120 dolar salınma süreci içerisinde bunun da kontrol edilemeyeceği, daha ileri noktaya gelebileceği felaket senaryoları da var. Dolayısıyla ben açıkçası biraz farklı bir durum ama açıkçası İsrail de açıklama yapıyor. Diyor ki artan saldırı maliyetleri ve savunma talepleri ülkeyi mali uçuruma sürüklüyor.

0: diyor. Gerçi bu açıklamalar bir yere kadar, ama İsrail bunları Amerika Birleşik Devletleri'ne finanse ettirebilir. Amerika'da Körfez ülkelerine finanse ettirebilir. Ama Körfez ülkelerini ve diğer dünyanın geri kalanını kim finanse edecek? Bu nedenle ben baskının önümüzdeki günlerde
1: Evet.
0: artabileceğini düşünüyorum Hürmüz konusunda. Ha, bu savaşın ardından dünya deniz geçiş noktaları konusunda çok ciddi düzenlemeler yapılır. Ama bu süreci nasıl atlatacağız? Ne zaman atlatacağız? Ciddi iki soru bu.
1: Evet, önemli soru işaretleri söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da açıklamaları vardı. Hürmüz Boğazı konusuyla ilgili Fransa'nın belirsiz bir askeri operasyona katılmayacağını vurguladı ve bu tür bir adımın çözüm üretmekten ziyade gerilimi artırabileceği mesajını da verdi. Şimdi AB'li yetkililerden de baktığımızda peş peşe bu tür açıklamalar geliyor. Savaşın seyrini nasıl etkiler sizce? Tüm bu
0: Şöyle
1: gelişmeler.
0: söyleyeyim, yani son zamanlarda bir gerilim artıyor Hürmüz'de. Amerika Birleşik Devletleri fiili durumla Hürmüz'ü açabilir mi? Bana kalırsa zor. Şundan dolayı zor İpek Hanım. Yani diyor ki biz eşlik edeceğiz o gemilere. İran'ın mayın döşediği son derecede dar bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve mayın döşediğini iddia ettiği ya da füze atabileceğini ya da drone ile saldırabileceği tehdidinde bulunduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri hangi güvenceyi verirse versin herhangi bir geminin oradan geçmesi çok kolay değil. Geçemez demiyorum ama geçmesi çok kolay değil. Bu cesareti göstermek, yine navlun ve aynı zamanda sigorta bedellerini de göze almak gerekiyor. Bunlar dünya ticaretinin sürdürülebilir olmaktan uzak bir duruma geldiğini gösteriyor. İran da elbette buradan bir çıkış yolu arıyor. Bakın İran hiç sıkışmadı demiyorum İpek Hanım. Son abluka hamlesiyle birlikte Amerika'nın İran çok ciddi sıkıştı. Yani İran ihraç konusunda ve petrol depolama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor gelen haberlere göre. Tankerlerde petrol boru hatlarında dolacak petrolün bir kapasitesi var. Sonrasında kuyuların kapanma riskinden tutun da günlük 500 milyon dolarlık büyük bir maliyetin de birikerek farklı bir yere İran'ı sürüklemesi gibi bir durum söz konusu. İçerideki rahatsızlıkları saymak bile bence anlamlı değil. Ama gelinen noktada İran'ın buradan toparlaması için bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Ben bu nedenle Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama, İranlar bizimle anlaşmak istiyor, arıyorlar bizi demesini ve İran'ın da bunu kabul etmesini çok anlamlı buluyorum. Çünkü Trump şimdiye kadar müzakereden bahsediyordu. İran'ın da bu noktaya gelmesi, 14 maddelik bir teklifte bulunması, onların da açıkçası kabul edelim bir sıkışma noktasına geldiklerini gösteriyor.
1: Bir telefon diplomasisi sürdürülüyor öyleyse, değil mi? Bunu
0: Sürekli.
1: da anlayabiliriz
0: Tabii ki.
1: elbette. Peki efendim, Gazze'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi Gazze ablukasını delmeye kararlı olan küresel somut filosu İsrail engellemeleri ve sert hava koşullarına rağmen tabii geri adım atmadı. Kararlılıkla yoluna devam ediyor. Marmaris'ten yola çıktı. Uluslararası sistemin etkisiz kaldığı Gazze'de ateşkes süreci ihlal edilirken bu dev insani hareketin, sivil gücün önemine dair neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi normalde böyle sivil güçler sembolik olur, değil mi İpek Hanım? Ama burada maalesef insanlığın elinde başkaca alternatif kalmadığı için sarılabileceğimiz yegane alternatif
1: Evet.
0: gibi gözüküyor. Maalesef İsrail'in barış kurulunun kurulmasına rağmen o barışla ilgili attığı adımları son derecede sınırlı tutması, insani geçişlere izin vermemesi ve Gazze'de hala katliamı düşük yoğunluklu da olsa devam ettirmesi. Düşünün, yani bu barış anlaşması, sözüm ona, barış anlaşması imzalandıktan sonra geçen 4 ay içerisinde resmi rakamlara göre 800 civarında insanı katletti. Tabii bunun yanında imara izin vermiyor. Oranın Filistinli bir yönetimden oluşmasına izin vermiyor. Ve insanlık vicdanı da, bakın, sadece Türkiye değil, orada çok sayıda ülke var ve Avrupa Birliği vatandaşları var. Sumut filosu gibi aktivitelerle Gazze ambargosunu delmeye çalışıyorlar. Son derecede saygın, son derecede vicdanlı bir hareket. Üzerlerinde bir çakı bıçağı bile yok. Üzerlerinde hiçbir şey olmadığı gibi bebek bezi taşıyorlar, insani yardım taşıyorlar, gıda malzemesi taşıyorlar ve İsrail bundan korkuyor. Çok ilginç korkuyor. Bir önceki Sumut filosunu 30 mil yakınlarda karşılamıştı. Gazze'yi neredeyse görecek duruma gelmişti. Ama bunu 1000 kilometre uzakta, 600 mil, 600 deniz mili uzakta karşıladı. Yunanistan'la birlikte o insanları durdurmayı başardı demeyeyim, aynı zamanda korsanlığını yaptı, haydutluğunu yaptı ve Yunanistan'da burada gerçekten yüz kızartıcı bir pozisyonda buradaki insanları aldı ve diğer ülkelere transfer işlemleri başladı. vardı. Ben bu tarz girişimlerin artarak devam edeceğini, kayık sayısının her seferinde biraz daha artacağını, tekne sayısının artacağını ve bunun günün birinde, şu an ben zihnen Gazze'ye ulaştıklarını düşünüyorum. Ama günün birinde fiili olarak da ulaşabilecekleri kanaatindeyim. Bakın, İsrail böylesi barışçıl bir eylemi bile tehdit olarak görüyor. Oraya en önemli deniz unsurlarını gönderiyor ve 1000 kilometre uzaktan bunu karşılamayı düşünüyorsa, bu ciddi anlamda kamuoyunda, aslında uluslararası kamuoyunda yenildiğinin göstergesidir. Orada Avrupa Birliği vatandaşları var, Türk vatandaşları var, başka ülkelerden unsurlar var ve o unsurlar sadece barışçıl mesajlar veriyorlar. Siz onları başka bir Avrupa Birliği ülkesine teslim ediyorsunuz. O teslim edilen ülkede onları kabul ediyor. Bunların uluslararası hukuk anlamında hiç izah edilecek bir tarafı yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonraki gün bu işlerin sorgulanacağını düşünüyorum. Elbette Gazze konusunda yapılacak çok şey var ama maalesef insanlık şu ana kadar bunu yapabiliyor. Bunu, yani daha ötesini yapması gerekiyor İsrail'e karşı, ama ben bu tarz eylemlerin ve bu tarz haberlerin dünyada çok ciddi bir duyarlılık uyandırdığını düşünüyorum.
1: Efendim, ABD Başkanı Trump bir süredir tehditlerde bulunuyordu Almanya'ya yönelik ve 5000 asker çekileceği açıklandı. Berlin-Washington ilişkileri açısından bu gelişmeleri de yorumlamanızı rica edeceğiz. Kısmi geri çekilme Almanya'nın güvenliği için ne anlama geliyor? NATO içinde bir güç kayması oluşturur mu?
0: Oluşturur, oluşturur, onu söyleyeyim öncelikle. İpek Hanım, yani sadece Almanya olarak okumak önemli ama Almanya dışında bence diğer NATO ülkelerine ve Avrupa Birliği ülkelerine çok ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum bunun. Yani Trump'ın zaten o küreselciler olarak tanımladığı Avrupa Birliği ülkelerine ve NATO'nun içerisindeki Avrupa unsurlarına karşı çok iyi duygular beslemediği başından beri belli. Bununla ilgili olarak defalarca sizin güvenliğinizi ben sağlıyorum, biz sağlıyoruz ama siz yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmiyorsunuz şeklindeki değerlendirmesi vardı. Son zamanlarda bu iş kopma noktasına vardı. İran savaşında Avrupa ülkelerini yanına çağıramayan, biraz önce siz hatırlattınız, Fransa örneği var, Almanya örneği var. Hatta Alman İspanya. Başbakanı Merz'in İspanya var, işte İngiltere bile, İtalya, yani İtalya şekilde, var. Evet. Dolayısıyla yani bunlar NATO müttefikleri olmasına rağmen bu savaşı sen başlattın, sen bitir tabiriyle Amerika Birleşik Devletleri res çektiler. Alman Başbakanı Merz'in söyledikleri hiç böyle yenilir yutulur şeyler değildi. Merz dedi ki İran Amerika'yı küçük düşürdü dedi. Ve bunun son derecede plansız bir saldırı olduğundan bahsetti. Şimdi böylesi bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan asker çekme kararını sadece sembolik bir karar olmadığı şeklinde değerlendirmek doğru olur. Ve aynı zamanda ben diğer Avrupa ülkelerine de mesaj, bundan sonra başınızın çaresine bakın mesajı. Ki ordu kurmak, biliyorsunuz, öyle bugünden yarına parayı ayıralım bu iş bitti diyebileceğiniz bir şey değil, bir senaryo değil. Aynı zamanda ikna edilecek halk kitleleri de bulmanız ve onları silah altına almanız gerekiyor. Yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Bugün Türkiye ve Polonya dışında Avrupa'da, Avrupa unsurları içerisinde çok geniş ordusu olan bir ülkenin olmadığını, bazılarında askeri teknolojinin Fransa gibi ileride olduğunu ama yani beşeri unsurun çok zayıf olduğunu belirtmek lazım. Dolayısıyla ben bu Almanya kararının dalga dalga yayılma riski olduğunu ve artık Avrupa'nın başının çaresine bakacağı, özellikle tırnak içinde söylüyorum, ne kadar doğru bilmiyorum ama İngilizler bunu çok dillendiriyor. Rus tehdidine karşı artık Avrupa'nın başının çaresine kendi başına bakması gerekiyor diye düşünmek gerekiyor zannediyorum.
1: Erivan'da da Kanada Başbakanı Mark Carney'in Avrupa dışındaki en Avrupalı ülke biziz diye konuştu. Sanırım Trump'ın tehditleri de Kanada ve Avrupa Birliği'ni biraz daha birbirine yaklaştırmış gibi görünüyor değil mi bu açıklamalar doğrultusunda?
0: Evet, sonuçta biliyorsunuz Mark Carney'in daha önce de bir açıklaması söz konusuydu. Yani biz hegemon sistemi eleştirdi. Bu sistem bize işliyordu şimdiye kadar ama haksız ve adaletsizdi. Biz de içindeydik, savunmak zorunda kaldık. Mark Carney zaman zaman doğru şeyleri söylüyor ama zamanlama doğru mu? Onu tartışmak lazım. Şimdi gerçekten orada Avrupa ve Kanada unsurlarının bir araya gelmesi, Trump'ın tehdit ettiği ülkelerin bir araya gelmesi ve artık başımızın çaresine bakalım diyebileceği dönemi getiriyor. Çünkü Kanada'yı da eyalet yapma yönünde bir, açıkçası Trump'ın aslında irrasyonel de olsa bir isteği söz konusu. Grönland isteğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği'nin artık önümüzdeki dönemde bir yol ayrımına geldiğini düşünüyorum ben. Kanada belki çok uzaklarda bir ülke. Avrupa Amerika kıtasında ama Avrupa Birliği ve Atlantik unsurları artık bir yol ayrımında. Ve İpek Hanım şunu da söylemem lazım. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 1950'lerdeki Süveyş krizinde, 56'daki Süveyş krizinden sonra ilk defa bu kadar ciddi bir yol ayrımı ortaya

0: ortaya çıktı. Kanada'daki yaşananların, Avrupa'da yaşananların da bunun dışında olmadığı kanaatindeyim. İngiltere Başbakanı'nın açıklamaları, özellikle NATO'nun kullanımı konusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da İngiltere ve Avrupa'yı yalnız bırakmasının Trump döneminde çok ciddi kırılımlar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Kral Charles'ın ağırlanma töreninde yaşananların sembolik olmanın çok ötesinde olduğu kanaatindeyim. O nedenle dünya yeni konumlanmalara ihtiyaç duyuyor şu anda. Avrupa, Kanada, işte Danimarka gibi ülkeler Grönland sorunu yaşıyor biliyorsunuz. İngiltere-Amerika ilişkileri artık bundan sonra yeni bir düzleme oturmak zorunda. Tabii ki burada çok kritik bir ülke olan Türkiye'yi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sizin ilk sorunuzdan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'ya bir karar vermesi yönündeki çağrısının da bundan ayrı tutulamayacağını düşünüyorum. Ankara değil bundan sonra artık söyleyecek sözü olan Brüksel. Karar verme mekanizması Brüksel'de sözü bence son derecede kritik. Dünya konumlanma ihtiyacında Avrupa'da bu işin merkezinde.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için
0: Rica
1: sağ
0: ederim.
1: olunuz. Gazeteci Ercan Gürses bugün bizlerle birlikteydi ve böylelikle Sabah Ajansı'nın sonuna geldik. Yarın yine aynı saati 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuzu Viktor Varzin, Rusya'dan yollamış. Merhaba Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları. E-posta ile gönderdiğiniz yanıtınız ve yayın frekansları çizelgesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün Müslümanların Ramazan ayı ve Ramazan bayramı kutlu olsun. Oruçları ve duaları kabul olunsun. Ekte dinlediğim yayınların raporlarını da gönderiyorum. Saygılarımla.

Almanya'dan Thorsten Brandenburg'un yazmış olduğu mektupla devam ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları. Bir zaman sonra size yeniden yazmak istedim. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki dönüp bakınca yazmayı çok seven birisi olmama rağmen size ne kadar uzun zaman önce yazdığımı görüyor ve şaşırıyorum. Uzun yıllardır düzenli olarak programlarınızı

Dinliyorum. Bugün tatil günü, yanıma radyomu aldım ve balkonumda kısa dalga üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemenin keyfine varıyorum. Komşularım da Türk ve genellikle evimden duydukları Türk müziği karşısında şaşkınlıklarını, mutluluklarını gizleyemiyorlar. Hepinize güzel ve sağlıklı bir yaz dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en görkemli prodüksiyonlarından biri olan 1952 yapımı Harikalar Sirki adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmenliğini dev bütçeli destanların ustası Cecil DeMille'in üstlendiği bu yapım, sirk dünyasının o ışıltılı perdesinin arkasındaki gerçek hayatları ve gerçek hırsları beyaz perdeye taşır. Filmin başrollerinde James Stewart ve Charlton Heston var. Hikayemiz, dev bir gezgin sirki yöneten disiplinli menajer Brad Braden'in etrafında döner. Fakat filmin asıl kahramanı James Stewart'ın canlandırdığı palyaço Buttons'tur. Buttons, yüzündeki makyajı hiç silmeyen, geçmişi sırlarla dolu, hüzünlü bir adamdır. Sirk çalışanları arasındaki birleştirici güç olan bu gizemli palyaçonun neden hiç makyajsız gezmediği sorusu filmin sonuna kadar izleyiciyi de merak içinde bırakır. Film bize göre bir gösterinin arkasındaki devasa emeği ve ne olursa olsun gösteri devam etmeli kuralının ne kadar katı, sert olduğunu anlatır. James Stewart, yüzü tamamen boyalı olmasına rağmen kariyerinin belki de en sıra dışı performansını sergiler. Filmin finaline doğru yaşanan o meşhur tren kazası sahnesi çekildiği dönem için sinemada adeta teknik bir devrimdir. Kazadan sonra bile sirk ekibinin yaralarını sarıp şehre girerek gösteriyi başlatması ise hayata tutunmanın en uç örneklerindendir. 1953 yılında en iyi film Oscar'ını kazanan Harikalar Sirki filmi izleyicisine her insanın aslında birçok maskenin ardına gizlendiğini ancak o maskelerin altındaki iyiliğin istenirse her zorluğu aşabileceğini de anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
3: Bir dakika. Gama ışın patlamaları büyük patlamadan sonra evrende oluşan en şiddetli patlamalardır. Milyonlarca ışık yılı uzağımızdaki gök adalarda meydana gelen bu patlamalar yüksek radyasyon içerir. Dev yıldızlar ölme sürecine girdiğinde artan kütle çekim kuvveti yıldızın tüm hacmini merkeze

0: yapıştırır. Sıkışan kütle yüksek yoğunluktaki mavi nötron yıldızına dönüşür. Zamanla nötron yıldızının merkezinde iç çekirdeğinin çökmesiyle bir kara delik oluşur. Kara delikten dışarı doğru patlayan saf enerji yüklü ışınlar iri dalgalar oluşturur ve yüzeyde patlar. Evrene yayılan bu patlamalar gama ışın patlaması olarak adlandırılır. İleri teknoloji ürünü teleskoplarla dünyamızdan gözlemlenebilir. Bir saniyeden az bir zamanda gerçekleşip birkaç dakikaya kadar süren gama ışın patlamaları kozmolojik zaman ölçeğinde bir göz kırpma süresi kadardır.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 12.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurgulayarak, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Yunanistan medyasında Türkiye paniği. Uluslararası jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin artan stratejik önemi Yunan kamuoyunda geniş yankı buldu. Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma konularında Ankara ile işbirliğini derinleştirmesi Yunanistan için yeni ve sert bir gerçeklik olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlanacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkati çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını JASK yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Trump tarihsel olarak en sevilmeyen başkan haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler, Başkan Donald Trump'ın halk desteği %35'e gerilerken, bu durum 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir endişeye yol açtı. İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral yurda döndü. Oral, İsrail askerlerin kendilerine saldırdığını ve ters kelepçeyle gözaltına aldıklarını anlattı. Kollarındaki morlukları göstererek, kelepçe izlerinin halen durduğunu vurgulayan Oral, hapishane gibi yaptıkları gemiye tekme tokat aktarıldıklarını dile getirdi. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi

Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında maçın rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 6, İstanbul parçalı bulutlu 13 derece. Güneşli olmak üzere Bakü 22, Üsküp 23, Lefkoşa 21, Kerkük 27, Stockholm 12, bulutlu olmak üzere Paris 15, Bern 11, Brüksel 16, Berlin ve Sofya 20, Amsterdam 15, parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 11, Viyana 26, Tiran 23, Saraybosna yağmurlu 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programı ile karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Kereş, teknik masada Serpil Kızılpınar sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Doğadan gelen derman başlıyor.

0: Değerli dinleyenler, programımıza kadın sağlığı açısından faydalı bitkilerle devam ediyoruz. Bu bitkilerin ilki hayitotu. Hayitotuyla birlikteliğimize başlıyoruz. Hocam hayitotunun tarihsel arka planıyla başlayalım dilerseniz. Buyurunuz.
1: Teşekkür ederim. Ben tabii artık programda dinleyicilerimiz de alıştılar. Bitkinin bilimsel ismini söylemeden geçmiyorum. Hayitotu, Vitex agnus castus. Ve Anadolu'da özellikle kadın sağlığı genel olarak bir temizlik ve manastır geleneği. Yani şimdi birazdan geçmişten de konuşacağız. Bu gelenekle özdeşleşmiş.

0: güçlü halk ilacı, halk hekimliği sürekliliğine sahip olan bir bitkidir. Ben Hayıt'ı çok severim. Hayıt özellikle Anadolu'da, Ege kıyılarında, Marmaris gibi, Bodrum, Muğla gibi Akdeniz ve Ege kıyılarında doğal olarak yetişen bir türdür. Herkesin tanıması mümkün. Yani o yörelere bir gezmeye, tatile gittiğinizde çok doğal olarak, yayılış alanı çok geniş olarak bu bitkiyi görmeniz, tanımanız da çok mümkündür. Şimdi Neolitik devrim sonrasına bakarsak eğer, aslında yerleşim yani insanoğlunun yaşadığı çevrede doğal olarak yetişen bitkiler arasında yer almış. Tohum ve dallarının kullanımı ile muhtemelen de erken dönemde kullanılmaya başlanmış. Şimdi aslında baktığınızda kültüre alınmış bir tarım bitkisi değil. Dedim ya, oldukça yayılışı kuvvetli, doğal olarak yetişen, herkesin tanıyabileceği çok yaygın bir bitki. Ve antik Yunan dünyasında da özellikle kadın hastalıklarında kullanımı ile birlikte çok ön plana çıkmış olan bir bitki hayıt. Kadınların o dönemde cinsel arzuyu baskılamak amacıyla kullanıldığına da inanılıyor. Bu nedenle kadınlar o nedenle hayıt dalları üzerinde uyurlarmış eski Yunan döneminde. Tabii ki o dönemden gelen Hipokrat, Dioskorides, hatırlarsanız tarihçiyi anlatırken bunlar bizim eczacılığın ya da botanik biliminin babaları demiştik.
1: Evet.
0: Özellikle Dioskorides için Anadolu bitkilerinin kullanımından ilk defa bahseden kişi demiştik. Hayıt da eğer ki geçmişte bu kadar kullanımından, sürekliliğinden bahsediyorsak eğer, ta o dönemlerden itibaren bir kadınlardaki adet döneminin düzenleyicisi, yani menstrüel dönem düzenleyicisi, bir diğer taraftan libido baskılayıcı ve uterin tonik olarak tanımlanmıştır. Ve aslında şöyle toparlayacak olursak, kadın sağlığı ve temelde bir saflık bitkisi olarak aslında gündeme gelmiştir. Yine Roma İmparatorluğu dönemine baktığımızda Agnus Castus bize ne anlatıyor biliyor musunuz? İffet ve saflık sembolü olarak veriliyor. Tabii bir diğer taraftan tohumlarını da baharat benzeri olarak kullanmışlar. Ama hem tıbbi hem sembolik bir bitki olarak oldukça yaygın tercih edilmiş. Tabii Selçuklu ve Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman da Osmanlı tıp kaynaklarında yine kadın hastalıklarında adet düzensizliği, hormonal dengeleyici, birazcık da aslında şöyle baktığınızda hafif böyle bir yatıştırıcı, rahatlatıcı bir özelliğinin olduğundan bahsedilmiş. Tohumları çay ve baharat olarak, yaprakları böcek kovucu olarak, dalları ise böyle bir esnek yapısı olduğu için o yerleşimde, o bölgede sepet yapımında da kullanılmış. Gördüğünüz gibi hani bitkilerin hep konuşuyoruz ya, baharat, gıda, şifa, bir diğer taraftan bu endüstriyel kullanımları da çok yaygın. Ve Anadolu'da da kadın otu olarak biliniyor. Şimdi dedik ya hani kadın hastalıkları en çok kullanılan bitkilerden biri. Tabii bizim halkımız, hekimliğimiz hemen kadın otu diye isimlendirmiş hayıtı. Kullanım alanlarında yine Anadolu'da hep söylediğimiz gibi adet düzenleyici, infertiliteyi yani kısırlık problemini destekleyici ve kadınların bir kısmında da menopoz döneminde kullanılabilir. Şimdi biraz bu noktaya değinecek olursam, bahsedeceğimiz bitkiler, mesela ilkin hayıtla başladık, Vitex agnus castus, kadın hastalıklarında iki gruba ayırabiliyoruz. İlki daha genç kızlık döneminde, premenstrüel sendromlarda, PMS diye duyarız genellikle bunu. Bir kısım bitki bu nedenle kullanılırken, bir kısım bitki de menopoz döneminde kullanılıyor. Dolayısıyla bazı bitkileri biz genç kızlık döneminde adet sökümüne yardımcı, düzenli bir regl dönemi, o döngünün düzenli olmasını sağlamak gibi sağlarken bir takım bitkilerle, bir takım bitkilerle de kadınlardaki menopoz döneminde ateş basması gibi veya bir takım böyle bir depresif
1: Evet.
0: özellikleri
1: Gece
0: gidermek gibi,
1: terlemeleri falan
0: gece
1: değil mi hocam?
0: terlemeleri gibi onları rahatlatmakta kullanırız. Genellikle de hayıtı işte söyledik ya, daha PMS döneminde kullanmayı tercih ederiz. Sonuç olarak hayıt bir iffet ve denge sembolüdür geçmişten bugüne ve bazı bölgelerde kutsal bitki olarak kabul edilir ve Anadolu'da hayat özellikle kadın biyolojisi ile özdeşleşmiş bir bitkidir. Bunu bu şekilde bilip tabii içerdiği bazı sekonder metabolitler, bileşikler demiştik nedeniyle dopaminerjik bir etkiden prolaktin inhibisyonuna kadar, premenstrüel sendromların tedavisinde kullanımı, mastalji ve lütel faz bozukluklarında etkili olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam, hayıt otunun kullanımıyla modern fitoterapi araştırmalarının bulguları arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele alacak olursak neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi bunu hani konuştuk, geçmişe baktık, modern fitoterapiyle

0: Aslında bir nevi bahsetmiş oldum. Günümüzdeki kadın sağlığına ilişkin olarak özellikle premenstrüel sendromlarda yani PMS'de kullanımı geçmişte de ta kadın otu denen bitkinin günümüze de bu şekilde geliyor olmasını hani geleneksel kullanımının halk ilacı olarak kullanımının yapılan biyolojik aktivite çalışmalarıyla etki mekanizması çalışmalarıyla ki az önce söyledim ya hani prolaktin inhibisyonu gibi ya da dopaminerjik sistem üzerine etkisi gibi bunlar ispat edilerek günümüz modern fitoterapisinde de yine kadın sağlığında kullanıldığını belirtebiliriz.
1: Hocam kadın sağlığı kapsamında görülen kanser türlerine karşı kullanımından örneğin meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi türlerde olumlu yönde katkısından söz edebilir miyiz?
0: Şimdi ben aslında burada biraz olumlu değil de bu bitkiye ilişkin referans kaynaklarda, monograflarda geçen bazı uyarıları iletmek isterim. Bu bitki veya bu bitkiden elde edilen preparatlar var ise, kişi bunu kullanacaksa, östrojene duyarlı bir kansere yakalanmış ya da geçirmiş olan hastalar, bu bitkiden elde edilen tıbbi ürünü veya bitkisel ürünleri kullanmadan önce hekimine danışmalıdır. Östrojene duyarlı kanser hastalığı geçirmiş olan veya geçirmekte olan kişiler kesinlikle hekimine danışmalıdır. Dopamin agonistleri, dopamin antagonistleri, hani östrojen gibi bu tip hormonal yapıları kullananları, antiöstrojenleri kullanan hastalarda kesinlikle hekimine danışmalıdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir takım kanser hastalığı eğer bir bitki hormonlar üzerine etki ediyorsa ki sizinle bir başka programımızda da fitoöstrojenleri konuşacağız. Bunun ne kadar önemli bir başlık, ne kadar önemli bir konu olduğundan bahsedeceğiz. Kadındaki hormonal yapı üzerine etki ediyorsa bu bitkileri veya bu bitkilerden elde edilen ürünleri kullanma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Yine bu bitkiyi veya bitkiden elde edilen preparatın hipofiz, hipotalamik sistem üzerinde bu eksende etki ettiğini, hipofiz bozukluğu öyküsü olan hastaların yine kullanmadan önce hekimine danışması gerektiğini belirtmek isterim. Bir diğer taraftan prolaktin salgılayan hipofiz bezi tümörlerinde de yine hekime danışılmalı. Çünkü bu drog ya da preparat alındığında tümörün semptomlarını baskılayabilir. Bakın burada söylemek istediğim aslında kullanmadan önce hekime danışmak farmakoterapi deriz biz. Yani konvansiyonel tedavinin başarı ya da başarısızlığını etkileyecektir. Dolayısıyla etkileşimler olarak düşündüğümüzde kullanıma dikkat etmemiz gerekiyor. Yine eğer bu semptomlar 3 aydan uzun süreli kullanıma devam ederse yine bir hekim ya da eczacıya danışmakta fayda var. Tabii ki prepubertal çocuklarla ilgili bir endikasyon yok ama dikkat edilmesi gerekir. Hamilelikte de yine aynı şekilde. Biz her zaman bütün programlarımda da ben söyledim. Gebelik dönemi veya emzirme döneminde muhakkak surette genel hekimlik tıp ilkesi olarak kullanımını önermediğimiz bir gruptur bitkisel kaynaklar. Bir diğer taraftan bu bitkisel drog ya da metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmeyeceği de belli değil. Çünkü bu da bir yani kadın sağlığında önemli bir özellik. Üreme ile ilgili çalışmalardan elde edilen verilere baktığımızda emzirmeyi etkileyebileceği görülmüş ve bu nedenle de bebeğe yönelik risk göz önüne alındığında yine emzirme döneminde de kullanılmasını biz talep etmiyoruz.
1: Evet. Hocam son olarak interferite tedavisi açısından bakacak olursak doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavisiyle etkileşime girebilir mi? Bu tedaviler uygulanırken hayıt otundan faydalanabilir miyiz?
0: Evet, infertilite tedavisi az önce de söylediğimiz
1: Evet.
0: gibi kadınlarda aslında büyük bir sorun. Hele ki şu son dönemde gerek beslenme gerek çevresel şartlar nedeniyle maalesef ailelerde bir bebek sahibi olabilme, bir hani kısırlık problemi çok gündemde olan
1: Evet.
0: bir duygu. Ve halk arasında da bu bitkiyle ilgili hani kısırlığa destek olabilir. Bu bitkiyi kullanabilirsiniz. Bir takım yumurtalıkların gelişmesinde etkili olabilir gibi bilgiler var. Ama elbette ki eğer bir kişi bir tüp bebek tedavisi görüyorsa veya buna ilişkin benzer tedavi şekillerini görüyorsa muhakkak hekimine danışarak hareket etmeli. Bilinçsiz bir şekilde kendi bir taraftan bitkiyi kullanıp bir diğer taraftan da konvansiyonel bir tedavi almamalı. Çünkü bu tedavi protokolünü etkileyebilir veya değiştirebilir. Dolayısıyla hekimin bilgisi dahilinde aslında kullanabilir veya öncesinde tercih edilmiş olabilir. Her ne kadar oral kontraseptiflerle ilgili etkileşimlerini çok net ifade edemesem de bu bitkinin dopaminerjik ve östrojenik etkileri nedeniyle dopamin agonistleri, dopamin antagonistleri, östrojenler ve antiöstrojenler ile etkileşimlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Şöyle özetleyecek olursak, lütfen herhangi bir doğal kaynağı kullanmadan önce tedavi protokolünü düzenleyen hekiminizle işbirliği içinde olunuz. Bu çok kıymetli bir söz
1: Olmazsa
0: olacaktır.
1: olmazımız hekim kontrolü değil mi
0: Hekim
1: hocam?
0: kontrolüdür.
1: Evet.
0: Hekim bilgisi dahilinde olmasıdır.
1: Evet. Yine kadın sağlığı açısından faydasının yanı sıra toprak dostu olan bir bitkiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Kırmızı yonca.

0: Köklerindeki bakteriler havanın azotunu toprağa bağladığı için tarımda toprağı canlandırdığından bu bitki hakkında yeşil gübre tanımı yapılmakta. Böylesine doğal bir gübrenin insanlar için de güçlü bir biyolojik ajan olduğunu söyleyebilir miyiz hocam?
1: Evet, bu gerçekten çok anlamlı oldu ve doğayı tarif etmenin en güzel yolu oldu Orhan Bey. Ne demek yani, burada bakıyoruz değil mi? Bitkiler hem doğada ihtiyacımızken hem de bir diğer taraftan aynı ekosistemin içerisinde bir insan ihtiyacını gideriyor.
0: Evet.
1: Şimdi yine bu bitkimizi bir Latince ifade edelim. Trifolium pratense, yani kırmızı yonca bitkisi. Ve Anadolu'da daha çok mera ekolojisi. Aynen söylediğiniz gibi. Hayvancılık ve modern tedavide ise yine kadın sağlığına yönelik bir bitkiden bahsedeceğiz burada da. Ve bu bitkinin de özellikle tarihsel yaklaşımına ilişkin olarak şöyle bakarsak, bu bitki yani trifolium türleri Anadolu'nun doğal çayır ekosistemlerinin bir parçasıdır aslında. Ve Neolitik devrim sonrasında da hayvancılığın gelişmesiyle beraber bu doğal yonca türleri çok önem kazanmış. Bir diğer taraftan hayvan beslenmesini sağlarken aslında doğrudan insan tedavisine yönelik olarak da bir takım işleyişler başlangıç olmuştur baktığınızda. Çünkü insanoğlu sonuçta hayvan ürünlerini de tüketen bir gruptu. Dolayısıyla aslında tabii ki doğrudan insana değil, ekosistem temelli bir değer taşıdığını söylememiz lazım bu bitkinin. Sonrasında antik Yunan ve Roma İmparatorluğuna bakıldığında bu türlerin toprağı zenginleştiren, az önce söylediniz ya, azot fiksasyonu yapan,
0: Evet.
1: toprağı zenginleştiren bitkiler içindeki metabolitleri nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz. Tarım sistemlerinde mera ve rotasyon bitkisi olarak da yine kullanımda kalmış. Tabii ki ne yapacağız? Yine biz bu bitkiyi kadın sağlığı için kullanıyoruz dedik. Her ne kadar sınırlı bir tıbbi kullanıma sahip olsa da ve genellikle de tek başına yani monodrok olarak kullanılabildiği gibi karışımlar halinde de tercih edilebilir ve aslında bitkinin agroekolojik yani tarımsal değerinin tıbbi değerinden yüksek olan o dönemin bitkisi bu dönem yavaş yavaş kadın sağlığında ve tıbbi olarak kullanıma geçmiştir. Yani farmakolojik etkileri, biyolojik etkileri çalışıldığında günümüz modern terapi sisteminde yerini almıştır. Şimdi aslında Osmanlı tıp metinlerine döndüğümüzde de bitkinin belirgin bir yani majör bir bitkisel drog olduğunu söyleyemeyiz kullanımına ilişkin olarak. Halk arasında da daha çoğunlukla işte o dönemler için kan sulandırıcı, kan temizleyici olarak kullanıldığı da görülmekle beraber yara iyileştirici olarak daha çoğunlukla kayıtları bulunmuş. O dönemde yine tarım odaklı bir bitki olmuş. Fakat yavaş yavaş Anadolu etnobotaniğine, Anadolu halk hekimliğine geçtiğinde solunum yollarını rahatlatıcı olarak özellikle çiçekleri çay olarak kullanılmış. Haricen yara ve cilt problemlerinde kullanılmış ve genel olarak da kadın sağlığında kullanılan bir bitki haline gelmiş. Tabii Anadolu'da yonca özellikle de hani diğer yonca bitkisinden de bahsedildiği için belki bereket ve şans sembolü olarak da geçmiş. Ve doğayla uyumun bir simgesi olarak dolayısıyla Anadolu'da daha çok doğal denge ve üretkenlik sembolü olmuş. İşte iş buradan sonra başlıyor. Şimdi kadınlarda bir üretkenlik sembolü derken buradan yavaş yavaş etkisine geçiyoruz.
0: Hocam az evvel Hayıt Otu'nda da benzer bir soruyu sormuştum ama Kırmızı Yonca'da da bu soruyu soracağım. Menopoz döneminde kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Örneğin sıcak basması, gece terlemeleri ve ruh hali değişimleri gibi.

0: da duyanlar vardır. Biyokanin gibi, genisteyin gibi, daidzein gibi bir takım bileşikler olması sebebiyle sizin bahsettiğiniz menopoz döneminde görülen ateş basması gibi, gece terlemeleri gibi, depresyon gibi, stres gibi bir takım semptomların azaltılmasında ve yine kadınlarda bu döneme ilişkin olarak kardiyovasküler yani kalp damar sağlığında, bir diğer taraftan da tabii ki menopoz döneminde özellikle yaşanan bel çevresi yağlanması gibi, yani kolesterolle beraber bu tabii kalp sağlığında daha etkili ama bir takım birikimler, yağ birikmesi nedeniyle destek olabilecek bitkiler de biridir. Antioksidan bir özelliği vardır. Antienflamatuar yani iltihap giderici bir özelliği vardır. Dolayısıyla özellikle kadın sağlığı açısından menopoz, sıcak basması, hormonal denge gibi ve diğer bitkilerle de birlikte kullanılması konusunda da yine önerileri olan, kadın sağlığında tercih edilen diğer ikinci bir bitkimiz olarak dillendirebiliriz.
1: Hocam yine topikal olarak kullanımı söz konusu mu bu bitkinin? Söz konusuysa dermatolojik etkilerinden bahseder misiniz?
0: Bu da çok güzel, çok yerinde bir soru oldu biliyor musunuz? Neden? Genellikle bizim ülkemiz insanları bu kırmızı yonca bitkisinin kadın sağlığında kullanıldığını bilir ama özellikle saç bakımında, saç kozmetiğinde tercih edildiğini bilmiyorlar biliyor musunuz? Bu bitki günümüzde özellikle Avrupa bölgesinde kozmetik firmalarının en çok ulaşmaya çalıştığı bitkilerden biridir. Tabii ki burada hani bazı preparat isimlerini vermek çok doğru değil ama bugün saç dökülmesine yardımcı, saçta kıl köklerini besleyici olarak bilinen konvansiyonel bazı etkili bileşikleri içeren preparatlar var. Bu bitkinin o preparatlarla klinik düzeyde karşılaştırılması sonucunda Trifolium pratense yani kırmızı yonca bitkisinin kıl köküne etki eden, saç uzamasını sağlayan, saçı besleyen, o kılları, saçtaki kılları besleyen çok önemli bir özelliğinin olduğunu ve arada 3-4 kat kadar etkili bulunduğuna ilişkin bilgiler vardır. Ve yine cilt üzerinde de serum gibi, losyon gibi, krem gibi bu cildi besleyen, özellikle siyah nokta şeklinde gözlenen problemlerde giderici özellikte olduğu, tabii ki hormonal yapıya benzeyen içerikleri olduğundan dolayı da bu nedenle cilt üzerinde etki eden özelliklerini söyleyebiliriz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bu programımızda inceleyeceğimiz son bitki halk tıbbında kan durduran veya yara otu sancı giderici olarak da bilinen civan perçemi.

0: Hocam tarihsel süreçte civan perçeminin etimolojik arka planıyla başlayalım dilerseniz.
1: Evet, civan perçemi de yine bizim bilimsel bitki isimlendirilmesinde Ahillea millefolium. Çok da güzel bir ismi var. Hatta orada nereden geliyor işte? Aşil'den geliyor baktığınızda. Ve Anadolu'da yaraların tedavisinden kadın sağlığına ve modern terapiye uzanan bir geçmişi var yine civan perçeminin de. Anadolu'nun doğal florasında yaygın olup Neolitik dönemden itibaren insanla bu bitki arasında da gerçekten bir etkileşim var. Yerleşim çevresinde kendiliğinden yetişen şifalı bitkilerden biri bu. Doğanın bize verdiği en önemli zenginlik. Aramıyoruz yani. Aslında bizim yaşadığımız ortamda hemen yanı başımızda bu güzel bitkiler. Bizler modern tedavi sistemlerinde kullanalım diye bizimle birlikteler. Şimdi arkeobotanik çalışmalara baktığımızda aslında civan perçeminin erken dönemlerde de tıbbi amaçla toplanmış olabileceği düşünülmektedir. Hatta yine ben fitoterapi veya etnobotaniğin geçmişine ilişkin, tarihine ilişkin ilk programlarda bilgiler vermiştim. Bundan 50 bin yıl öncesine uzanan ve Şanidar mağarasında aslında bulunduğu düşünülen bitkilerden biridir civan perçemi. Yani bu kadar geçmişe dayanmaktadır tarihi. İlk doğal antiseptik olarak veya yara iyi edici terapötik ajanlardan biri olarak aslında gündeme gelmiştir. Ve bitkinin adı az önce söylediğim gibi Aşil'den gelir. Yani efsaneye göre baktığınızda Aşil savaşta yaralı askerleri bu bitkiyle tedavi etmiştir. Dolayısıyla yara iyi edici etki denmesinin sebebi de buradan ileri gelir. Yine Anadolu bitkilerinin

0: İlk defa bahseden Dioskorides veya tıbbın babası Hipokrat bu bitkiyi hemostatik, yara iyileştirici, anti-enflamatuar olarak tanımlamış ve bitki de bakarsanız hani az önce söyledik ya kadın otu diye bir bitkimiz için. Bu bitki için de asker bitkisi denmiş.
1: Evet.
0: Neden? Askerdeki yaralanmalara ilişkin olarak ve savaş alanlarında kanama durdurucu, mide ağrılarında, spazmlarda kullanılan çok pratik ve şifa otu olarak yer almış. Daha sonra Osmanlı'ya geçtiğimizde adet düzenleyici, gaz giderici, tabii ki kadın hastalıklarını kastediyorum, yara ve kesiklerde sindirimi düzenleyici olarak çok yönlü bir fitoterapötik ajan olarak gündeme gelmiştir. Koruyucu bir bitkidir. Yani asıl olarak böyle söyleyebiliriz. Hatta Anadolu'da da nazardan korumak için kullanılan doğanın şifa gücünün sembolü olarak bildiğimiz bitkilerden biridir.
1: Hocam hızlıca son dakikalarımıza girerken şunu sormak istiyorum. Bazı bitkilerin genç kızlık döneminde, bazılarınınsa menopoz döneminde kadınlarda kullanıldığını özellikle belirttiniz. Bu durumda civan perçemini genellikle hangi yaş grubuna önerirsiniz?
0: Evet, bu iyi bir soru oldu. Şöyle ki civan perçemine baktığımız zaman genellikle 12 yaş ve üstünde, belki günümüzde artık çocukların da daha erken regl dönemine girdiğini görüyoruz ama ortalama 12 yaş dediğimizde bu dönemde gözlenen adeti sökememe, adet sancıları gibi dönemde özellikle tıbbi çay formunda veya genel olarak söyleyebiliriz oluşturulacak, yapılacak bitkisel preparatları, bitkisel tıbbi ürünleri halinde hem bir adet sökümüne yardımcı hem o dönemdeki spazmları giderici olarak kullanılan en önemli bitkilerden biridir. Yani halk hekimliğinden günümüze gelip aslında iyi bir bitkisel tıbbi ürün olabilecek bitkilerden biridir. Eski çağlardan günümüze şöyle diyebilirim. Kesintisiz olarak kullanılan güçlü tıbbi bir bitkidir. Hani dedik ya ta 50 bin yıl öncesinde. O yüzden 12 yaş grubu çocuklardan itibaren adet dönemlerinde tercih edilebilen en önemli bitkilerimizden biri olarak söyleyip tamamlayabiliriz sohbetimizi.
1: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde hayıt otu, kırmızı yonca ve civan perçemi bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Doğadan gelen derman

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi. Terörü bitirmek artık farz olmuştur, tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracağız dedi. Havacılıkta hedef 270 milyon yolcu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu yıl hava yollarında yolcu sayısının daha da artacağını, Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz dedi. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 heyecanı başladı. SAHA 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açtı. Fuarda bu yıl dünyada denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürün tanıtılacak. Mesleki yeterlilik sınavında e-sınav dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortama taşındı. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürbek, çetelerle mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler 2 ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna'da 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin yıkım politikası hız kesmeden devam ediyor. Evle yerle bir edilen Filistinli bir bölge sakini, kendi toprağımızdayız, direniyoruz ve kararlıyız, onlar yıksın biz yeniden yaparız sözleriyle işgalcilere meydan okudu. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konya Spor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara bulutlu 6, İstanbul parçalı bulutlu 13 derece, güneşli olmak üzere Bakü 22, Üsküp 23, Lefkoşa 21, Kerkük 27, Stockholm 12, bulutlu olmak üzere Paris 15, Bern 11, Brüksel 16, Berlin ve Sofya 20, Amsterdam 15, parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 11, Viyana 26, Tiran 23, Saraybosna yağmurlu 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren konuları konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'le sizleyiz. Hazırsanız bu haftanın başka haberlerini Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri bu hafta hangi konuları bizden dinleyecek? Tabii ki İsrail'in bölgemizdeki soykırım ve işgal hareketleri gündemimizde, ancak farklı başlıklarla gündemimizde. Bunlar genellikle pek medyada yer bulan konular değil. Mesela Almanya merkezli medya devi Axel Springer ne demiş İsrail konusunda, buna bir bakacağız. Bu aslında Batı'nın yıllardır savunduğu etik değerlerle, düşünce özgürlüğü değerleriyle taban tabana zıt. Fakat bunu gayet güzel hazmettiğini görüyoruz. Hem de Almanya'nın hazmettiğini görüyoruz. Yine İsrail telekomünikasyon şirketlerinin bir takım başka telekomünikasyon sistemlerini nasıl küresel takip ağı olarak kullandığına dair bir haberimiz var. Ve İngiltere'den bir uyarı var. Market rafları boşalabilir.
1: İngiltere kıtlığa hazır mı?
2: Evet, İngiltere kıtlığa hazır mı? Teknoloji devlerine Avustralya'dan bir haber. Haber vergisi gelecek mi? Yapay zekanın kullanımı konusunda ve X platformunun Almanya'daki kullanımı konusunda çok ilginç haberler var yine. Ve su meselesi artık dünyada uluslararası platformlarda tartışılan bir konu ve Türkiye'deki tabii ki iklim değişikliğine dair son içinde bulunduğumuz, yaşadığımız olaylar da yine bu haftanın konuları arasında.
1: Şimdi teknoloji ve siyaset başlığıyla bültenimizi açalım. Almanya merkezli medya devi Axel Springer. Axel Springer hangi gazetelere peki mensup? Bu şirket hangi gazeteleri kapsıyor? Çok büyük, en büyük medya gruplarından biri Avrupa'da. Ve örneğin tabii Bild, Die Welt, Telegraph gibi uluslararası dijital platformlardan da Politico'da bu grubun bünyesinde.
2: Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan bir medya ağı bu.
1: Evet. Şirketin CEO'su Matthias Döfner, İsrail'e destek vermenin şirket için temel bir değer olduğunu yineledi ve çalışanlarından da buna uygun işler üretmesini beklediğini söyledi. Temel ilkelerden birine katılmayan hiç kimse Axel Springer için çalışmamalı dedi. Gazetecilerin İsrail'i desteklemesi ya da istifa etmesi gerektiğini savundu. Şimdi burada da tabii ki bir takım sorgular üst üste gelmeye başladı. İşte kimi böyle basın özgürlüğünden, tarafsızlık ilkelerinden dem vurdu, biraz daha uluslararası hukuk perspektifinden. Bazıları da destekleyenler de oldu. Yani o karşı argümanlarda işte şirketlerin kendi değerlerini belirleme hakkı olduğuna dair.
2: Şimdi ama burada Axel Springer'in söylediği, geçmişte söylediği bir cümle var. Bu evet, son açıklamalarından önce. Siyonizm her şeyin üstündedir. İsrail benim ülkem. Yani alenen Siyonist terörizmi ve İsrail'in bugün işlediği soykırım suçlarını savunan, bunları üstlenen, bunlara yönelik her türlü eleştiriyi antisemitizm olarak damgalayan bir medya imparatorluğuyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi burada bir de elbette basının ve medyanın sorumluluğuna da bakmamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde dünyada olan biten şeyleri, insanları haberdar etmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Ve bu o sebeple sadece gazetecilerin üzerindeki bir ideolojik duruş değil. Çünkü sadece kendi çalışanlarını değil, hani bu sözler ya da bu tehditvari cümleler aslında üretilen haberlerin tonunu ve kamuoyunu şekillendirmede de oldukça etkili.
2: Sadece kamuoyunu değil, aynı zamanda siyasetçiler üzerinde bir baskı uygulamaya başlıyor. Yani Avrupa'daki siyasetçiler niye İsrail'in bu işlediği vahşetlere, bu savaş suçlarına karşı sessiz sorusunu sorduğumuz zaman, işte eğer İsrail aleyhinde bir açıklama yaparsanız bu Axel Springer'in sahibi olduğu tüm medya kuruluşlarının yaylım ateşine maruz kalırsınız veya bunun sponsor olduğu çeşitli organizasyonlardan dışlanırsınız. Şimdi 2023 Ekim'inde yaşananlardan sonra Frankfurt Kitap Fuarı'nda neden Filistinli yazarların konuşturulmadığını bu açıklamaların ardından daha iyi anlamıyor muyuz?
1: Evet, aslında şu açıdan da çok kırılgan bir noktada. Şimdi iletişim teorilerinde neyi tartışıyorduk? Medya ve demokrasi arasındaki ilişki. Gazetecilik ve demokrasi arasındaki ilişki. Medya, basın, hatta bir benzetme yapılır. Demokrasinin bekçi köpeğidir deriz. Neden? Çünkü oradaki bir takım usulsüzlükler ya da ihlaller, insan hakları ihlallerini işte medya zaten
2: dördüncü güç olduğu varsayılan.
1: Dördüncü güç olarak söylenir ve medya görünür yapar. Buna karşı bir kamuoyu oluşur ve fren mekanizmasıdır da aslında siyasilerin. Ama gelinen noktada aslında tüm mekanizmaların tersine işlediğini görüyoruz. Hani birilerinin ideolojisi doğrultusunda haberler yapılıyor ve bu haberler yanlı bir şekilde de kamuoyunu oluşturuyor. Belki de haberdar etmediği için.
2: Şimdi tabii enteresan olan bir noktada şu Miray. Almanya'da aşırı sağın AfD partisinin sürekli yükselişinden bahsediyoruz. Bu AfD partisi ilhamını kimden alıyor? Nasyonel sosyalizmden alıyor. Şimdi seçmenler arasında nasyonel sosyalist dalga, onlara sempati duyan bir siyasi harekete duyulan ilgi büyürken, ülkedeki, Almanya'daki bir medya imparatoru çıkıp Siyonizm bizim temel ilkemizdir diyor. Acaba AfD önümüzdeki günlerde, aylarda iktidar ortağı olursa Almanya'da acaba bu medya grubuyla aralarında neler yaşanacak? Ben şimdi onu merak etmeye başladım.
1: Evet. Yani siyaset ve basın arasında da böyle bir denge de var aslında.
2: Yani şimdi 1932'de Nasyonel Sosyalist Parti iktidara geldiğinde Almanya'da neler olduğu malum, tarih kitapları bunu yazıyor. Acaba Axel Springer böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Matthias Döfner hala görevine devam edebilecek mi acaba?
1: Şimdi burada aslında siyaset teorisyeni Hannah Arendt'ten de söz etmek istiyorum. Kötülüğün sıradanlığı teorisiyle de biliniyor aslında. Kendi tanımıyla da biliniyor. Şimdi Arendt der ki Nazi bürokratı Adolf Eichmann'ın yargılanmasını izlerken şunu fark etmiş. Ortada şeytani bir canavar yok.
2: Evet.
1: Aslında ortada verilen görevleri sorgulamadan yerine getiren sıradan memurlar vardı. Evet. Ama Arendt'e göre de asıl tehlike zaten buydu. Kötülük çoğu zaman böyle fanatik bir nefretten doğan bir şey değil, düşünmemenin ve sorgulamamanın yarattığı itaatten doğuyordu. İşte bu hani burada çalışan gazetecilerin üzerindeki baskı ve hani onların ne yapacağı da ya da ne yapmayacağı da belki işte dünyada işte kötülük böyle bu şekilde mi yayılıyor diye bir örnek diye, analoji diye düşünüyorum aralarında.
2: Tabii yeni bir tez konusu olur. Evet, geçelim şimdi İsrail Telekomünikasyon Şirketi. Küresel takip ağı olarak nasıl kullanmış başka bir takım şirketleri Kasım 2022'den bu yana hem de.
1: Bu çok ilginç bir haber gerçekten. Yani İsrail'in yapmadığı şey kalmadı hakikaten, istihbarat toplamak için, bilgi toplamak için.
2: Hani elektronik istihbarat, evet.
1: Evet, terörizme varan şeyler. Ve Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab önemli bir rapor yayımladı konuya ilişkin. Rapora göre bazı İsrail bağlantılı telekomünikasyon

0: sistemleri farklı ülkelerde telefonların yerini gizlice tespit etmek için kullanıldı. Kasım 2022'den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç ve Malezya gibi ülkelerde bu kullanıldı. 15.700'den fazla konum tespit denemesi yapıldı. Peki bu nasıl oluyor? Hani sistem nasıl işliyor? Onu aktaralım. Araştırmaya göre bazı şirketler telefon şebekelerindeki açıkları kullanıyor. Özellikle SIM jacking adı verilen yöntemde telefona görünmeyen bir mesaj gönderiliyor. Bu mesaj sayesinde telefonun SIM kartı kullanıcının haberi olmadan bulunduğu yeri paylaşıyor.
1: Evet, raporda ayrıca bu takip sistemlerinin bazı ülkelere satıldığı da belirtilmiş. Takip işlemlerinin ise 019 Mobil ve Partner Communications gibi şirketlerin ağları üzerinden yapıldığı bildiriliyor. Şimdi soykırımcı Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Cebinde akıllı telefon olan herkes İsrail tarafından izleniyor demişti. Şimdi bunun ne anlama geldiğini daha açıkça görüyoruz. Yani İsrail sadece çeşitli iletişim cihazlarına bomba yerleştirmekle kalmıyor, patlayıcı yerleştirmekle kalmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki başka telekomünikasyon şirketlerine de sızmış vaziyette. Hatta Yunanistan'da bu konuda ciddi bir skandal gündeme gelmişti. Güney Kıbrıs Rum kesiminde keza. Dolayısıyla bütün dünyada kendi terörist faaliyetlerini yürütmek için teknolojiden yararlandığı bir süreç işliyor. Burada tabii ki ortaya şu gerçek çıkıyor. Savunma sanayinde olduğu gibi pek çok alanda, iletişim alanında kendi yerli ve milli imkanlarınızı geliştirmek ve kullanmak mecburiyetindesiniz bugün.
0: Şey de çok ilginç değil mi? Bazı ülkelere satılmış
1: Tabii.
0: bu bilgiler. Yani sadece kendi istihbaratı için kullanmıyorlar. Bu
1: Bak,
0: bilgileri
1: şimdi
0: satıyorlar da.
1: tabii ki İsrail'in İbrahim Anlaşmaları adı verilen 2020 yılından bu yana anlaşmalar imzaladığı ve kendi safına çektiği bir takım ülkeler var. Burada bazı ülkeler derken büyük ihtimalle kastedilen onlar ve İsrail'in soykırım yapmasına göz yuman, yeşil ışık yakan G7 ülkelerinden bazılarına da bu sistemler satılmış olabilir.
0: Şimdi tabii dünyanın hani konjonktüre de baktığımızda oldukça karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir yandan hani ne olacak geleceği hani bu konunun vesaire her şey birbirine geçmiş durumda. İngiltere'den bir haber var. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik devam eden saldırganlığın süpermarket raflarını etkilemesiyle İngilizleri kıtlığa hazırlıklı olmaya çağırdı.
1: Evet, yani Avrupa'da mütemadiyen bu tür çağrılar geliyor. Ya devletler vatandaşlarından işte 3 günlük bir krize karşı bir acil durum çantası hazırlamalarını istiyorlar. Ya işte yeterince gerektiğinde bir dijital kıyamet yaşanması halinde nakit para bulundurmalarını bir yerde istiyorlar. Şimdi de İngiltere Başbakanı böyle bir açıklama yaptı. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle yaşanan enerji sorununun nereye varacağı öngörülemiyor.
0: Küresel tedarik zincirlerinin tıkanması demek çünkü Hürmüz Boğazı'nın
1: Kesinlikle
0: kapanması.
1: maliyetlerin artması demek. İşte uçak yakıtı konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok ülkede çeşitli uçak seferleri, hatlar kapatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir özel hava yolu şirketi bu nedenle iflasını istemek durumunda kaldı. Bu domino etkisi böyle yavaş yavaş dünyaya yayılıyor.
0: Şimdi Sky News'a bir açıklama yapmış Starmer ve Washington'ın Batı Asya'daki askeri maceracılığının bedelinin İngiltere'deki her hanede hissedilmeye başlandığını söylemiş.
1: Evet.
0: Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da bir tepki aynı zamanda.
1: Tabii ki İngiltere başta olmak üzere Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatlak giderek büyüyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki askerlerinin az da olsa bir kısmını çekme kararı aldı. Benzer kararların İspanya ve İtalya için de alınması gündemde, NATO ittifakının geleceği giderek sorgulanır hale geliyor.
0: Şimdi Avrupa ile de yine Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle Almanya ile Merz ile Trump arasında bir gerilim vardı. İşte Amerikan askerlerini çekeceğiz Avrupa'dan gibi söylemler de vardı Trump'tan. Ama belli ki İngiltere'ye de bu gerilim sıçrıyor yani.
1: Tabii ki yani şimdi Kral Charles'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde yaptığı 2-3 tane kinayeli espri vardı. Aslında bunlar espri değil. Yani böyle gerçekten mizah konusu olacak konular değil. Bence İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine yönelik bir takım girişimlerinin farkında. Hangi girişimlerden bahsediyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri Trump hayranı olan Arjantin devlet başkanı, ki Milei iken Netanyahu ile de arası çok iyi. Milei ile olan ilişkisi nedeniyle Trump Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Falkland adalarının egemenliğini yeniden tartışmaya açma konusunu gündeme getirebilir. Bunun sinyalleri geliyor. Ayrıca yine enteresan bir olay, 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'yla Birleşik Krallık arasında Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanmış ve IRA terörizmi son bulmuştu. Tam bu Charles'ın ziyareti döneminde İrlanda'nın başkenti Belfast yakınlarında bir karakol yakınında bombalı saldırı düzenlendi. 66 yaşındaki eski bir IRA mensubunun bunu düzenlediği ortaya çıktı. İnsan ister istemez şu soruyu da soruyor: acaba Amerika Birleşik Devletleri IRA meselesini yeniden ortaya çıkarma gibi bir girişimin mi peşinde? Bu tabii ki gündemimizde biraz daha gerideydi ama Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi demişken bu konuyu da bence bu noktada konuşalım. Hatta peşindeki konuyu da, bu X platformu konusunda Almanya'daki siyasi partilerin aldığı ilginç bir karar var.
0: Evet, SPD, Yeşiller ve Sol Parti bu kararı alıyor. Platformun kalçık hale geldiğini ve çok fazla yanlış bilgi yaydığını söyleyen partiler hesaplarını kullanmayı bırakacaklarını ve diğer platformlara geçeceklerini belirtti.
1: Evet, yani
0: dezenformasyon sorunu var diyorlar.
1: X platformu dediğimiz patronu kim?
0: Elon Musk.
1: Elon Musk ve Amerika Birleşik Devletleri'nin X platformunu alenen siyasi manipülasyon olarak kullandığı kanaatine varan Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti bu platformu terk etme kararı aldılar. Halbuki bu partilerin yönetimleri ve üyeleri bundan 15 yıl öncesine kadar dünyayı bu mecranın değiştireceği kanaatindeydiler. Aynı nükleer enerji konusunda ne olduysa, evet, sosyal medya konusunda da benzer gelişmeler yaşanıyor.
0: Güzel bir örnek.
1: Yani bu partiler bundan 15-20 yıl öncesine kadar nükleer enerjiyi tukaka ediyorlardı. Sonra bir anda yeşil enerjiye dönüştüğünü gördük bunların nezdinde, nükleer enerjinin. Şimdi de sosyal platform ve özellikle X, eski adıyla Twitter, benzer bir kadere uğramış vaziyette.
0: Şimdi Twitter'a yönelik böyle eleştiriler var, dezenformasyon yaptığına dair ya da işte artık belli amaçlar doğrultusunda manipüle edildiğine dair. Bir yandan da şu konuya geçmek istiyorum: yapay zekanın insanları manipüle etmesi konusu.
1: Evet.
0: Sıkça da konuşuyoruz yapay zekayı. Bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı büyük hukuk firmalarının hazırladığı dava dosyalarında yapay zeka kullanımı nedeniyle uydurma bilgiler ve yanlış atıflar tespit edildi. Ve bunu böyle çok büyük hukuk büroları yapıyor. İşte Sullivan Cromwell ve Latham and Watkins gibi orada işte çok böyle büyük hukuk firmalarının belli ki işte yapay zekadan yararlandığı ve yanlış bir şekilde bundan yararlandığı.

0: Bu ancak mahkemeye sunulduktan sonra tabii ki ortaya
1: Tabii,
0: çıkıyor.
1: tabii.
0: Ondan sonra geçtiğimiz günlerde bir yazar arkadaşımdan bir anekdot dinledim bununla ilgili. İşte kendi büyük bir akrabasının vefat etmiş bir akrabasının anılarından yola çıkarak kitap yazan bir kişi var. Ona diyor ki kitabı okuduktan sonra editoryel olarak yardımcı olması istendiği için ne kadar yapay zeka kullandığın sorusunu soruyor. Çok az kullandım diyor muhatabı. Birincisi diyor bu söylediğin doğru değil çünkü kişisel mesajlarında WhatsApp mesajlarında D'ler, dağlar, ki'ler hepsi yanlış. Ama yani bana demiş gönderdiğim metinde bunların hepsi doğru. Yani burada bir sıkıntı var.
1: Çelişki.
0: Yani senin yazmadığın belli. Bir de yapay zeka ile ilgili sadece hukuk alanında değil, silahlı kuvvetler alanında da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir tecrübe yaşanmış. Bir takım bir manga askere yapay zeka sensörleriyle korunan bir bölgeyi aşmaları isteniyor. Ve bu askerler dışarıdan bakıldığında son derece mantıksız hareketler yaparak, takla atarak yerlerde şempanzeler gibi yuvarlanarak bu sensörleri atlatmayı başarmışlar. Sonra şu tespit edilmiş Miray. Yapay zeka ile çalışan sensörler normal insan hareketlerine göre programlanmış. Yani yapay zeka bu üzerine gelen askerlerden normal insanların
1: Yapacağı
0: davranacağı
1: şekilde.
0: şekilde davranmalarını beklemiş. Ama son derece mantıksız, hatta komik hareketler yapmak suretiyle bu sensörleri aşıp sınavı geçmişler.
1: Ama başarılı da olmuşlar yani.
0: Başarılı olmuşlar tabii yapay zekayı mat
1: Evet.
0: etmişler.
1: Şimdi bir de Palantir meselesi vardı. Bunlar bir manifesto yayınlamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi Palantir CEO'su Alex Karp, yapay zeka çağında yalnızca iki tür insanın başarılı olacağını söylüyor. Hangi meslek grupları merak ediyor musunuz?
0: Evet, yani
1: Birincisi elektrikçiler ve tesisatçılar gibi vasıflı işçiler.
0: marangozları da ekleyebiliriz bunlara
1: Evet, işte
0: herhalde.
1: zanaatkarlar vesaire. İki de farklı düşünen nörodiverjan kişiler. Yani böyle yapay zekanın böyle düz nasıl söyleyelim neden sonuç ilişkisi kurarak bir modeli var biliyorsunuz ve ona işte çeşitli promptlar veriliyor. O da belli sınırlar içerisinde o neden sonuç ilişkisini kurabiliyor. Ama nörodiverjan demek aslında o sıradan düşünmenin çok daha üstünde farklı düşünebilen diye aktaralım
0: Daha
1: dinleyicilerimize.
0: üst seviyede düşünüyorsa zaten yapay zekaya bence ihtiyacı olmamalı
1: Evet, yani daha
0: nörodiverjanların.
1: farklı yollardan düşünebilen
0: Evet.
1: insanlar diyelim. Peki hangi işler risk altında? Elbette daha rutin işler.
0: Evet.
1: Yani çünkü bir neden
0: Bu
1: sonuç ilişkisiyle hemen kurulabilir bir bağ var arada.
0: evet bu arada

0: Siber savunmadan sorumlu bir subay Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada Alman ordusu şimdilik Amerikan merkezli veri analizi ve savunma yazılım şirketi Palantir'le sözleşme yapmayacak demiş. Şimdi tabii ki savunma alanında özellik yalnızca kendi topunuzu, tüfeğinizi, mühimmatınızı imal etmekten geçmiyor. Biraz önce söyledim, telekomünikasyon alanında olduğu gibi bu tür yapay zeka modellerine de başvurmak zorundaysa eğer silahlı kuvvetler, bunları gidip başka ülkelerde aramamak durumunda.
1: Evet.
0: Bunu da kendileri geliştirmek durumunda.
1: Sadece askeri alanda değil, yani işte bilgi, enformasyon alanında
0: Evet.
1: da bunu görüyoruz. Nitekim işte artık ülkeler kendi platformlarını kullanmaya başladı. X'teki Almanya'da işte bazı partilerin X'i terk etmesi de buna güzel bir örnekti. Şimdi bir yandan da havaya bakalım, Türkiye'den gidelim dilerseniz. Yaz yaklaşıyor derken kış geri döndü.
0: Evet.
1: Türkiye'yi güçlü bir fırtına vurdu. Hatta bazı yerlerde kar gözüktü.
0: Yani
1: Mersin
0: şimdi
1: bunlardan biriydi.
0: bir tanesi Afyon. 1994'ten bu yana Afyon Karahisar'a ilk defa bu kadar
1: Kar
0: şiddetli
1: yağmış.
0: kar yağmış. Ve hatta sosyal medyadaki bir meteoroloji sitesinin paylaştığı bir bilgi var. Dün için Alaska Ankara'dan daha sıcaktı diyor. Yani son derece mümkün. Bu
1: Evet.
0: sabahtaki durum aynı şekildeydi. Şimdi tabii Donald Trump'a bunu anlatsak muhtemelen der ki işte küresel ısınmanın yalan olduğunu söylüyordum zaten der.
1: Evet.
0: Bakın hava soğuyor diyebilirdi yani.
1: Şimdi tabii bu şu soruyu beraberinde getirdi. Tarım bundan nasıl etkilenecek?
0: Evet.
1: Çünkü meyve ağaçlarını korumak için çekilen işte filelerin bile zarar gördüğünü görüyoruz. İşte
0: Evet.
1: fidelerin, filelerin işte yani tarımın yine bir sıkıntıya gireceği bir gerçek gibi duruyor.
0: Evet ama neyse ki herhalde geçen yılın Mart ayındakine boyutunda bir felaket yaşamamış
1: Evet.
0: olacağız. Nispeten bir
1: Umuyoruz
0: önceki
1: ki.
0: yıla göre daha olumlu bir ortam var. Ve bir de tabii ki özellikle büyük şehirlerimizin su havzalarına gerçekten çok ciddi bir katkı yaptı bu seneki yağışlar. Ankara en azından bu yaz mevsimini çıkarabilecek düzeye geldi. Ve tabii ki Marmara bölgesindeki şehirler de su kaynaklarını tamamen %100 dolduracak seviyeye geldiler. Ama tabii ki şehirlerde artan nüfus, artan kullanım ve yaz mevsiminde yine sıcaklıkların yükselmesiyle beraber ortaya çıkan buharlaşma da geldiği kadar kayba da neden oluyor. Yani bu suyu muhafaza etmenin de yolunu bulmamız lazım.
1: Hem de belki alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor acaba? Çin'den bir haber var. Plastikte devrim.
0: Evet.
1: Artık bambulardan yapılmış, bambu selülozundan yüksek mukavemetli, tamamen biyobozunur bir plastik geliştirildi. Malzeme toprakta doğal koşullarda 50 günde tamamen parçalanabiliyor. Yani mikroplastik bırakmıyor. Bu da geleneksel petrole dayalı plastikler kadar, hatta bazılarına göre daha da dayanıklı aynı zamanda bu madde. Dolayısıyla hani alışkanlıklarımızı değiştirsek mi diyorum ya. Buradan da aslında başlamak
0: Ya
1: gerekmiyor
0: tabii
1: mu? Plastik tüketimi mesela.
0: bu tabii ki yani plastik tüketimi kaçınılmaz olarak önümüzdeki dönemde azalacak. Çünkü dünya Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla önemli bir
1: Petrol
0: sınava tabi
1: sınavı.
0: tutuldu. Petrole olan bağımlılığın bu denli bağımlılığın nelere yol açtığı görüldü. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artık daha yaygınlaşacağını göreceğiz. Ve işte buradaki anlattığım bu yeni biyobozunur plastiğin en önemli özelliği ne? Geleneksel petrole dayalı plastiklerden değil. Yani rafineriler artık plastik malzeme üretmek için kullanılmayacak. Yakıt üretmeye odaklanacak. Bu da petrole daha az bağımlılık anlamına geliyor ki Çin Halk Cumhuriyeti İran'ın %80 petrolünü alıyordu. 5 Çin petrol şirketine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrolü konusunda getirdiği yaptırımların Çin tarafından tanınmayacağı da geçen Cuma günü ilan edildi. Bu da aslında enerji sektörü açısından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin empoze etmeye çalıştığı tek kutuplu dünya düzeni açısından bir devrim niteliğinde bir karardı Çin'in. Çok konuşulmadı. Tam bir başka haber merkezi
1: Başlığı.
0: bilgisi bu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bir yandan da savaşlar da elbette bu çevre konusunda kafalarda çok büyük soru işaretleri yaratıyor. Çünkü ekolojik felaket

0: markete giden bir takım olaylar yaşanabiliyor. Nitekim
1: Evet.
0: Ukrayna'da da yine benzer bir durum vardı. Ukrayna'nın Tabse'deki Rus petrol altyapısına yönelik saldırıları daha önce görülmemiş ölçekte bir ekolojik felakete yol açabilir diye haberler de vardı. Çünkü işte hem insan sağlığı açısından hem de ekoloji açısından oldukça zararlı bir takım sızıntılar olabiliyor bu
1: Tabii.
0: saldırılarda, petrol altyapılarına yönelik saldırılarda. O sebeple hani hem savaş hem rutinlerimiz, hani dünyanın gerçekten
1: Ya
0: o kadar fazla başlığı var ki hani bu
1: şimdi
0: durumdan etkilenen.
1: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tabii bunun bir takım alt katmanlarda etkileri var ama Ukrayna-Rusya Savaşı'nın son 1,5 aydır ilginç bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Baltık Denizi kıyısında ve Karadeniz kıyısındaki rafinerilere yönelik şiddetli saldırılar var. Bu Tuapse'deki saldırı 16 Nisan tarihinde başladı ve 20 Nisan'dan itibaren orada başlayan yangın neredeyse bu hafta başına kadar devam etti. Ve bunun çevreye olan verdiği zararın, atmosfere verdiği zararı hesaplayan daha henüz bir kaynağa ben rastlamadım. Ve benzer durumlar Baltık Denizi kıyısında da yaşanıyor şu anda.
0: Son olarak 6 Şubat depremlerinde fikri takip yapıyoruz, davalar ne durumda diye, öyle bir haberle bültenimizin sonuna doğru geliyoruz. 6 Şubat depremlerinde yıkılan MCG Tower davasında asli kusurlu bulunan şantiye şefi bilirkişi raporuna itiraz etti. Kendisinin şantiye şefi değil, çaycı olarak çalıştığını savundu ve bu nedenle sorumluluğunun yanlış değerlendirildiğini öne sürdü.
1: Yani insan ne diyeceğini bilemiyor Miray. Yani bu inşaatları, bu meslek gruplarını denetleyen kimse yok mu? Bu binalar yıkılmasa mesela böyle savunmalar veya bu gerçek de olabilir bu söylediği. Yani
0: Bunlar ortaya çıkmayacak
1: evet
0: mıydı?
1: ortaya çıkmayacak mıydı?
0: Şimdi kendisinin savunmasının doğru olup olmadığı tabii ilerleyen davalarda, duruşmalarda çıkacaktır. Ama dediğiniz gibi her iki açıdan da oldukça takip edilmesi gereken ve
1: Evet.
0: ihmallerin
1: Yani
0: olduğunu bize
1: şimdi
0: gösteren çok
1: bir yerden ev alırken biz oturup
0: burkucu bir
1: şantiye
0: gerçek.
1: şefine kadar gerçekten şantiye şefi mi yoksa çay ocağı işletmecisi mi bunu mu araştırmak durumundayız?
0: Evet. İmkansız zaten bir insandan bunun
1: Yani.
0: da beklenmesi. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'e de çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarıyla Milli İstihbarat, Savunma Sanayi ve Siber Güvenlik Başkanları katılacak. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz ve Orta Doğu'da su kaynaklarının iklim değişikliğinin baskısı altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır aşan su havzalarına dikkati çekti, su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikte, nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale getirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cas yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını vurguladı, ABD'ye uyarıda bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin yıkım politikası hız kesmeden devam ediyor. Evi yerle bir edilen Filistinli bir bölge sakini, kendi toprağımızdayız, direniyoruz ve kararlıyız, onlar yıksın, biz yeniden yaparız sözleriyle işgalcilere meydan okudu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine Gezi Servis, Beyaz Saray'a giriş çıkışları kısa süreliğine durdurdu. Gezi Servis'ten yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a bir blok mesafede silahlı bir kişinin tespit edildiği belirtildi. Kaçmaya çalışan şüphelinin ajanlara ateş açtığı ve bu sırada çevrede bir kişinin yaralandığı söylendi. Şüphelinin vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kuzey Makedonya'da anıldı. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Yunus Emre ve tasavvuf konulu bir etkinlik düzenlendi. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Tükrar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da

başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 12, İstanbul güneşli 17, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengil Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir olacak. Sevgili dinleyenler, bu hafta Kanun Ne Diyor'da küresel krizler ve vatandaş hakları konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Uluslararası suların ve boğazların kriz anlarında sivil gemileri kapatılması hukuken mümkün müdür? Son zamanlarda yaşadığımız savaşın da ardından bunu konuşmak gerçekten çok çok anlamlı olacak.
2: Kesinlikle. Aslında bu konular yüzeyde basit gibi görünse de uluslararası hukukun en tartışmalı alanlarından birisine giriyor. Ve bugün de söylemiş olduğunuz gibi konuşmamızın nedeni sadece teorik bir merak değil aslında. Çünkü dünya şu anda çok kritik bir gelişmeyi izliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki olayları biliyoruz. İran ile Amerika arasındaki artan gerilime de vakıfız. Bu nedenle bugün bu konuyu konuşmamız aslında çok daha bilgilendirici olacağını düşünüyoruz. Şimdi uluslararası hukukta denizler temel olarak ikiye ayrılır. Birincisi devletlerin egemenlik alanlarında olan kara sular. İkincisi ise hiçbir devlete ait olmayan uluslararası sular, yani açık denizler dediğimiz denizler. Açık denizlerde, yani hiçbir devlete ait olmayan uluslararası sulardaki ana kural şudur: serbestlik ilkesi mevcuttur. Yani bayrağı ne olursa olsun bir gemi bu sularda serbestçe dolaşabilir. Hı hı. Bu yüzyıllardır kabul edilmiş temel bir ilkedir aslında Tülin Hanım. Peki uluslararası sular kriz anlarında kapatılabilir mi? Eğer bir sorun çıkarsa süreç nasıl işleyecek ve buna kim karar verecek? Hı hı. Bu da aslında bir merak konusu. Uluslararası sulardaki temel kuralı şu şekilde net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Açık denizler hukuken kapatılamaz. Bu kuralın dayanağı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yer alıyor bizzat. Bu sözleşmeye göre açık denizlerde geçerli olan ana ilke seyir sefer serbestisi, yani gemilerin serbest dolaşım hakkı. Hiçbir devlet...
0: Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu'nda dediniz. Peki bu Birleşmiş Milletler Deniz Kanunu'na dünyadaki tüm ülkeler dahil midir?
2: Hayır. Birleşmiş Milletler nezdindeki bu sözleşmeyi kabul eden devletler buna taraf oluyorlar. Hı hı. Onun için mesela İran, Hürmüz Boğazı'ndan birazdan bahsedeceğim. İran bunu kabul etmediği için kendi alanında kendi kara suyu olarak saydığı Hürmüz Boğazı'nda uluslararası su kabul etmediği için buradaki serbestliği dikkate almayacaktır. Yani eğer Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf bir devlet varsa, burada açık denizlerde geçerli olan ana ilke seyir sefer serbestisi, yani gemilerin serbest dolaşma hakkının olduğunu biz kabul ediyoruz. Hiçbir devlet tek başına çıkıp ben uluslararası deniz alanını kapattım, benim güvenliğimi tehlikeye sokuyor, eğer mevcut bir tehlike tabii ki yoksa, bu şekilde ben deniz alanını kapatıyorum diyemez. Çünkü böyle bir karar, böyle bir teklif bile uluslararası hukuka aykırı sayılacaktır. Peki kriz çıktığında ne oluyor? İşte burada uluslararası hukuk tamamen ortadan kalkmıyor. Tam tersi devreye giriyor ve süreci düzenlemeye çalışıyor. Bir kriz ya da silahlı bir çatışma durumunda devletlerin bazı hakları var. Bunlardan birisi meşru müdafaa hakkı. Yani bir devlet kendisine yönelik bir saldırıyı önlemek için belirli önlemler alabilir, belirli önlemler alınmasını da teklif edebilir. Ancak bu önlemler gerekli olmalı. Yani farazi olarak bir saldırı olacağının öngörülüyor olması gibi değil de gerçekten gerekli bir şekilde bir savaş ya da bir kriz alanının gerçekten oluşmuş olması gerekiyor. Yine orantılı olması, çünkü uluslararası suların kapatılması gerçekten ekonomik.

0: ekonomi açısından birazcık ülkeleri zorlayacak bir husus olduğu için orantılı olması gerekiyor. Gerçekten bu krizde bu silahlı çatışmaya orantılı bir şekilde mi bu sular kapatılıyor? Bunların tespitinin yapılması gerekiyor. Ve tabii ki en önemlisi uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor bu konuda verilecek kararların. Devlet bu kapsamda ne yapabilir? Şüpheli gemileri durdurabilir veya denetleyebilir. Belirli bir bölgeye askeri operasyon alanı ilan edebilir ve savaş halinde de belirli şartlarda deniz ablukası uygulayabilir. Ama bunlardan hiçbirisi uluslararası suları tamamen kapatma yetkisi vermez. Bu burada aslında yine bu kararlar alınacağı zaman devletler alıyormuş gibi düşünmeyelim bunu. Bunu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin birlikte vermiş olduğu kararlar neticesinde alındığını söyleyebiliriz. Yani tek tek devletlerin kendi teklifleri ya da almış oldukları kararlar değil, tüm dünyanın birlikte hareket ettiği bir mekanizma diyebiliriz. Özellikle Birleşmiş Milletler içerisinde yer alan Güvenlik Konseyi kriz anlarında belirleyici rol oynar. Bir deniz bölgesinde gerilim artmış örneğin. Gemiler risk altında, devletler karşı karşıya gelmiş. Artık buradaki durum iki ülkenin meselesi olmuyor. Biliyoruz hani şu an haberlerde de görüyoruz. Bu artık iki ülkenin meselesi değil. Tüm dünyayı aslında etkileyen bir durum olduğu için dünya ticaretini, enerji akışını ve uluslararası barışı da etkileyeceği için burada artık Güvenlik Konseyi toplanacak ve ilk olarak bu durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit edip etmediğini değerlendiriyor olması gerekecek. Eğer gerçekten uluslararası barış ve güvenlik tehdit ediliyorsa artık buradaki süreç uluslararası bir nitelik kazanacağı için burada Güvenlik Konseyi devreye girecektir ve artık kararlar alma aşamasına gelinecektir. Buradaki kararlar yine tavsiye niteliğinde değil, onu da söyleyelim. Hani buraya girmeyin, bu deniz alanına girmeyin gibi bir tavsiye niteliğindeki kararlar olmadığını biliyoruz biz bu kararların. Çoğu zaman bağlayıcı olduğunu ve devletlerin de bu kararlara uyması gerektiğini söyleyebiliriz. Konsey örneğin bu bölgede deniz trafiği kontrol altına alınmalı diyebilir. Taraflar belirli sınırlar içerisinde hareket etmeli diyebilir. Gerekirse uluslararası denetim veya güvenlik mekanizması dahi kurabilir. Hatta daha ileri gidelim. Eğer gerçekten savaş hali, bir kriz hali çok ciddi bir şekilde söz konusu ise burada üye devletlere denizde güvenliği sağlamak için müdahale yetkisi bile Birleşmiş Milletler'in verebileceğini söyleyebiliriz. Ama burada şunu özellikle söyleyelim. Bir devlet tek başına çıkıp ben bu denizi kapattım derse bu hukuka aykırı olacaktır. Ama aynı bölgedeki sınırlamalar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla getirilirse o zaman tabii ki bu müdahale bir hukuki dayanak kazandığı için geçerliliği olacaktır. Az önce uluslararası deniz hukukunda karasu kavramından bahsettim. Karasu dediğimiz alan bir devletin kıyılarından itibaren belirli bir mesafeye kadar uzanan deniz alanını ifade eder ve o devletin de mutlak egemenlik alanı altındadır. Tıpkı nasıl bir kara, toprağa, hava bir devletin egemenliği altında diyorsak, eğer belirli bir mesafeye kadar uzanan bir deniz alanında söz konusu ise burası da artık o ülkenin mülküdür diyebiliriz.
1: Kıta sahanlığından bahsediyoruz
0: Evet, kıta
1: herhalde, değil mi?
0: sahanlığından bahsediyoruz. Genel kural olarak bu kıta sahanlığına yani bu kara sulara yabani sivil gemilerinin bir başka devletin kara sularından geçmesi için zararsız geçiş durumu söz konusuysa geçebilir. Zararsız geçiş dediğimizde kıyı devletinin barışına, düzenine, toplum güvenliğine zarar vermeden hızlı ve kesintisiz yapılan geçişlerdir. Ancak işin püf noktası burada şudur Tülin Hanım. Kıyı devleti kendi kara sularında milli güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir durum sezerse, böyle bir durumda yasal bir süreç işleterek bu zararsız geçişi de geçici olarak askıya alabilir. Yani burada az önce söylemiştik uluslararası sularda böyle bir farazi bir ihtimalle böyle bir şey tabii ki yapılamayacak. Gerçekten ciddi bir tehlike arz ediyorsa bu gibi durumlar uluslararası sularda Birleşmiş Milletler'in kararıyla, üye devletlerin kararıyla bir engelleme yapılacağını söyledik. Ancak kara sularda bunlar çok daha farklı oluyor. Kıyı devleti kendi eğer milli güvenliğini gerçekten tehdit eden bir durum olursa tek başına kendisi karar vererek bu zararsız geçişi geçici olarak askıya alabilir. Yani kendi toprağı saydığı bu sularda trafiği engelleyebilir. Şu an hali hazırda yaşadığımız tüm dünyayı ilgilendiren Hürmüz Boğazı'na da çok kısa değinmek istiyorum oradaki
1: Tabii ki.
0: sürece. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ne açık denizlere bağlayan son derece stratejik bir nokta. Biliyoruz çok fazla ticaretin aktığı yerler, gemilerin geçtiği yerlerden biri, boğazlardan birisi. Coğrafi özelliğine baktığımızda bu boğazın en dar yeri sadece 21 deniz mili genişliğinde. Uluslararası hukukta da devletlerin 12 mile kadar karasu ilan etme hakları var. Dolayısıyla Hürmüz o kadar dar bir boğaz ki ortadan geçen devasa bir petrol tankeri mecburen ya İran'ın ya da Umman'ın karasuların içerisinden geçmek zorunda kalacak. Yani aslında uluslararası sayılan bir su olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü geniş eğer bir petrol tankerleri ya da geniş gemiler geçtiği zamanda İran'ın ya da

0: Klimanın kara suların içinden geçeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle ortada sahipsiz bir uluslararası su kalmadığı için İran ve Umman da buradaki geçişlere karışabiliyor, bunları değerlendirebiliyor. Yine bu aşamada İran'ın izlediği hukuki süreç ve dayandırdığı argümanlar da devreye giriyor. İran 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni onaylamamış bir devlet. Oraya üye bir devlet değil. Bu nedenle transit geçiş kuralını kendisi bağlamadığını, kendisini ilgilendirmediğini savunuyor. Ve Hürmüz Boğazı'nın kendisine ait olan kısmı için benim karasularımdır diyor. Buradan geçen yabancı gemiler transit geçit değil, zararsız geçiş yapma hakkına sahiptir diyor. Ve benim egemenlik alanıma, ulusal güvenliğime veya çevreme zarar veren bir kriz anında, nasıl az önce söylemiştik, zararsız geçişten bahsetmiştik. Bu gibi durumlarda ben, eğer benim ülkemi ilgilendiren bir durum, milli güvenliği, milli egemenlik haklarını zarara uğratacak bir durum, bir kriz anında ben bu geçişi askıya alabilirim diyor. Yani buradaki mesele aslında basit bir kapattım meselesi değil. Devletlerin kendi karasularındaki egemenlik yetkilerini ve güvenlik algılarını uluslararası hukukun hangi maddelerine dayandırdıkları ile ilgili bir süreç aslında. Kıyı devleti Boğaz'ın kendi karasuyu olduğunu ve milli güvenliğinin tehlikede olduğunu resmi olarak deklare ederek aslında askıya aldığı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz Hürmüz Boğazı için. Bu da tabii ki ortadaki hukuki metinlerin farklı yorumlanmasıyla tarafların kendi egemenlik ve güvenlik haklarını ön plana çıkardığı ciddi bir çatışma ortamı yaratıyor maalesef.
1: Evet, Sayın Yiğit, peki mahsur kaldığı için bulunduğu ülkede vizesi veya oturum süresi dolan bir vatandaş hukuken sınır dışı edilme tehlikesi yaşar mı? Tahliye süreci nasıl gerçekleşir?
2: Böyle bahsedince aslında mahsur kalma kelimesi bile kişilerde belli başlı bazı endişelere yaratabiliyor. Ama bu soru üzerine baktığımızda aslında hukukun daha çok koruyucu özelliklerine değiniyor olacağız ve bu yüzden bu soruda zaten daha çok kişiler nasıl korunabilir, vatandaşlarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunu aslında açıklamaya çalışacağım biraz da. Bir yabancı ülkeye gittiğinizde yasal kalış sürenizin doluyor olması normal şartlar altında bir ihlal. İdari para cezası öncelikle yine ülkeyi terk etmediğiniz takdirde deport dediğimiz sınır dışı edilme mekanizmalarına karşı uzanan bir yaptırım süreci olarak bizim karşımıza çıktığını biliyoruz. Ancak bir savaş, bir çatışma veya olağanüstü hal dediğimizde bu gibi durumlarda bizim karşımıza mücbir sebep dediğimiz bir kavram çıkıyor. Mücbir sebep de aslında kişinin kendi kontrolü dışında gelişen, öngörülemeyen ve engel olunamayan durumları ifade eden hukuki bir kavram. Aslında biz bu kavrama hem ülke olarak hem de dünya olarak aşinayız. Pandemi döneminde maalesef aşina kaldık. Biliyorsunuz o dönemde ülkeler arası hava sahaları kapanmıştı. Kara sınırlarımızı kapatmıştık. Biz de aynı şekilde kapatmıştık. Diğer ülkeler de kapatmıştı. Hatta sınırlardan ziyade ülkemiz içerisinde bile şehirler arası yollarda gidiş gelişlerimiz bile kapanmıştı hatırlarsanız. O dönemlerde
1: Çok
2: yaşamıştık.
1: çok sıkı önlemler
2: Evet,
1: alınmıştı.
2: evet. O zaman da bile dediğimiz gibi mücbir sebep kavramı zaten doğmuştu ve bununla alakalı da hukuki olarak da önlemlerin alındığını hem de ülkelerin de önlem aldığını yaşadığımız bir süreç oldu. Yine burada da savaş özelinde bahsedecek olursak da savaşın başlaması, sivil uçuşların durması, sınırların kapanması vesaire kesinlikle bir mücbir sebep olarak değerlendirilecek hukuki olarak ve ilgili kişi artık o ülkede bir istek olarak kalmıyor, bir ihtiyaç olarak kalıyor. Bunun da tabii ki hukuki olarak farkında. Bütün mevzuatlar da buna göre düzenleniyor tabii ki. Özellikle uluslararası hukuk mevzuatı da kesinlikle bu kavram üzerinde şekillenmiş oluyor mücbir sebeple alakalı. Bu nedenle de uluslararası insancıl hukukta da kriz bölgelerinde mahsur kalan sivil yabancıların da vizelerinin geçersiz kalması bir suç ya da bir ihlal olarak kesinlikle değerlendirmeyecek. Bunu özellikle söyleyebiliriz dinleyicilerimize. Burada şu an kapalı açık aslında ama öncesinde kapalıydı. Yeni açıldı zaten sahalar biliyorsunuz. İran olabilir. Bu dönemde ticaret ya da eğitim amacıyla İran'da bulunuyor olabilirsiniz. Bahreyn'de bulunmuş olabilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalmış olabilirsiniz vesaire. Bu gibi durumlar yaşanıyor olabilir. Ve burada bulunduğunuz yerde aniden yine hava sahasının sivil uçlara kapandığı bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bu süreçte vizeniz bitmiş olabilir. Oturum izniniz varsa oturum izninizin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Burada aslında bir devlet aktif bir çatışma halindeyken veya askeri bir kriz yönettiğinde sivil yabancıların pasaportlarındaki tarihleri takip edip de sonrasında idari para cezası, deport merkezlerindeki süreçler vesaire aslında çok odağı bu olmayacaktır tahmin edersiniz ki. Bundan dolayı da hukuken de bunun zaten uygulanmasını beklemiyoruz bu aşamada. Çatışma durumlarında da ilgili ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları genellikle ülkedeki yabancı misyonlarıyla iletişime geçerek bu kişilerin kalış sürelerini fiilen hoşgörü süresi dediğimiz bu süre kapsamında değerlendirilmesini talep edecektir ve bununla alakalı dediğim gibi idari cezaların, deport kararlarının vesaire önüne geçilmiş olacaktır. Dolayısıyla burada mahsur kaldığınızda bir cezaevine gönderilme ya da gelecekte o ülkeye girişinizin süresiz olarak yasaklanıyor olması gibi durumlar kesinlikle söz konusu olmayacak uluslararası hukuk nezdinde. Yine burada hava sahasının aniden kapandığı bir senaryoya ele alacak olursak, sivil havacılık durduğu için tahliyeler mecburen karayollarına ya da alternatif rotalara iletilecektir. Burada bazı adımlar var takip edilmesi gereken. Bunlardan ilki kriz masalarının oluşturuluyor olması ve büyükelçiliklerle, konsolosluklarla vesaire iletişime geçiliyor olması. Bu gibi durumlarda kriz başladığında zaten yabancı devletlerin kendi temsilciliklerinde hem de kendi ülkelerinde eş zamanlı kriz masaları oluşturuluyor ve sonrasında 7/24 ulaşım şeklinde hem büyükelçiliklere hem de konsolosluklara ulaşılabiliyor. Bunun akabinde de hava tahliyesi yapılamıyorsa kara tahliyesi için de diplomatik müzakereler başlayacak ve tahliyeyi gerçekleştirecek ülkenin büyükelçiliği yine burada ilgili hava sahasını kapatan ülkeye oranın Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir belge verecek, bir nota iletecek ve akabinde vatandaşlarının otobüsle, konvoyla birlikte belli bir güzergah belirlenmesini güvenli koridordan tahliye edilmesini sağlamaya çalışacaktır. Yine buradan konvoya ilgili ülke sınırlarına geldiğinde diplomatik anlaşmalar gereği pasaport kontrolü evet yapılacak. Ama bu aşamada İran sınır makamları listedeki kişilerin vizelerin aylar önce bitiyor olmasını ya da oturum izni bitmiş, bu kalmış vesaire hani kaçak, göçmen ya da farklı bir şekilde nitelendirme yapmayacak kişilerin tahliyesine izin verecektir. Dediğimiz gibi Türkan Hanım da zaten bahsettim. Bu süreci maalesef aslında çok yakın bir zamanda şahit olduk. Bu süreçte ilk savaşın başladığı zamanlarda hem Irak'ta, İran'da, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, yine Suriye'de farklı tahliye sistemleri vardı. Burada bu ülkelerde hem karadan hem de havadan tahliye yolu olabiliyordu. Ama Bahreyn'de, Katar'da ve Kuveyt'i ele aldığımızda doğrudan bir ulaşım imkanı yoktu. Burada da yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ülkemize istisnai olarak nadiren uçuşlar gerçekleşiyordu. Anılan bu dört ülkede bahsetmiş olduğum ülkelerde vatandaşlarımız da karayoluyla önce Suudi Arabistan ve Umman'a, sonrasında otobüs seferleriyle birlikte artık ülkemize döndüler. Aslında bu bahsettiğim şeylerin de hayatta gerçekten karşılığını maalesef acı bir şekilde görmüş olduk. Evet.
0: Selen Hanım, burada girmek istiyorum. Kusura bakmayın ama lafınızı da böldüm. Bir sanatçımız hatta kendi kızı için kendi özel jetini göndermişti diye biliyorum. Haberlerde gördüğümüz kadarıyla Dubai'de kaldığı için. Hani bu gibi durumlarda özel jetler ya da özel araçlarla da hani özel
1: tahliye imkanı olabiliyor.
0: Tahliye imkanları tabii ki
1: ama
0: olabiliyor.
1: Ama bunun içinde tabii ki bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyordu.
0: Tabii ki. Evet.
1: Peki Sayın Yaman, sıcak çatışma bölgelerinde mahsur kalan gemi personelinin ve işçilerin can güvenliğinden hukuken kim sorumlu?
0: Evet, bu sorunun cevabı aslında tek bir kişi ya da kurumla sınırlı değil. Tek bir kişi burada sorumludur, diğerlerinin sorumluluğu yoktur diyemeyiz. Hukuk burada birden fazla kişiyi sorumlu olarak birlikte değerlendirecek ve müteselsiz sorumluluğu gündeme getirecektir. Öncelikle temel ilke şudur, bizim ülkemizde çalışan işçilerimiz için de bu geçerlidir. İş ilişkilerinde işverenin en önemli borçlarından birisi işçiyi gözetme borcudur. Türk hukukunda bu Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu kapsamında açıkça düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Hatta çoğu zaman derler, işçiler çok fazla korunuyor, işçi hakları çok fazla, işverenler olarak biz çok mağduruz gibi talepleri de, istekleri de görebiliyoruz. Ancak burada tabii ki işveren ve işçiyi gözetildiğinde tabii ki işçiyi gözetme borcunun çok daha yoğun olması gerektiğini biz de taraftarıyız. Doktrinde işveren, işçi taraflarını daha fazla destekliyoruz. İşveren sadece iş vermekle değil, işçinin yaşamını, sağlığını, bütünlüğünü korumakla da yükümlü. Tabii ki çalıştığı süreler boyunca. Bu yükümlülük özellikle tehlikeli bölgeler söz konusu olduğunda daha da ağırlaşacaktır. Az önce yine söyledik, İran'daki savaşlar ya da Amerika'daki savaş vesaire gibi durumlarda tabii ki orada çalışan bizim de işçilerimiz olabiliyor, görevliler olabiliyor. Tabii ki bir savaş ortamı olduğu için işler durmuyor, ticari hayat aynı şekilde akışını korumak zorunda. Ancak bu gibi durumlarda işverenlerin özel yükümlülüğünü arttırması gerekiyor. Yani risk arttıkça aslında işverenin sorumluluğu da artacak. Eğer bir işveren çalışanını çatışma riski bulunan bir savaş bölgesine gönderiyorsa veya hali hazırda orada çalışan personelini tahliye etmiyorsa, çalışmasını devam etmesini öngörüyorsa, bu gibi durumlarda tabii ki sorumlulukları gündeme gelecektir ve ilk sorumlu olarak da biz işverenleri tutacağız. İlk olarak sözleşmeden doğan sorumluluk gündeme gelecektir bu gibi durumlarda. İşveren iş sözleşmesine aykırı davranmış olacaktır bu gibi durumlarda.

0: bulunduğu devlette tabii ki hukuki bağı devam edecektir. Bu nedenle devletin de bazı yükümlülükleri tabii ki vardır. Bunlar nedir? Konsolosluk koruması sağlamak. Eğer gerçekten sıcak çatışma bölgelerine mahsur kalan bir gemi personelimiz veya bir işçi varsa bu gibi durumlarda tabii ki Seren Hanım da bahsetti. Konsolosluk koruması sağlanacaktır. Tahliye operasyonları organize edilecektir. Diplomatik girişimlerde bulunarak vatandaşını o ülkede mahsur kalan o ülkeden kurtarması için devletin de tabii ki bir çaba gösteriyor olması gerekiyor ki geçtiğimiz aylarda da zaten devletimizin bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ancak burada önemli bir ayrım var. Devletin sorumluluğu genellikle yardım ve koruma yükümlülüğü şeklindedir. Yani işverenin yerine geçip de vatandaşı için maddi manevi tazminat sorumluluğu az önce bahsetmiş olduğum gibi ya da cezai sorumluluğu gündeme gelmeyecektir. Çünkü devlet tarafından eğer gönderilmemişse, özel bir sektörde bir işveren tarafından bir işçi gönderildiği takdirde tabii ki söylemiş olduğumuz gibi devletin sorumluluğu burada yardım ve koruma yükümlülüğü şeklinde kendisini gösterecektir. Konsolosluklar arasında iletişim sağlama, tahliye operasyonları organize etme gibi. Ancak onun dışında cezai sorumluluk, taksirle yaralama ya da tazminat yükümlülüğü, haksız fiil sorumluluğu gibi durumlarda devletin bu konuda tabii ki işverenin yerine geçip sorumlu tutulamayacağını söyleyelim. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir lojistik şirketi çalışanlarını çatışma riski artan bir ülkeye gönderdi. Ardından bölgede savaş başladı ve işveren tahliye için hiçbir adım atmadı. Bu gibi durumlarda ne olacaktır? Tabii ki işveren gerekli özeni göstermediği için kusurlu sayılacak. İşçinin zarar görmesi halinde yüksek miktarda tabii ki tazminat ödeyecek. Hatta bir ölüm veya yaralama varsa yöneticiler hakkında, işveren hakkında taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçları gündeme gelecektir. Bu gibi durumlarda vefat durumunda mirasçıları da bu davaları açabiliyorlar. Aynı durum gemi için de geçerli. Eğer gemi sahibi sigorta kapsamı dışında kalan bir savaş bölgesine giriş yaparsa, aslında öngörmüş olduğu bir tehlikeyi göz ardı ederek, personellerinin can sağlığını, can güvenliğini göz ardı ederek eğer o bölgeye giriş yaparsa, bu gibi durumlarda eğer personeller, gemide çalışan işçiler eğer bir zarar görürse, bu gibi durumda ciddi bir hukuki ihlal oluşacaktır. Son olarak da çalışanların haklarına değinelim. Hukuk çalışanı tamamen korumasız bırakmaz. Eğer ortada gerçekten gönderilecek ülkede ciddi bir tehlike varsa, bir savaş ortamı varsa, işçi bu aşamada iş görmekten kaçınabilir, güvenli ortam sağlanana kadar çalışmayı durdurabilir. Bu nedenle işveren tarafından işinden çıkarılamaz veya sözleşmesi feshedilemez, cezalandırılamaz. Ücretinden de herhangi bir mahsuplaşma söz konusu olamaz. Bu hak çünkü hem Türk İş Kanunu'nda hem de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmıştır. Dediğimiz gibi toparlayacak olursak, öncelikle işverenin sorumluluğu gündeme gelecektir. İşveren eğer bir gemi durumuysa, bir gemi çalışanının durumu söz konusuysa, kaptan veya gemi işletmecisi gündeme gelecektir. Belirli ölçüde de devletin sorumluluğunun olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki Sayın Yiğit, son olarak size şunu sormak istiyorum. Savaş veya abluka nedeniyle iptal edilen uçuşlarda mağdur olan yolcunun havayolu şirketinden yasal talepleri olabiliyor mu?
2: Evet. Burada aslında yolcuların ilk ve en temel hakkı bilet bedelinin iadesi hakkı. Eğer seyahat artık anlamsız bir hale gelmişse, örneğin gideceğiniz ülke hava sahası kapanmışsa, güvenlik nedeniyle yolculuğunuzu sürdüremiyorsanız vesaire, bu gibi durumlarda ödediğiniz bilet ücretinin tamamını geri isteme hakkı var. Ama bu şekilde olan durumlarda havayolu şirketi size bir açık bilet verelim, puan tanımlayalım, kupon verelim vesaire gibi durumlar tekliflerde bulunabiliyor. Bunlarla alakalı tamamen bedeli geri alma, iade alma hakkınızın olduğunu buradan hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Bir diğer önemli hak da, hem de gözetilmediğini düşündüğüm bir hak da, alternatif bir şekilde ulaşım talep etme hakkı. Şirket aynı hatta ya da makul bir güzergahta size başka bir uçuşla taşıyabiliyorsa bunu size sunmakla yükümlü. Bu bazen kendi filosuyla olabilir, bazen anlaşmalı başka bir hava yoluyla olabilir, bazen de aktarmalı bir rota oluşturabilir. Özellikle uluslararası uçuşlarda hava yolunun uçuş iptal olduğu gerisi sizi ilgilendirir şeklinde bir tutumu kesinlikle söz konusu olamaz. Yolcuyu makul bir ölçüde varış noktasına ulaştırma yükümlülüğü yolcu orada ulaşana kadar devam ediyor olacaktır. Bu da kesinlikle önemli bir hak olarak karşımıza çıkmış oluyor.
1: Evet, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
2: Biz
1: size.
2: teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir vardı. Biz bu hafta Kanun Ne Diyor da küresel krizler ve vatandaş hakları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ülkemizde yer alan dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugün Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine yaklaşık 1600 yıl başkentlik yapmış İstanbul'dan söz edeceğiz sizlere. 1985 yılında dört bölge olarak İstanbul'un tarihi alanları adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bölgeleri bir bölüme sığdırmayacak, önümüzdeki haftalarda da konuya farklı veçeleriyle döneceğiz elbette. İstanbul'un listeye giren tarihi alanları Hipodrom, Ayasofya-i Kebir, Cami-i Şerifi, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Camii ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı'nı da içerir. Bugünkü bölümümüzde İstanbul'un genel tarihi serüvenine değinecek ve ardından bu mirasın kalbi sayılan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı'nın kapılarını birlikte aralayacağız. İstanbul, coğrafi konumu itibariyle jeopolitik bir öneme sahiptir ve bu durum şehri tarih boyunca cazibe merkezi haline getirir. Neolitik dönemden itibaren yerleşim izlerine rastlanan bu topraklar, Bizans ve Osmanlı gibi dünya tarihine yön veren devletlerin yönetim merkezi olur. Şehir, özellikle Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildiği 4. yüzyıldan itibaren anıtsal bir çehre kazanmaya başlar. Orta Çağ boyunca Hristiyan dünyasının dini ve siyasi merkezi olan İstanbul, 1453 yılında gerçekleşen Büyük Fetih'le birlikte İslam dünyasının en önemli şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi haline dönüşür. Bu iki büyük medeniyetin mimari üslubu, dini yapıları ve sosyal dokusu bugün UNESCO listesinde yer alanların temel karakterini oluşturur. Şehrin katmanlı yapısı, farklı inanç ve kültürlerin nasıl bir arada var olabildiğinin de evrensel kanıtıdır. Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, İstanbul'un tarihi yarımadasının doğu ucunda Sarayburnu ve çevresinde konumlanır. Bu bölge şehrin kuruluşundan bu yana yönetim merkezi olma özelliği gösterir. Alanın içerisinde yer alan hipodrom, Roma dönemindeki sosyal ve siyasi hayatın da merkezidir. 4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından genişletilen bu devasa yapı, sadece at arabası yarışlarına değil, aynı zamanda halkın imparatorla buluştuğu önemli siyasi gösterilere de ev sahipliği yapar. Bugün Sultanahmet Meydanı olarak bilinen bu alanda yükselen dikili taş,

yılanlı sütun ve örme sütun gibi anıtlar Roma'nın antik dünya ile olan bağını ve mühendislik gücünü simgeler. Hipodromun sfendon duvarları Roma döneminden kalan en sağlam altyapı örneklerinden biridir ve şehrin topografyasını nasıl şekillendirdiğini gösterir. Meydanın hemen yanı başında yükselen Ayasofya-i Kebir Camii-i Şerifi ise dünya mimarlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. İmparator Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa ettirilen bu yapı, 1000 yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın en büyük katedrali unvanını taşır. Devasa kubbesi, iç mekanındaki mozaikleri ve devşirme sütunlarıyla Ayasofya, Bizans mimarisinin doruk noktasını temsil eder. Fetihten sonra camiye dönüştürülen yapıya eklenen minareler, mihrap, minber ve Osmanlı dönemi yapısal destekleri Doğu-Batı sentezinin en somut örneği olarak karşımıza çıkar. Mimar Sinan tarafından eklenen payandalar, yapının günümüze kadar gelip ayakta kalmasını sağlayan en kritik, en usta mühendislik müdahaleleridir. Ayasofya'nın hemen yakınında bulunan Aya Irini ise şehrin en eski kiliselerinden biri olması ve orijinal atriumlu yapısını büyük ölçüde koruması bakımından eşsiz bir arkeolojik değer sunar. Aya Irini aynı zamanda Osmanlı döneminde ilk müze çalışmalarının başladığı yer olarak Türk müzecilik tarihinde de özel bir yere sahiptir. Sultanahmet bölgesinin bir diğer önemli bölümü ise Topkapı Sarayı'dır. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan bu saray kompleksi, klasik Osmanlı saray mimarisinin en özgün örneğidir. Bazı bölümleri Türkistan çadırlarından esinlenerek tasarlanan saray, sadece bir ikametgah değil, aynı zamanda devletin idari eğitim ve sanat merkezidir. Avlu düzeni, harem bölümü, kutsal emanetlerin muhafaza edildiği odalar ve Marmara Denizi'ne bakan bahçeleriyle Topkapı Sarayı, imparatorluğun ihtişamını ve mütevazı mimari anlayışını aynı anda yansıtır. Sarayburnu üzerine inşa edilen bu yapı, şehrin silüetini belirleyen ana unsurlar arasında yer alır. Sarayın birinci avlusunda yer alan darphane binaları ve çevresindeki müştemilatlar Osmanlı bürokrasisinin işleyişine dair de fiziksel kanıtlar sunar. Bölgenin güney yamacında yer alan Küçük Ayasofya Camii ise tarihsel sürekliliğin bir başka önemli halkasıdır. 6. yüzyılda inşa edilen ve orijinal adı Sergios ve Bakhos Kilisesi olan bu yapı, merkezi planlı kilise mimarisinden camiye dönüşümün çok estetik bir örneğidir. Sekizgen plan şemasıyla dikkat çeken bu yapı, Ayasofya'nın mimari tasarımına öncülük eden denemelerden biri olarak kabul edilir. Sultanahmet, kentsel arkeolojik sit alanı tüm bu yapılarıyla aslında sadece binaları değil, aynı zamanda Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu medeniyetlerinin birbirinin üzerine eklemlenen kültür katmanlarını da ifade eder. Bu bölge, İstanbul'un bir dünya şehri olma vasfını nasıl kazandığının da en açık kanıtıdır. Yerin altındaki sarnıçlardan, gökyüzüne uzanan minarelere kadar her detay, bu sit alanının neden büyük bir ihtimamla korunması gerektiğini de hepimize

0: tekrar tekrar anlatır. Yeni bölümümüzde buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı olacak. Türkiye'nin sanat eğitimi alanındaki en köklü ve prestijli kurumları arasında yer alan konservatuar, temellerini Osmanlı dönemindeki Darül Erhan ve sonrasındaki İstanbul Belediye Konservatuarı geleneğinden alır. Kurum, yetenekli gençleri dünya standartlarında sanatçılar olarak yetiştirmeyi temel vizyon kabul eder. Eğitim süreci ortaokul kademesinden başlayarak sanatta yeterlik aşamasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji bölümleri bünyesinde piyano, üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, kompozisyon, opera, bale ve tiyatro gibi uzmanlık alanları bulunur. Konservatuvarın tiyatro ana sanat dalı 1970'te Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı içinde 1978 yılında açılır. İlk öğrencilerini İstanbul ve Antalya'da yaptığı sınavlarla alarak eğitimine başlayan okulun kurucuları Zeliha Berksoy, Ahmet Levendoğlu, Edvina Levendoğlu ve Can Gürzap'tır. Sonraki yıllarda tiyatromuzun ünlü isimleri Yıldız Kenter, Raik Alnaçık, Zekai Müftüoğlu, Alev Sezer, Serpil Tamur, Cihan Ünal, Haluk Kurdoğlu, Müşfik Kenter de okulun hocaları arasına katılır. Çok sayıda ünlü oyuncunun yetiştiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı günümüzde de klasikten çağdaşa geniş bir repertuar üzerinden nitelikli eğitimini sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık

0: bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarıyla Milli İstihbarat, Savunma Sanayi ve Siber Güvenlik Başkanları katılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz ve Orta Doğu'da su kaynaklarının iklim değişikliğinin baskısı altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır aşan su havzalarına dikkati çekti, su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle, nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale getirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını Jask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını vurguladı, ABD'ye uyarıda bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin yıkım politikası hız kesmeden devam ediyor. Evi yerle bir edilen Filistinli bir bölge sakini, "Kendi toprağımızdayız, direniyoruz ve kararlıyız. Onlar yıksın, biz yeniden yaparız" sözleriyle işgalcilere meydan okudu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine gizli servis Beyaz Saray'a giriş çıkışları kısa süreliğine durdurdu. Gizli servisten yapılan açıklamada Beyaz Saray'a bir blok mesafede silahlı bir kişinin tespit edildiği belirtildi. Kaçmaya çalışan şüphelinin ajanlara ateş açtığı ve bu sırada çevrede bir kişinin yaralandığı söylendi. Şüphelinin vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma

Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 12, İstanbul güneşli 17, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Kültür Otağı'nın söz otağı periyodunda sözlü kültürün üretim, aktarım ve yeniden inşa süreçlerini farklı boyutlarıyla ele almaya devam ediyoruz. Bugün bu çerçeveyi Türk halk anlatı geleneğinin önemli türlerinden biri olan halk hikayelerine çevireceğiz. Ve bu anlatıların oluşumunda, aktarımında neler belirleyici, aşıklar burada ne kadar etkin gibi pek çok konuyu ele almaya çalışacağız. Bu çok farklı ve çok kültür, çok boyutlu yapıyı yine bir konuğumuzla tabii ki konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Özarslan hocam bugün stüdyomuzda yine bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam, biz de iyiyiz. Sizinle Köy Otağı'nda bir program yapmıştık.
1: Evet, evet.
0: Bugün de Söz Otağı'nda sizi ağırlayalım
1: dedik.
0: Hadi
1: bakalım, inşallah.
0: Çünkü sizin hem aşık edebiyatı alanında çok önemli çalışmalarınız var, hem de halk hikayeleriyle ilgili çok ciddi yayınlarınız var.
1: Estağfurullah.
0: İstedik ki bunları sizinle karşılıklı konuşalım.
1: İnşallah, elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü
0: sağ olun,
1: kadar.
0: Sağ olun hocam. Şimdi tabii halk hikayesi dediğimiz türden başlayalım. Yani temelden başlayalım istiyorum ben. Çünkü bu anlatı türlerini böyle birbirinden ayırmak ihtiyacı doğuyor. Yani masal, ne destan, ne halk hikayesi, nerede başlıyor, nerede bitiyor, onu nereye konumlandıralım falan. Bunlar böyle bir başlangıç noktası olsun isterseniz hocam. Halk hikayesinin türünü nasıl tanımlarız ve bunu o sözünü ettiğimiz diğer türlerden nasıl ayırt ederiz?
1: Bu bahsettiğiniz bütün türler anlatmalık türler dediğimiz alana giren edebi mahsullerdir. Hikaye, Arapça bir olayı sırasıyla anlatmak manasına gelen bir kelimedir. Halk hikayesi terimi olarak da 15-16. yüzyıldan itibaren destan geleneğinden ya da boy geleneğinden hemen sonra edebiyatımıza veya sözlü geleneğimize giren ve anlatı ihtiyacımızı karşılayan nazım nesir, yani düz yazı ve şiir karışık sözlü kültürde aşk ya da kahramanlık konularını işleyen anonim bir anlatı türüdür. Aşıklar tarafından tasnif edilirler, yani senaryoları aşıklar tarafından yazılan bu anlatılar saz eşliğinde, saz çalarak, çalıp söyleme tekniğiyle günleri geceleri birbirine bağlayan uzun zaman dilimlerinde anlatılan edebi mahsullerdir gibi tanımlayabiliriz. Burada içinde bulunduğu toplumun bütün maddi manevi ne varsa kültürel bütün unsurlarını ihtiva etmesi bakımından da biraz millilik de gösterilir. Yani milli bir türdür halk hikayesi.
0: Evet.
1: Dense yeri var.
0: Tam da onu söyleyecektim hocam. Şimdi bu hani anlatı geleneğini diğer toplumlarda da aslında benzer bir seyir izlediğini görüyoruz ama bu halk hikayesi dediğimiz tür tamamen Türk anlatı geleneğine has ve bir başka toplumun bu anlatı kültüründe çok fazla karşılaşmadığımız bir tür. Öyle değil mi? Böyle ara bir tür. Destandan belki işte romana geçiş sürecinde mi diyelim ya da
1: şöyle söyleyeyim.
0: Ya da bir dönem roman ihtiyacımızı mı karşıladı
1: tabii,
0: diye düşünelim değil mi?
1: Kesinlikle roman ihtiyacımızı karşıladıkları bir gerçek. Yani o yüzden zaten Avrupalılar bizim bu anlatılarımıza folk novel diyorlar.
0: Evet.
1: Yani halk romanları.
0: Halk romanları.
1: O şekilde tanımlıyorlar. Modern romanın bize veya Batı tarzındaki romanın bize girmesi çok erken dönemler, çok geç dönemlerdir. Yani 150 yıl öncesine falan gider. Ondan önce bu ihtiyacı karşılayan halk hikayeleri idi.
0: Evet.
1: Halk hikayeleri masalla, destanla farklılık gösteren hikayelerdir. Masal biliyorsunuz tamamen hayali mekan, hayali kişiler üzerinden anlatılan maceralar ihtiva eder. Destan halk hikayesinden farklı olarak toplumsal bir özellik gösterir. Yani bir toplumun macerasını anlatan uzun soluklu edebi mahsullerdir. Halk hikayesi daha çok ferdin ve ferdin duygu dünyasıyla alakalı, çevresiyle alakalı bir macerayı anlatır. Onun sergüzeştini anlatır. Bir kahraman, hikaye kahramanının sevgilisi peşinde gitmesinin ve ona kavuşmayı emellemesinin hikayesi anlatılır burada. Bu manada masaldan da şeyden de destandan da farklıdır. Daha gerçekçidir bir de. Mesela destan olağanüstülükler barındırırken, masal hayal dünyası filan barındırırken, hakikati son derece somut gerçeklik üzerine bina edilir. Yani olayın geçtiği mekan, insanlar, işte coğrafya, bilinen, insan tarafından görülebilen, hissedilebilen yerlerdir. Bu manada sahihtir, gerçektir, evet. Esahtır yani.
0: Doğru. Bir de tabii şey, atlı göçebe medeniyetten yerleşik hayata geçişin ilk ürünleri de diyebiliriz. Belki böyle de bir tanım koyabiliriz halk hikayeleri için, öyle değil mi hocam?
1: Yani biz o zaman atlı göçebe medeniyetinde miydik? Doğrusu bu konuda benim biraz kafam karışık. Biz de bunların ilk görülme şeyleri zamanı 15-16. asra kadar gidiyor. Çünkü bu eserleri içeren yazmalar tarihsel olarak, tarihi olarak en fazla 15. asra kadar gidiyor. Ondan öncesine gitmiyor. Ondan önce zaten bizim bu ihtiyacımızı karşılayan öyle bir ara türümüz de var. Buna kimi araştırmacılar da dahil buna halk arasında destan olarak biliniyor, hikaye olarak biliniyor, masal olan olarak söyleyenler de var. Ama bu anlatıların kendisi kendisine boy diyor. Dede Korkut boylarından bahsediyorum. Bu 13-14. asırda yazıya geçirildiği düşünülen bir ara türdür. Ondan sonra halk hikayesine geçiyor. Ve Dede Korkut'un hikayelerin öncesi olduğu gerçeği şurada belli. Onda da nazım nesil karışık bir anlatı biçimi, ifade biçimi söz konusudur. Dolayısıyla Dede Korkut'u halk hikayelerinin öncül bir birimi, biçimi kabul etmek hiç de akla uygunluk açısından sıkıntılı bir şey değildir. Ama ne var? Dede Korkut'ta hem toplumsal hem bireysel maceralar vardır. Halk hikayesinde çok fazla toplumsal meseleler gündeme getirilmez. Daha çok ferdin duygu dünyası ya da ferdin başından geçen işte kahramanlık hadiseleri. Yani ikiye ayırmak mümkün bir de halk hikayelerini. Lirik olanlar bir de kahramanlık olanlar işte. Lirik olanlar Kerem ile Aslı'ydı, Aşık Garip'ti, Emrah ile Selvi'ydi, Tahir ile Zühre'ydi filan. Kahramanlık olanlar için de Köroğlu'nu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka şey daha ilave edeyim buraya. Bu hikayelerin kaynakları bakımından bakıldığında bizde üç tip hikaye gözüküyor. Bir Türk kaynağından gelenler, az önce bahsettiğim hikayeler Türk kaynağından geliyor. Bir Fars kaynağından gelenler, Ferhad ile Şirin, ta Avesta'ya dayanan bir kökeni vardır. Bir de Arap kaynağından gelen Leyla ile Mecnun hikayesi var. Ayrıca bunun da üzerinde bütün hikayelerin, bütün dinlerin, dini kitaplarda olan bir hikaye var. Bu da bir lirik hikaye ama bu hikaye diğerlerine göre çok

0: bir yapıda. Onu belki açıklayabiliriz ileride. Bu da Yusuf ile Züleyha.
1: Evet.
0: Bu da bizim kültürümüze girmişti. Dolayısıyla az önce bahsettiğiniz bize haslık, evet millilik gösteriyor ama başka komşu kültürlerde de buna benzer
1: Benzer türler var.
0: anlatılar var. Hem
1: Evet.
0: kahramanlık anlamında hem lirik olma anlamında.
1: Evet. Şimdi biz bugünkü programımızın odağını biraz bu lirik olan
0: Evet.
1: türüne çevirdik. Dolayısıyla sizin o ifade ettiğiniz işte destanlardaki toplumsal konular ya da işte dışa doğru yapılan bir mücadele, başka milletlerle yapılan mücadeleler falan burada karşımıza çıkmıyor. Daha ferdi, hatta aşkın odakta olduğu bir anlatı biçimiyle karşılaşıyoruz. Böyle vuslatsızlığın idealleştirildiği, maşun aşığın peşinden koştuğu bir hikayeler karşımıza çıkıyor burada. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi aklımıza da hemen Kerem ile Aslı geliyor, Ferhat ile Şirin geliyor falan. Ama hani burada aşkın da nasıl bir anlam dünyası oluşturduğunu konuşmak lazım. Yani bugünkü işte filmlerde karşımıza çıkan aşk gibi bir aşk mı o? Yoksa orada başka bir şeye mi dönüşüyor o aşk? Nasıl doğuyor, neye dönüyor? Biraz da onlardan söz edelim mi hocam?
0: Hem hepsi hem hiçbiri
1: Hiçbir.
0: diye söze gireyim.
1: Tamam.
0: Şimdi bu aşk konulu lirik hikayelerde bir sac ayağı söz konusu. Aşık, maşuk ve rakip. Yani bir seven var, buna aşık, bu fedakarlığı temsil ediyor. Bir maşuk var, sevilen, bu güzelliği temsil ediyor.
1: Evet.
0: Bir de arada engel var. Yani kaosu körükleyen, kaosa sebep olan, kozmozu engelleyen bir yapı, vuslatı engelleyen bir unsur var. Bu da rakip. Bunun üzerinde oluşuyor bütün olaylar zinciri. Kahraman genelde bu hikayelerin hemen hemen hepsinde, çoğunluğunda kahraman önce bir rüya görür. Bu rüya da kendisine ulular tarafından, kutsal kişiler tarafından bir likit içki, alkollü alkolsüz diye şey yapayım,
1: Evet.
0: mai bir şey verilir ya da bir şey yedirilir. Elma olabilir, üzüm olabilir. Sonra ona bir sevgili gösterilir. Buna buta göstermek denir. Ve ona bir mahlas verilir. Sevgilisinin ismi söyler. Ondan sonra macera başlar. Artık hikayenin kahramanı macerası başlar ve sevgiliye ulaşmak amacıyla onun peşinden gider. Şimdi az önce bahsettiniz ya, aşıklar bunun neresinde? Aşıklar doğrudan halk hikayelerinin esas olanları, baş kahramanları. Yani halk hikayelerine aşık biyografisi dense yeri var. Tamamen. Kerem çünkü Garip de öyle, Kerem de öyle, Emrah da öyle. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yaşadıkları muhayyel aşıklardan sayılır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aşıkların hayat hikayeleridir, halk hikayeleri. Ve halk arasında anlatılır. Bu halk arasında anlatılan bu hikayelerin dışında bir de bizzat doğrudan aşıklar tarafından çeşitli konularda hikaye tasnif edilir. Tasnif etmek diye bir tabirimiz var,
1: Evet.
0: edebi tabir. Yani hikaye yazılıyor, senaryosu falan filan yazılıyor sözle, sözlü yolla. Sonra anlatılıyor insanlara. Bu kendi döneminin tiyatro ihtiyacını da, sinema ihtiyacını da, roman ihtiyacını da gideren bir edebi tür.
1: Şimdi bir de tabii şey var değil mi burada hocam? Yani toplumsal sınırları ve hiyerarşiyi aşan bir aşk durumuyla da karşı karşıya kalıyoruz. Mesela Tahir ile Zühre hikayesinde Zühre bir padişahın kızı,
0: Evet.
1: Tahir fakir bir genç. Bu yönüyle de aslında Türk sinemasına da ilham olmuş, öyle değil mi? Bugünkü Türk filmlerine, dizilerine falan baktığımızda bu
0: Doğrudan o
1: senaryonun
0: hikayeler bugün o şekilde anlatılıyor
1: evet
0: aslında. Hiç uzatmaya
1: biçim
0: gerek yok.
1: değiştirdi.
0: Yani sinemadaki hikaye aynıdır,
1: Evet.
0: dizilerdeki hikaye aynıdır. Halk kesiminin değiştirilmiş versiyonlarıdır. Ben fedakarlıktan, güzellikten filan filan bahsederken altını çizmem gereken bir şey var orada. Aslında zımnen bu halk hikayelerin içinde buradaki aşk aslında beşeri aşktan ilahi aşka dönüşünde bir
1: Evet.
0: simgesi adeta neredeyse. Yani
1: Evet.
0: Leyla ile Mecnun hikayesinde vuslat mümkün iken artık Mecnun Leyla'yı reddeder, kabul etmez. Çünkü Leyla artık onun için Tanrı'ya giden yolda bir kilometre taşından başka bir şey değildir. İşte aşığın fedakarlığını falan filan bahsederken şeyin de altını çizelim. Yusuf ile Züleyha'nın bir tek bu hikayede kahraman yani aşık erkek kadındır.
1: Evet.
0: Diğerlerinde hep tamamen aşık olan erkek güzel olan kadınken Yusuf ile Züleyha da tam tersidir. Yusuf güzelliği temsil eder, Züleyha aşkı, aşıklığı, fedakarlığı temsil eder. Dolayısıyla bir rol değişmesi söz konusudur. Yani bizim sinemamızdaki zengin kız, fakir olan meseleleri falan filan bunların tamamının bağlantısı, kökeni Halkiyeler'e dayalıdır. Rakip sadece bir güzeli seven başka birisi olarak çıkmaz ortaya. Bazen güzelin babası,
1: evet,
0: bazen güzelin amcası, bazen onun zenginliği, bazen farklı dinde oluşu, bazen farklı toplumsal statüde oluşu bunların kavuşmasını engelleyen faktörler ortaya çıkar. Bazen de aşığa doğrudan yardım eden bir başkasının kızı görür görmez aşık olması şekliyle engel teşkil etmesi şeklinde de ortaya çıkar. Ferhat İleşir'inde de bu var mesela.
1: Evet. Onun için sordum. Yani bu aşkın oluşturduğu anlam dünyası çok farklı şekillerde
0: bu hikayelerde unutmadan söyleyeyim. Bu hikayelerde aşk o kadar idealize ediliyor ki.
1: Evet.
0: Yani hani evlilik aşkı öldürür diye bir motto var ya.
1: Evet.
0: Burada zaten var. Hiçbir hikayelerin çoğunda şey yok, kavuşma yok. Vuslat mümkün değil. Trajik sonla bitiyor. Ama ne var ki bazen hikayelerin formunu değiştirerek bizim tiyatromuza aktarıldığında, geleneksel Türk tiyatrosuna aktarıldığında bu hikayelerin trajik sonları mutlu sonla bitiriliyor. Çok
1: evet,
0: ilginç. Çünkü orada asıl olan eğlenmek.
1: Eğlencede,
0: evet, eğlencede mesela bir dramı, bir şeyi, trajediyi falan izlemek istemiyor. Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Karagöz'de, orta oyunda vesaire anlatıldığında sonu evlilikle bitiyor. Mutlu sonla bitiyor. Oraya bile taşıyorlar yani.
1: Evet, evet. Ama hikayelerin aslında aşk sanki böyle ilahi aşka dönüşen bir kutsal vuslat kapısı gibi. Onun bu, için var sanki.
0: Bu işte biraz tasavvuf anlayışla da örtüşen bir şey. Yani dünyada olan her şey fani ve geçici. Asıl büyük mutluluk ukbadadır, öbür taraftadır. Dolayısıyla burada asıl vuslat Tanrı'ya kavuşmadır.
1: Evet.
0: O insan üzerinden Tanrı'yı bulma sergüzeştidir, macerasıdır dense yeri var.
1: Evet. Şimdi bu kadar aşk demişken hocam bir aşk türküsü dinleyelim mi?
0: Olur tabii ki.
1: Merhum Ali Ekber Çiçek seslendirecek. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya.

0: hikayelerin taşıyıcısına götürüyor. Biraz önce aslında biraz temas ettik aşıklık geleneğiyle olan ilişkisine halk hikayelerinin. Hatta siz dediniz ki bir aşığın biyografisi desek yeridir demiştiniz. Dolayısıyla bu hikayelerin, halk hikayelerinin aşıklar sadece aktarıcısı mı yoksa aynı zamanda yeniden kurucusu mu?
1: İkisi de.
0: İkisi de değil
1: İkisi de.
0: mi?
1: Aşıklık geleneği sizin de çok iyi bildiğiniz gibi iki koldan oluşuyor. Bir şiir söyleme, bir de hikaye anlatma olarak iki ayrı şeyde. Bu hikaye anlatmada da aslında şiir söyleme var, karşılıklı diyaloğa dayalı.
0: Evet.
1: Oradaki sevenlerin konuşmaları hep tesirli olsun diye şiirle yapılır. Yani aşık maşukla şiir diliyle konuşur. Sohbetleri öyledir. Dolayısıyla aşık biyografisi dedik çünkü bir aşığın başından geçen maşuğuna kavuşma macerasını anlattığı için aşık biyografisi dedik bunlara. Yani Kerem bu aşıklardan birisi, Aşık Garip bunlardan birisi, Emrah bunlardan bir tanesi Erciş'li olan ve erkek kahramanları bunlar. Dolayısıyla bu anlattı hem kahraman hem hikayenin baş oyuncusu, baş kahramanı, hem musannifi yani tasnif
0: Tasnif
1: edicisi
0: eden kişi.
1: hem anlatıcısı durumundadır. Ama bu hikayelerde yer almayan yüzlerce, onlarca yüzlerce aşık bu hikayeleri başkalarına, insanlara anlatarak veya tasnif edip anlatarak bu işte rol aldılar. Dolayısıyla aşıklık geleneğinin çok önemli bir koludur halk hikayesi geleneği. Bunlara mesela bu anlatıcılar aşık olabildiği gibi bazen aşıklık yapmayan salt hikaye anlatıcıları vardır. Mesela bunlara meddah deniyor.
0: Evet.
1: Meddah hikayeleri zaman zaman bunlarla aynı mıdır diye. Bunun meddah hikayeleri daha kısa olabilir ama aşk halk hikayeleri anlatanlar da meddahtır.
0: Evet.
1: Mesela en somut bilinen örnekleri geçtiğimiz asırdan sonlarında vefat etti. Behçet
0: Evet.
1: Mahir'di, Erzurumlu. Hem kahramanlık hem aşk hikayelerini son derece iyi anlatan birisiydi. Yine Erzurum'da benim bildiğim onunla aynı zamanlarda yaşayan Nalbant İshak Kemali vardı. Hikaye anlatıcısı olarak. Bunların ustaları Hafız Miktat, Kemal mahlasıyla şiirleri de yazan Hafız Miktat vardı. Ve bunlar Ramazan'da özellikle hem lirik hem kahramanlık hikayelerini bir ay boyunca çeşitli kahvehanelerde iftarla sahur arası bir zamanda anlatırlardı. Dolayısıyla hem aktarıcısı hem içinde olanı hem yaratıcısı dense yanlış olmaz.
0: Şimdi aslında şimdi soracağım şey sözlü kültürün doğasıyla da doğrudan doğruya ilişkili bir şey ama şimdi biz biliyoruz ki bu icra ve performans boyutuyla düşündüğümüzde halk hikayesi dediğimiz anlatı biçimi anlatıcının her anlattığında değişen, dönüşen, biraz farklılaşan, demin aslında temas ettik ona, siz bir sözün arasına söylediniz ama ben bunu özellikle konuşmak istiyorum. Böyle bir yapıya mı sahip? Yani bunun sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir
1: Ya sınırlı gibi
0: anlatıcı,
1: görünen,
0: evet.
1: sınırlı gibi görünen ama aslında elastiki anlatılar bunlar. Elastiki ürünler. Anlatıldığı mekana, anlatıldığı kitleye göre hikayenin aynı kalmakla beraber bir takım yapısal farklılıkları gösteren, oraya uyarlanan, her anlatıldığında ayrı ayrı detaylar, ayrı ayrı ayrıntılar ihtiva eden anlatılardır. Yani bir aşık standart olarak veya bir hikayeci veya bir meddah standart olarak her gün aynı hikayeyi aynı şekilde anlatmıyor. Yani bu yüzden batıdan bize gelen icra teorisi, performans teori diyen var. Yani bir hikayeyi anlatıcı kadın kitlesini anlatıyorsa başka bir şekilde anlatıyor.
0: Evet.
1: Erkek egemen bir kitleyi anlatıyorsa başka bir şekilde anlatıyor. Köye anlatıyorsa başka, şehirli bir gruba anlatıyorsa başka, ne bileyim resmi devlet erkanının olduğu bir gruba anlatıyorsa başka. Ve her birinde farklı farklı girdiler, çıktılar, eksiltmeler, kısaltmalar, sadet dışı unsurlar falan filan sokabiliyor. Bunlar bu konularda çalışıldı, ortaya kondu. Yani

0: Digression dediğimiz meseleler bunlardan ibaret. Ya da ne bileyim hep anlatılır. Yani izleyici tarafından hikayeye müdahale edilen olaylar
1: Evet.
0: da biliyoruz biz. Trajik sonla biten hikayeyi
1: Hı.
0: dinleyicinden bir tanesi çıkıp aşığı tehdit etmesiyle
1: Evet.
0: mutlu son epizoda eklenmiştir mesela.
1: Ben bunu sizden lisans yıllarımda dinlemiştim şimdi.
0: Evet.
1: Metin hocam benim lisanstan, yüksek lisans ve doktora
0: Estağfurullah.
1: yıllarından hocam. Ben bunu çok
0: Estağfurullah.
1: iyi
0: Evet.
1: hatırlıyorum, onu soracaktım.
0: Evet. Adam silahı
1: Sizden.
0: çekiyor, diyor
1: Evet.
0: ki aşık, bugün aşık ölürse ben de seni öldüreceğim falan diye aşığı tehdit
1: Bu
0: ediyor
1: kadar
0: falan.
1: boyutlu
0: Ya da ne
1: şeyler
0: bileyim
1: oluyor.
0: işte hep anlatırlar bir şeye hikaye bir türlü bitmiyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor,
1: Evet.
0: uzuyor. Adam kombineye sürüsünü getirmiş, isyan ediyor, diyor ki bu hikaye artık bitir, çok da meraklı. Bu hikayeyi artık bitirdi be diyor, ben her gün zarar ediyorum. Lütfen sonu gelsin de çok meraklısı olan
1: Evet.
0: bugünlerde klasik olarak çok müşterisi olmayan ama
1: Hı.
0: form değiştirip şekil değiştirip hala hayatımızın odağında olan anlatılan hikayeleri. Dolayısıyla değişiyor.
1: Evet.
0: Elastiki
1: Dinamik bir
0: şeyler bunlar.
1: yapısı
0: Çok
1: var.
0: dinamik
1: Çok
0: bir yapısı var.
1: dönüşken,
0: Evet.
1: dinamik bir yapısı var.
0: Bulunduğu yerin
1: Rengini alıyor.
0: rengini, kalıbını, şeklini alan
1: Evet.
0: anlatılar. Ama kendisini de koruyan anlatılar.
1: Tabii. Şimdi bir de hocam tabii bu biz Anadolu sahasından konuşuyoruz daha çok Kerem'le Aslı'yı işte Ferhat ile Şirin'i falan bu coğrafyada anlatılan hikayeler olarak şimdi bize izah ediyorsunuz ama Türk dünyasının farklı bölgelerinde de bunların varyantları var öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece bu coğrafyada değil bu anlatılar.
0: Yani varyant mı diyeceğiz onlara
1: Ne
0: bilmiyorum.
1: denir?
0: Aynı hikayenin oradaki şekli.
1: Şekli diyelim
0: Evet.
1: doğru.
0: Yani işte bu tartışılıyor ya, benzer metin, eş metin meseleleri
1: Evet.
0: filan. Bu çok normal bir şey. Ben başlangıçta hasreten bunun altını çizdim ki bu anlatılar bizim milli anlatılarımızdır.
1: Evet.
0: Yani bizim milli romanlarımız, öyle diyeyim. Dolayısıyla bunlar burada seviliyorsa Türk'ün yaşadığı her yerde seviliyor. Yani bir Köroğlu'nu düşünün, Türk'ün olduğu her yerde Köroğlu var.
1: Doğru.
0: Veya buna benzer kahramanlık varken lirik hikayeler de var işte. Emrah var. Yani Kerem var. Aşık Garip var. Bu çok sevildiğini
1: Gösteriyor.
0: göstermesi bakımından açıklanabilir ve böyle okumak lazım. Hatta bu hikayeler sadece Türk dünyasında veya Türk elinde değil, Türk eline komşu milletlerde de kendisine bir yer edinmiş anlatılardır. Yani Gürcüler arasında da, Farslar arasında da, ne bileyim, daha başka küçük etnik yapılar arasında da bu hikayeleri görmek veya bunları kısımlarını, parçalarını görmek, epizotlarını falan filan görmek mümkün.
1: Evet.
0: Onları da etkiliyor.
1: Evet.
0: Veyahut bu hikayeden çıkan bir türküyü o coğrafyalarda, o
1: Evet.
0: coğrafyanın rengine boyanmış şekilde görmek. Hatta bunun zaman zaman kavgası bile yapılıyor. Senindi, benimdi falan
1: Evet,
0: filan gibi.
1: kime ait
0: Ha, bu
1: olduğu.
0: coğrafyanın aslında herkesin, hepimizin.
1: Doğru. Köroğlu mesela.
0: Tabii.
1: Herhalde Türk dünyasının ortak kimliği dediğimizde en ön plana çıkan Dede Korkut'tan
0: Mutlak.
1: sonra bu kadar
0: Hiç şüphesiz.
1: yayılabilen başka bir halk hikayesi ya da
0: Dede
1: destan
0: Korkut'tan
1: diyebileceğim.
0: belki daha fazla
1: Daha da fazla
0: Köroğlu.
1: değil mi?
0: Çünkü
1: Kolları çünkü çok
0: Dede
1: fazla.
0: Korkut sabit bir metin.
1: Evet.
0: Köroğlu istihale eden,
1: Evet.
0: sürekli
1: Dolaşan
0: üreyen bir
1: bir
0: metin.
1: metin. Doğru.
0: Husule gelen bir metin.
1: Evet. O yüzden hepimizin
0: Evet,
1: demek en
0: hepimizin.
1: güzeli. Şimdi tabii bunlar hocam bir de sadece halk hikayesi değil yani bir metinden ibaret değil. Aynı zamanda bizim toplumsal hafızamızı da taşıyan bir tarafı var. Böyle baktığımızda bunlar bireysel bir aşk hikayesi olmasının ötesinde neleri anlatıyor bize? Yani bir halk hikayesinin içinde biz başka neleri yakalayabiliyoruz?
0: Kendimiz varız orada. Yani bir meslektaşımız Oğuz Kağan için Oğuz'un kendisidir diye bir ifadede bulunmuştu. Ben ona inanıyorum. Veya bunu Köroğlu için söylesek, her Türk oğlu bir Köroğlu'dur dense yeri var. Her Türk oğlu aynı zamanda Kerem'dir, her Türk kızı Aslı'dır. Gariptir, şahsenemdir dense yeri var. Bir kere bize anlatıyor bir. Bizim aşkımızı, sevme anlayışımızı anlatıyor.

0: nasıl bir aşk barındırıyoruz, nasıl severiz, biz seversek
1: Nasıl
0: nasıl
1: severiz?
0: severiz, onu anlatıyor. Bizim tarihi coğrafyamızı anlatıyor. Yani millet olarak, toplum olarak yaşadığımız tarihi bir coğrafya var.
1: Evet.
0: Ta Pazarlık Yaylası'ndan ne bileyim işte Balkan uçlarına falan kadar geçen bir süre içerisinde buralarda yaşadık. Buraları vatan belledik. Şu anda coğrafi sınırlarla, siyasi sınırlarla vatanın dışında kalan toprakları da bile hala o hikayeler bunları barındırıyor. Aynı
1: Evet.
0: zamanda bu hikayeler toplumsal hafızanın tanıklarıdır. Yani siz unutabilirsiniz ama hikaye unutmuyor.
1: Orada saklıyor.
0: Hatırlarsan Türkler üzerine bir konuşmamızda söylemiştim. Türküler hafıza, toplumun hafızası gibidirler. Yani siz bir yeri unutabilirsiniz. O yerin zaman içerisinde ismi falan değişebilir. Ama türküde sabit olarak kalır. Türklerin çoğu halk hikayelerinin içerisinden gelmelerdir zaten. Dolayısıyla dağını size getirir, taşır. Ne bileyim işte ovasını, gölünü, ırmağını, şehir yapılarını vesaire falan filan hepsini orada görürsünüz. Halep'te geçer. Bugün Halep Türkiye sınırları ve milli sınırlar içerisinde filan Misak-ı içinde değil. Ama Halep'in bir Türk şehri olduğunu
1: Hepimiz
0: hepimiz biliyoruz.
1: biliyoruz.
0: Biz unutabiliriz, genç nesil unutabilir. Fakat hikaye hafızası unutmuyor. Onu da taşıyor seninle beraber. Dolayısıyla hikaye sadece bizim aşkımızı anlatmıyor. Hem milletimizin tarihini anlatıyor, hem şahsımızın tarihini anlatıyor. Hem maddi hem manevi.
1: Şimdi süremizin sonuna da yaklaştık. Son böyle bir cümleyle de şunu öğrenmek istiyorum. Sözlü kültür ortamları tabii günümüzde değişiyor. Siz bu halk hikayeciliği geleneğinin, aşıklık geleneğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam?
0: Bu güzel bir şey. Şöyle, yani aşık geleneği çok enteresan bir gelenek. Vaktiyle bu işleri başlatan, bu konularda ilk yazıları yazan hepimizin üstadı, piri, Köprüzade Mehmet Fuat Bey'i yanıltmış bir gelenektir bu. Yani o biteceğini falan filan söylemişti. Halbuki gümbür gümbür devam ediyor. Ben böyle bir şeye mütereddit yaklaşırım. Ne olacağını zaman
1: Bilemezsin.
0: gösterecek. Ama şunun altını çizeyim. Bu tip anlatıların, bu tip hikayelerin, bu tip mahsullerin tecelli zemini, müşterisi olduğu müddetçe ilelebet devam edeceği muhakkak. Ama aynı olmayabilir. Yapı değiştirir, şekil değiştirir, form değiştirir, biçim değiştirir. Ama bizim ihtiyacımız vardır buna işte onu film olarak görürüz. Onu dizi olarak görürüz.
1: Evet, başka
0: Onu
1: bir şeye
0: modern roman
1: dönüşür.
0: olarak görürüz. Ya da onu sinemaya aktarılmış bizzat doğrudan yapı olarak görürüz. Ama görürüz. Yani aşk varsa o hikayeler sonsuza
1: Hep var
0: kadar devam
1: olacaktır.
0: edecektir diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: ümit var olalım o zaman. Devamı
0: Yani
1: için.
0: olmamak için bir sebebimiz yok.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize.
0: Estağfurullah.
1: Sohbet çok
0: Sağ
1: keyifliydi.
0: olun.
1: Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Kırım'ın Bahçesaray şehrine konuk olacağız. Kırım Yarımadası'nın iç kesimlerinde sarp kireç taşı kayıtlarında

0: Yalıklarının korunaklı kucağında yer alan Bahçesaray, insanlık tarihinin en eski yerleşim odaklarından biri olma özelliğini taşır. Bölgedeki yerleşim izleri Paleolitik döneme kadar uzanır. Bölgenin stratejik konumu ve doğal korunaklı yapısı tarih boyunca pek çok farklı topluluğu kendisine çeker. Ancak şehrin bugünkü kimliğinin temelini atan ve ona asıl ruhunu veren süreç Türklerin bölgeye gelişiyle başlar. Bahçesaray sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin kuzeydeki en zarif ve kalıcı uç noktalarından biri olarak tarih sahnesindeki yerini alır. Kırım'ın bir Türk yurdu haline gelme süreci Hunlar, Hazarlar ve Kuman Kıpçak toplulukları gibi erken dönem Türk topluluklarına kadar dayanır. Fakat Bahçesaray'ın bir başkent olarak doğuşu Altın Orda Devleti'nin parçalanmasıyla ortaya çıkan Kırım Hanlığı dönemine rastlar. Cengiz Han'ın soyundan gelen ve bölgeyi vatan edinen Kırım Tatarları, Yarımada'nın yönetimini ellerine aldıklarında başlangıçta eski Kırım denilen bölgeyi merkez olarak kullanırlar. Zamanla değişen stratejik ihtiyaçlar ve coğrafi koşullar, idari merkezin daha korunaklı olan Çufutkale ve ardından vadinin tabanındaki bugünkü Bahçesaray mevkiine taşınmasını zorunlu kılar. 16. yüzyılın başlarında 1. Sahip Giray Han tarafından resmen kurulan şehir, adını sahip olduğu geniş, görkemli ve meyve dolu bahçelerinden alır. Bahçesaray, tipik bir Türk şehri mimarisiyle ve estetiğiyle gelişir. Şehrin kalbi, Türk devlet geleneğinin ve sanat anlayışının en seçkin örneklerinden biri olan Han Saray'dır. Han Saray, sadece bir hükümdar ikametgahı değildir. İçinde camii, divan toplantılarının yapıldığı salonları, haremi, geniş avluları ve Han sülalesine ait türbeleriyle devleti temsil eden yaşayan bir komplekstir. Şehir, bu saray etrafında şekillenen dar sokaklar, birbirini kesen mahalleler ve her mahallede göğe yükselen zarif minarelerle bir ağ gibi örülür. Kırım Tatarları burada kadim Bozkır kültürünün hareketliliğiyle yerleşik hayatın getirdiği zarafeti ustalıkla birleştirirler. Şehrin dokusunda su kültürü hayati bir önem taşır. Çeşmeler Bahçesaray'ın her köşesinde hayatın akışını ve temizliği simgeler. Kentte yer alan Gözyaşı Çeşmesi veya Bahçesaray Çeşmesi adıyla anılan yapı, Alexander Pushkin'in daha sonra baleye de uyarlanan bir şiirine konu olarak edebiyat tarihinde de yer edinir. Bir başkent olarak Bahçesaray, Kırım Hanlığı'nın siyasi, askeri ve kültürel zirvesini temsil eder. Hanlık, Osmanlı İmparatorluğu'yla kurduğu yakın ittifak ve stratejik ortaklık sayesinde bölgede uzun süreli istikrar dönemi yaşatır. Bu dönemde şehir sadece askeri bir garnizon veya idari bir merkez değil, aynı zamanda medreseleri ve kütüphaneleriyle önemli bir ilim merkezi haline gelir. Özellikle 1500'lü yıllarda inşa edilen zincirli medrese gibi eğitim kurumları, bölgedeki Türk entelektüel hayatının kalbinin burada attığını kanıtlar. Bu medrese, kapısındaki zincir sayesinde içeri giren herkesin ilmin huzurunda eğilmesini simgeleyen derin bir felsefeye sahiptir. Bahçesaray sokaklarında zanaatkarlar, dericiler, tüccarlar ve ulema büyük bir uyum içinde yaşar. Şehir, Karadeniz'in kuzeyindeki Türk varlığının en güçlü siyasi ve kültürel simgesi olarak yüzyıllarca dimdik ayakta kalır. Türklerin bu bölgedeki kalıcı varlığı, Bahçesarayı sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda manevi bir odak noktası haline getirir. Şehirdeki mimari üslup, Osmanlı etkilerini taşımakla birlikte, Kırım'ın kendine has yerel dokusunu ve iklim şartlarını da muhafaza eder. Alçak damlı evler, ahşap işçiliğiyle süslenmiş cumbalar ve özenli taş işçiliğiyle inşa edilmiş yapılar şehrin karakteristik silüetini oluşturur. Kırım hanları, Bahçesaray'dan yönettikleri uçsuz bucaksız toprakları bayındır hale getirirken, Türk kültürünün temel taşlarını bu topraklara silinmeyecek şekilde yerleştirir. Şehrin ekonomik hayatı da başkent kimliğine uygun bir çeşitlilik arz eder. Çarşılar, hanlar ve hamamlar sosyal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bahçesaraylı ustaların elinden çıkan bıçaklar, deri işlemeleri ve mücevherler tüm bölgede namsalar. Bahçesaray, Çarlık Rusyası'nın yayılmacı politikalarına kadar Türk dünyasının kuzeydeki en parlak feneri olarak parlamaya devam eder. 18. yüzyılın sonlarına doğru yaşanan siyasi değişimlere rağmen şehrin sokaklarında yankılanan ezan sesleri ve geleneksel evlerin avlularındaki hayat Türk kimliğinin direncini de simgeler. Şehir 20. yüzyılın ilk yarısında Kırım Tatarlarının yaşadığı büyük zulümlere de tanık olur. Önce Kızıl Ordu tarafından işgal edilip Sovyet yönetimine girmesi, ardından 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından işgal edilmesi, kentte maddi manevi tahribata neden olur. Almanların yenilgiye uğratılmasından sonra Stalin 18 Mayıs 1944'te Kırım'daki yaklaşık 200 bin Türk'ü hayvan vagonlarına doldurarak Sibirya ve Asya içlerine trenlerle sürgüne yollar. Bu acı deneyimlere rağmen Bahçesaray hala kuzeydeki Türk varlığının mührü olarak varlığını bugün de sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir dünya mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize...

Mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: 1 dakika.
1: Kara ve göl tabanıyla bağlantısı olmayan ve rüzgarla hareket edebilen yüzen adalar, toprak parçalarının kopmasıyla ortaya çıkar. Yüzen adalar, üzerinde bulunan sazlıkların, bitki köklerinin ve çürümüş canlı artıklarının birbirine yapışıp, toprakla kaynaşması sonucu oluşan ve yoğunluğu sudan daha az olan keçemsi bir dokuya sahiptirler.

0: Rüzgarın estiği yöne doğru, suyun üstünde bir sal gibi yüzebilen doğa harikası bu adalara genellikle göllerde rastlanır. Ülkemizdeki yüzen adalar, bilim adamlarımız tarafından yapılan çalışmalarla 2000'li yılların başında tespit edilmiştir. Bingöl, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Denizli, İçel, Afyon, Rize ve Artvin illerimizde bulunan ve kayıt altına alınmış yüzen ada sayısının 100'den fazla olduğu bilinmektedir.
1: Bir dakika.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendisleri neleri başarabildiğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da son 23 yılda 1112 savunma sanayi yatırımına 460 milyar dolar teşvik verildiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısına dikkat çekti. Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, güçlü lider, güçlü Türkiye vizyonuyla kendi destanını yazıyor dedi. Burhanettin Duran, İstanbul'daki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz ve Orta Doğu'da su kaynaklarının iklim değişikliğinin baskısı altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır aşan su havzalarına dikkati çekti, su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle, nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale getirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. Amerikan CNN televizyonu, İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentini hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Küresel somut filosu, soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Aktivistler bir kez daha kararlılıkla yola devam mesajı verdi. İsrail'in alıkoyduğu Sumut filosundaki iki eylemci içinse gözaltı süresi 10 Mayıs'a kadar uzatıldı. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kuzey Makedonya'da anıldı. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Yunus Emre ve tasavvuf konulu bir etkinlik düzenlendi. Ve spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal'la Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında, rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 12, İstanbul güneşli 17 derece. Yağmurlu olmak üzere Berlin 19, Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

geçmek bilmedi sensiz güzel bebeğim. Uzadı mı saçların, aylar yıllar geçmek bilmedi sensiz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekim'den Dinledim programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Ersin

0: Aydemir ulaştırıyor. Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde bir kadın için hayatının dönüm noktalarından biri olan çocuk sahibi olmaya karar verme aşamasında gerçekçi beklentiler neler olmalıdır, doğurganlık yaşı ve yumurta rezervi gibi unsurlar ne kadar etkilidir, bunları konuşacağız. Hepsine tek tek uzman doktorumuza sorup öğreneceğiz. Uzman doktorumuzu hemen size tanıtmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Nezaket Kadıoğlu. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Kadıoğlu.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyiciler, şimdi sizi birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götürüyoruz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor.

Elif 37 yaşındaydı. Üniversite, uzmanlık, iş hayatı, şehir değişiklikleri derken yıllar hızlı geçmişti. Eşiyle çocuk sahibi olmayı hep istemişlerdi ama önce işlerin biraz daha oturmasını, ev düzenlerinin kurulmasını, kendilerini hazır hissetmeyi beklemişlerdi. Çevresinden sık sık aynı cümleyi duyuyordu. Artık çok geç olmadan düşünün. Elif bu cümleye bazen kızıyor, bazen de içten içe kaygılanıyordu. Bir akşam sosyal medyada yumurta rezerviyle ilgili kısa bir video izledi. Videoda AMH'niz düşükse anne olamazsınız deniyordu. Başka bir videodaysa yumurta dondurmak geleceğin garantisidir ifadesi geçiyordu. Elif'in kafası iyice karıştı. Ertesi gün bir laboratuvarda AMH testi yaptırdı. Sonucu beklediğinden düşük çıkınca paniğe kapıldı. Daha hekime gitmeden kendi hayatıyla ilgili en ağır hükmü vermişti. Demek ki artık çocuğum olmayacak. Elif eşiyle birlikte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurdu. Hekimi önce Elif'i sakinleştirmeye çalıştı. AMH'nin yumurtalık rezervi hakkında bilgi verebileceğini, özellikle tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarıya vereceği yanıtı öngörmede yararlı olabileceğini, fakat tek başına gebelik olur ya da olmaz diye kesin hüküm verdiremeyeceğini anlattı. Yaş, adet düzeni, yumurtlama, ultrason bulguları, tüplerin durumu, rahim yapısı ve erkek faktörünün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Görüşme ilerledikçe Elif şunu fark etti. Doğurganlık yalnızca bir laboratuvar sonucuna indirgenemeyecek kadar karmaşık ama doğru değerlendirildiğinde yönetilebilecek kadar da somut bir konuydu. Hekimi ona kadın yaşının doğurganlıkta önemli olduğunu, özellikle 35 yaş sonrasında zamanın daha dikkatli kullanılmasının gerektiğini anlattı. Ancak bunu korkutmak için değil, gereksiz beklemeleri azaltmak ve doğru seçenekleri zamanında konuşmak için söylüyordu. Elif ve eşi için bir değerlendirme planı yapıldı. Yumurtlama düzeni, ultrasonla yumurtalık görünümü, rahim ve tüplerin durumu, eşinin sperm analizi ve genel sağlık durumu birlikte ele alınacaktı. Gerekirse yardımcı üreme teknikleri konuşulacaktı ama ilk adım panik değil, doğru tanı ve gerçekçi plan olacaktı. Elif ilk kez o gün internetteki tek cümlelik yargıların yerine kendi durumuna özel bir yol haritası olduğunu hissetti. Aylar sonra Elif sonucu ne olursa olsun çok önemli bir şey öğrenmişti. Çocuk olma sahibi kararı duygusal bir karardır ama doğurganlık değerlendirmesinde bilimsel bir süreçtir. Ne sosyal medyadaki korku diliyle acele karar verilmedi ne de zamanın etkisi tamamen yok sayılmalıydı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Evet, doğurganlık yaşını yumurta

0: mecralarında da kolaylıkla istismar edilebilen bir konu haline geliyor. Onun için programımızın amacı zaten bizim bu gibi bilgi kirliliğini yani infodemiyi azaltmaya yönelikti. Onun için bugünkü programda işin uzmanına soralım istedik. Gebelik planı ile ilgili hem sosyal medyada konuşulan tartışılanları hem de gerçekleri bir öğrenelim istedik. Hocam hoş geldiniz öncelikle
1: Çok
0: davetimizi
1: teşekkür
0: kabul
1: ederim.
0: ettiğiniz
1: Sağ olun.
0: için. Şimdi
1: Sağ olun.
0: Elif'le herhalde çok sık karşılaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte 35 yaşını geçmiş bir planı, gebelik planı olan ama denemelere rağmen henüz gebe kalmamış ve sosyal medyada da işte mesela AMH dediğimiz bir hormon testini görüp test yaptıran ve bu teste olumsuz bir sonuç alınca korkuya, paniğe kapılan ve size başvuran eminim çok hastalarınız oluyordur. Tabii öncelikle şunu sormak isteriz. AMH testi nedir? Neyi gösterir? Neyi göstermez? Ne kadar hangi konularda size ışık tutabilir?
1: AMH dediğimiz test bizim yani antimüllerel hormon dediğimiz test bizim gelişmekte olan foliküllerimize yani yumurtalarımızdan salgılanan bir hormon. Bu bize şunu gösteriyor yani işte doğurganlık kapasitesini yumurta yani mevcut yumurta
0: Miktarını.
1: yani hayat yani şöyle yani aynı yaştaki kadınlarda gebe kalma olasılığını o yumurta rezervinin azalıp azalmadığını bir tedavi başlayacaksak buna yanıtımızın nasıl olacağını öngörmede yardımcı oluyor. Bizim için aslında kıymetli bir test. Kolay ve uygulanabilir bir test. Çünkü adetten bağımsız istediğimiz zaman bakabiliyoruz. Aç ya da tok fark etmiyor. Her zaman bakabiliyoruz. Yani çok aslında kullanımı kolay bir test. Ama bizim için her şey demek değil. Çünkü bazı kısıtlamaları var. Bizim biyolojik ya da analitik variyabilite dediğimiz değişkenlikler gösterebiliyor. Yani laboratuvar farklılıkları olabiliyor. Bazen hastalar bize geliyor. Farklı laboratuvarda farklı sonuçlar da gelebiliyorlar. Gerçi artık otomatize kitler kullanılıyor. Yani artık laboratuvarlar arasındaki farkı çok fazla fark etmiyoruz. Yani elimize öyle çok farklılık gelmiyor ama yine de laboratuvarlar arasında da farklılıklar olabiliyor. Biyolojik farklılık dediğimiz variyabilite dediğimiz durumda da hastanın kendi içerisinde bile aynı döngüde ya da farklı döngülerde bile farklı değerleri elde edebiliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani tek bir değer, tek bir test bize gebeliği öngörmüyor. Yani bir hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: Yani gebelik garantisi vermez, olur olmaz diye de bir sonuç çıkartamayız.
1: Ya
0: Ama
1: şöyle
0: bir yumurta rezervini de bize kabaca verebiliyor
1: evet,
0: demek istiyorsun.
1: yani bizim doğurganlık ya da işte gebe kalma kapasitemizi bir öngörmede bize yardımcı oluyor. Ancak kimin gebe kalıp kimin kalamayacağını ya da işte şu zaman gebe kalabilirsiniz gibi bir öngörü de bulunamıyor. Ya da işte hani sizin menopoz yaşınız şu olacaktır diye bir şey bize karar vermemizi sağlayıcı bir etkisi gücü yok.
0: Tam bir sayı veremese de herhalde bir yaklaşık bir şey verebiliyordur.
1: Şöyle yani yanılma payları oluyor ve bu yanılma payları da geniş. Yani 5-6 yaş oynayabiliyor aslında bakarsanız AMH'nın işte ya sizin 1 yıl sonra gireceksiniz, 5 yıl sonra gireceksiniz diyemiyoruz ne yazık ki AMH'ya bakarak. Bir de hastayı tek başına AMH'yla da değerlendirmemek lazım. Yani başka rezerv testlerimiz de var. Bir de bir hastanın hani gebe kalıp kalamayacağını tek başına
0: Onu
1: AMH ile
0: göstermez.
1: söylemiyoruz.
0: O
1: Yok.
0: bizim için çok önemli, bu program için önemli bir
1: Evet.
0: mesaj. Yani olur olmaz testi değil bu.
1: Değil.
0: Düşük çıksa bile bazı koşullarda, mesela yaş çok önemli bir faktör
1: Evet.
0: söylediğiniz gibi, bazı koşullarda düşük çıksa bile gebelik daha olası veya yüksek çıksa bile öyle bir bazı durumlar olabilir ki gebelik daha az olası olabilir.
1: Evet.
0: Onun için sosyal medyada gördüklerimize göre bir paniğe kapılmayalım.
1: Evet, tek AMH
0: Evet.
1: değeriyle paniğe kapılmanın bir anlamı yok. Hani yani genel olarak hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ultrasonunu, diğer tetkiklerini, İşte ben ileride
0: onları
1: konuşacağız.
0: Konuşacağız.
1: Evet.
0: Ama yumurta
1: eşi,
0: rezervini gösteriyor.
1: Evet. Yani rezervimizi, yumurta yoğunluğumuzu, işte gebe kalma kapasitesini, belki yani tam öngöremese bile, hani tam bir yaş
0: yol
1: vermese bile
0: çizelim.
1: yol haritası çizmemize yardımcı oluyor erken menopoz açısından.
0: Peki şimdi Elif'in hikayesinde yine çok

0: kritik ve tipik olan bir durum var. İşte eğitim, bu modern hayatın getirdiği bazı zorluklar var. Eğitim süremizin uzaması, iş hayatımız, yoğun çalışma tempomuz, bazı tabii başka kişisel koşullar da olabilir. Bir şekilde gebelik ertelenebiliyor. Peki şimdi gebelik ertelemesiyle, ertelenme durumuyla çok sık karşılaşıyoruz. O zaman aklımıza hemen şu soru geliyor. Kadın yaşının doğurganlık açısından bir önemi var mı? Belli eşik değerler var mı? 35 yaş üstü diye kabaca bir bilgimiz var ama 35 yaş üstünde yaş arttıkça gebelik olasılığı değişiyor mu? Riskler değişiyor mu? Yaşın bir önemi var mı?
1: Yaşın önemi çok. Hatta en prodüktör hani en belirleyici etkenin yaş olduğu söyleniyor. Şimdi biz yani doğduğumuzda kız çocukları bebeklik çağında belli bir yumurta sayısıyla doğuyoruz. Yani bu yaklaşık olarak 2 milyon civarı falan. Ergenliğe girerken yıllar içinde bu azalıyor ve ergenliğe girerken bu 300 bin 500 bine yarım milyona kadar düşüyor. Ve her yıl her ay her adette belli bir yumurta tüketimi oluyor. Şimdi kişisel olarak bu yumurta tüketimini çok öngöremiyoruz. Yani her hasta farklı hızda yumurtasını kaybediyor olabilir. Yani kimin
0: Yani
1: hangi
0: bir rezervimiz var.
1: bir
0: O
1: rezervimiz var. Bunu bir
0: rezervin
1: havuz olarak
0: evet ne kadar
1: düşünebilirsiniz.
0: sürede tükettiğimiz kabaca belli olsa da kişisel farklılıklar olabilir.
1: Evet. Yani bu bir şöyle düşünün. Bunu bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Havuzun bir doluluk oranı var. Kimin ne kadar dolu olduğunu öngörmek biraz zor. Tüketim hızını bilmek biraz zor. Yani her adette çok fazla yumurta kaybeden de olabilir. Tek tük kaybeden de olabilir. Tabii bunda genetik faktörler de çok etkili olabiliyor. Ama neticede yavaş yavaş tüketilen ve geriye dönmeyecek şekilde tüketilen bir yumurta sayımız var. Ve yaşla birlikte sadece yumurta sayısı azalmıyor, aynı zamanda yumurta kalitesi de bozuluyor. Yani hastaların genetik hatalı yani
0: Doğumsal anomali olma riski
1: evet,
0: artıyor demek
1: hatta
0: istiyorsun.
1: yani gebe kalmasını bile etkileyecek şekilde
0: Tabii.
1: sağlıklı genetik yapıya sahip
0: Anne açısından da
1: oosit.
0: bir risk oluşturuyor
1: Evet
0: bu
1: evet
0: gebe
1: oosit.
0: açısından.
1: Yani şöyle hani yumurta kalitesi azaldığı için haliyle sağlıklı embriyo elde etmek ve onun döllenmesi, tutması onlar da birazcık sekteye uğruyor yaşla birlikte. Özellikle bu 35-30'lu yaşların ortasında 35'ten sonra 40'lı yaşlara doğru belirgin olarak artıyor. Bir de böyle çiftlerin hani şimdi bizim için şöyledir. Bir çiftin hani bir döngüde bir ayda gebe kalma olasılığı 20 ile 30'lu yaşların başında %25'tir. Yani bir döngüde gebe kalma ihtimali. Bu yaşlarla birlikte azalıyor. Yani mesela 40'lı yaşlarındaki bir çiftin bir döngüde gebe kalma olasılığı %10'lara kadar düşebiliyor. Bu da işte gebe kalma şansını da azaltıyor. Yani yaşla birlikte. O yüzden hani hem yumurta sayısının azalması, hem yumurta kalitesinin azalması, hem tek bir döngüde gebe kalma olasılığının azalması yaşayı bizim için çok önemli bir faktör haline getiriyor. Ve ne yazık ki özellikle 45 yaştan sonra sağlıklı bir yani öploid dediğimiz genetik hatası olmayan sağlıklı bir embriyo elde etmek neredeyse imkansız.
0: Aslında şimdi onu soracaktım ama önce şunu netleştirelim. Yani 35 yaş bir eşik değil, kritik bir eşik değil. Ama 35 yaşından sonra da gebe kalma süreciyle ilgili problem yaşanırsa hekime erken başvurmayı öneriyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki ne zaman hekime başvurulmalı? Yani 35 yaşı geçtik, ne kadar bir denemeden sonra ve bu
1: Ya
0: yaşla değişiyor mu?
1: yani şöyle bir genel olarak söyleyeyim. Mesela bizim için hani infertilite yani çocuk sahibi olamama durumu şöyle tanımlanır. Yani bir yıl düzenli ilişkiye rağmen ilişki hani korunmadığı halde gebelik elde edilemezse biz bu çiftleri mutlaka değerlendiriyoruz. Ama burada önemli olan birkaç faktör var. Bir, biraz önce söylediğim gibi düzenli ilişki. Yani bazen iş dolayısıyla farklı illerde oluyorlar, çok denk gelmiyorlar. Bu da bir faktör. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yaş sizin dediğiniz gibi çok önemli bir faktör. Çünkü 35 yaşından sonra artık bekleme süresini 6 aya düşürüyoruz. Yani 6 aydan hani daha uzun beklemiyoruz değerlendirme
0: Bu
1: açısından.
0: erkek için mi, kadın için mi bu yaş sınırı?
1: Ya daha çok kadın
0: Daha çok
1: için
0: kadın için.
1: ama erkeğe de tabii dedi yani tek başına
0: Tabii onu
1: yani şimdi
0: soracağız. O bir dahaki sorumuz
1: ya
0: aslında
1: şöyle
0: onunla ilgili olacak.
1: yaşta bir erkek için önemli bir faktör ama kadın biraz daha ön
0: Buradaki
1: planda
0: eşikler
1: olanıyor.
0: kadınlar için
1: Evet.
0: demek istiyorsun.

0: Özellikle 40 yaş ve üzeri çift, yani kadınlar için söyleyeyim, hiç beklememek lazım. Yani orada bir bekleme süresi yok. 40 yaşındasınız, çocuk planlıyorsunuz, hekime başvuracaksınız.
1: Yani bekleme süresi herkes için aynı değil, her yaş için aynı değil. Sadece yaş da değil aslında, biraz da eşlik eden diğer riskler, diğer hastalıklar da belirleyici oluyor
0: Evet.
1: demek istiyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki şimdi genelde tabii ki doğum, gebelik denilince ilk akla kadınlar geliyor. Hatta toplumsal bazı ön yargılarımız vardı. Tabii artık modern yaşamda bunlar aşıldı. Ama hala aşılmamış toplumlar var biliyoruz. Peki yani sadece gebelik kadının sorumluluğunda mıdır? Yani biz bir gebelik problemiyle karşılaştığımızda sadece kadın üzerinde mi inceleme yaparız, yoksa aynı anda erkek üzerinde de inceleme değerlendirme yapar mıyız?
0: Şöyle anlatayım, yani bir oranlar olarak söyleyeyim ben size. Yani bir hani infertilite dediğimiz çocuk sahibi olamama durumunda nedenlere baktığımız zaman kadına ait nedenler %30-40, erkeğe ait nedenler de %30-40. Her iki çifte problem çıkma ihtimali de %10. Hani siz erkeği bu işe dahil etmezseniz zaten %50, yani çiftlerin %50'sine tanı koyamayacaksınız demek oluyor
1: Bu da
0: bu.
1: bir zaman kaybına neden olacak değil mi?
0: Tabii ki
1: Çünkü
0: zaman
1: zaman çok
0: kaybı. Evet,
1: önemli.
0: biz kadınla uğraşırken, işte
1: Evet.
0: kadının rezerviyle, kadınla uğraşırken belki erkekte bir faktör oluyor ve bunu fark etmeyebiliyoruz.
1: En önemli
0: Yani
1: şey zamanı kaybediyoruz.
0: evet, zamanı kaybediyoruz. O yüzden çiftin birlikte değerlendirilmesi çok önemli. Yani dediğim gibi, yani kadın kadar erkek faktörü de eşitler aslında bakarsanız. O
1: Evet, bu
0: yüzden
1: oranı söylediğiniz iyi oldu. Yani 100 problemin 30-40'ı kadın nedenli, yine 30-40'ı erkek nedenli.
0: evet.
1: Yani sadece kadının sorunu değil bu.
0: Evet.
1: Ortak bir sorun.
0: Evet.
1: Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Peki kadın da erkek de, yani kabaca isimlerini söylersek hangi tetkikleri yaparız?
0: Şöyle bir kere bizim, yani bir hekim olarak zaten bizim, hani bize ilk öğretilen şey, ilk önce detaylı bir hikaye alacaksın. Yani bu ailede işte aile öyküsü var mı, genetik hastalık var mı, nasıl bir yaşam tarzları var, beslenmeleri nasıl, geçirilmiş ameliyatları var mı, kötü alışkanlıkları var mı, spor egzersiz yapıyorlar mı, bunların hepsini bir değerlendirmek lazım. İlk önce detaylı bir öykü, özellikle genetik hastalıklar açısından. Onun dışında işte biz hani kadında adetin 3. günü bazal hormon dediğimiz hormonlara bakıyoruz. AMH'ya bakıyoruz. AMH'nın özel bir zamanı yok. İstediğimiz zaman bakıyoruz. Sadece rezervi değerlendirmek için bunları yapmıyoruz. Ultrasonla yumurtaları sayıyoruz. Yani gelişmekte olan folikülleri sayıyoruz. Bu da bizim için rezervi
1: Yine
0: gösteren bir test.
1: anatomiyi de
0: Tabii. Rahim, yani anatomiyi hem ultrason hem de rahim filmi dediğimiz, HSG dediğimiz rahim filmiyle değerlendiriyoruz. HSG'de tüplerin açık olup olmadığı, rahimde bir şekil anomalisi olup olmadığı, bebeğin yerleşeceği yerde herhangi bir şekil bozukluğu olup olmayacağı konusunda bize yardımcı oluyor. Erkekte de spermiyogram dediğimiz sperm analizi yapıyoruz. Bunda da sperm sayısı, hareketliliği, işte şekil bozukluğu, bunlara bakıyoruz. Ha, bu spermiyogramda bir problem çıktığında zaten erkeklerle ilgili daha detaylı tetkikleri de
1: Ürolojiye yönlendiriyorsunuz
0: Ürolojiye yönlendirip şey yapıyoruz, analizini yapıyoruz.
1: yani. Yani kadın muayene olsun, sonrasına bakarız yaklaşımı doğru değil. Çünkü ciddi bir zaman kaybına da neden olabilir. Gereksiz bir ruhsal probleme de neden olabilir. Çünkü bir problem olarak görülmeye başlanırsa ve bunu sadece kadına yüklersek, tabii ki bu ailenin kendi düzenini de bozabilir diye söyleyebiliriz. Peki bu gibi kişilere, böyle problem yaşayan, gebelik problemleri yaşayan kişilere nasıl bir dil kullanıyorsunuz pratiğinizde? Yani evet, şu tetkik yapıldı, sizde yok, artık olmayacak gibi mi konuşuyorsunuz? Yoksa hayır, biz tamam, sizde böyle ama biz kesin doğumu, gebeliği sağlarız gibi mi konuşuyorsunuz? Nasıl bir dil kullanmak gerek? Yani
0: Şöyle
1: çok fazla umut mu verelim, çok fazla moral mi bozalım?
0: yani şöyle hastanın durumuna göre tabii ki bu değişir. Hani değerlendirmelere göre değişir. Ama umutsuz

0: AMH düşük. AMH'nın düşük olması kesinlikle gebe kalamayacağınız anlamına gelmez. Ya da rezerv testlerinin hiçbiri hani sizin gebelik durumunuzu, canlı doğum oranınızı öngöremez. Bir de yani gebe kalıp kalamayacağınızı söylemesi hani bir o kadar kuvvetli değil. Genel olarak bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani bir hastaya AMH düşük, sen bir daha gebe kalamazsın gibi bir cümleyi kimse kurmaz. Yani kadın doğumcuların hiçbirinin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ama
1: Ama
0: yani bir
1: sosyal
0: kadının
1: medyada bunlarla
0: ama
1: karşılaşıyoruz.
0: mesela bir
1: Testiniz
0: kadın
1: negatif, doğum yapamazsınız ve yapmak istiyorsanız işte bizden şunları alın gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Onun için bu dili özellikle size sormak istedim.
0: Yani burada önemli olan şey şu. Yani tamam, kadın AMH'su düşük ama kadının geri kalan bulguları nasıl? Ya da
1: Yaşı
0: işte
1: kaç?
0: yaşı kaç, ya da işte ek başka sıkıntıları var mı? Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Ya da işte düzenli adet gören, hiçbir risk faktörü olmayan, AMH'sı yani AMH dışında diğer testlerinde bir problem görmediğimiz hastaları hemen öyle AMH'sı düşük diye tüp bebeğe yönlendirmemek lazım. Onu hastayı ayrıca bir değerlendirmek lazım. Her hastanın kendi hikayesi var. Biz bazen çok kötü hani yani öngörü olarak ya bu hasta biraz sıkıntılı dediğimiz hastalar çok
1: Başarılı olabiliyor.
0: başarılı, çok hızlı yanıtlar verebiliyor, hızlı sonuçlar verebiliyor. Bazen de beklentimizin çok yüksek olduğu şeylerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu hani bizde ne yazık ki 2 kere 2 4 değil.
1: Yani paniğe neden olmamamız gerekiyor ama olmayan bir şeyin de umudunu vermemek gerekiyor
0: Evet,
1: demek
0: aynen öyle.
1: istediğiniz.
0: Sayın Kadıoğlu, benim bir sorum olacak. Yumurta rezervi ile yumurta kalitesi aynı şey midir? Bir kadının AMH değeri, yaşı ve gebe kalma olasılığını nasıl birlikte yorumlamalıyız? Şöyle yumurtalık rezervi ile yumurtalık hani kalitesi aynı şey değil. Yani bazen rezervi çok iyi olup çok yumurta toplayıp çok yumurta elde edip ya da işte iyi olduğunu düşündüğümüz hastalarda düşük kaliteli embriyo nedeniyle gebelik kayıpları yaşayan hastalarımız oluyor. Bazen de over rezervi çok düşük oluyor ama kaliteli emniyosu oluyor ve
1: Yumurtalık demek istedim.
0: evet yumurta hani döllenmiş yumurta olarak embriyoyu öyle söyleyeyim. Çok kaliteli embriyo olabiliyor. O da hemen sonuç alınabiliyor mesela. Yani rezervi kötü olsa da kaliteli embriyoyla hemen sonuç alınabiliyor. Şimdi yani burada AMH ya da diğer rezerv testleri kesinlikle %100 değil. Hani bu konuda şey konusunda da değil. Şimdi bazen yani şey de önemli. Yani AMH'sı iyi olması demek de kendini güvende hissettirmemeli bir kadına ya da hekime. Çünkü AMH'sı normal olduğu halde yaşı ileri olan kadınlarda aynı yumurta sayısına tekamül etmiyor genç yaşa göre. Ya yani şöyle örnek göstereyim ben size. Mesela bir çalışma yapmışlar. İşte AMH'sı 21-25 olan pikogram işte değer olarak söyleyeyim. 20-25 olan hastaların 25 yaşındaki yumurta yoğunluğuna bakmışlar. Bir de 40 yaşındaki kadındaki yumurta yoğunluğuna bakmışlar. 25 yaşındaki kadının 80 yani milimetre küpte 84 yumurta saptanırken 40 yaşında aynı AMH'da kadında 4-5 yumurta saplamışlar. Yani 40 yaşındaki bir kadında AMH'nız iyi demek iyi olması da bize her şeyi göstermiyor. Yani ya da işte bizi güvende hissettirmiyor. Şu anda hali hazırda yumurta kalitesi ya da öploid dediğimiz hani genetik hatası az yumurta elde etmede öngörüde en önemli şart yine en önemli faktör yaş.
1: Yani yaş ve hormon veya muayene hepsini beraber değerlendirmemiz
0: Evet,
1: gerekiyor. Evet.
0: evet. Yani genç hani dediğim gibi hani AMH'sı iyi, yaşı ileri. Siz bu hastaya çok da rahat davranamazsınız. 40 yaşında bir kadına AMH'sı iyi diye ya tamam gitti diyemezsin. O hastayı takip etmek durumundasın.
2: Peki tüp bebek tedavisi ne zaman gündeme gelir? Her infertilite başvurusunda ilk seçenek tüp bebek midir? Yoksa altta yatan nedene göre farklı yollar da var mıdır?
0: Şöyle biraz önce saydığımız tetkikleri yaptığımızda eğer tüplerde tıkanıklık varsa, her iki tüpte tıkanıklık hasar varsa, yumurtlama bozukluğu, yumurta sayısında azalma, erken menopoz, yani yumurtalık rezervinde bir azalma saptadıysak, erkek faktörü işte sperm sayısı az, hareketliliği kötü, işte şekil bozukluğu olan, ya da işte bazen aile öyküsünde genetik

0: bir neden oluyor. İşte bebekte genetik bir hastalık çıkma ihtimaline karşı, yani anne babanın taşıyıcı olduğu durumlarda da biz tüp bebeği yönlendirebiliyoruz. Genetik ayıklamalı tüp bebek tedavisi, PGD diyoruz biz ona. Öyle yapabiliyoruz. Yani anne baba taşıyıcı, bebek muhtemel hasta olacak. Muhtemel o da. Onlara da tüp bebek yapıyoruz. Bir de işte açıklanamayan dediğimiz bir grup var. Bu hastaların tetkiklerinde hiçbir şey çıkmıyor ama yani belli bir süreyi geçtikleri halde bir çocuk sahibi olamıyorlar. Bu açıklanamayan infertilite, yani durumunda ise biz işte hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Yani tüp bebeği yönlendirecek miyiz, yoksa gözlemleyecek miyiz, başka bir tedavi mi ekleyeceğiz? Burada önemli olan faktör şu: yani biz hastayı değerlendirirken yaşı, ne kadar süredir çocuk sahibi olmak istiyor ama olamıyor. Daha önce tedavi almış mı? Tedavi ya gebelik kayıpları var mı? Bu açıklanamayan grupta biz hangi hastayı tedaviye alacağız? Genellikle buna göre karar veriyoruz. Mesela işte ve ilk seçenek de tüp bebek değil bu açıklanamayan infertilite grubunda. İlk önce yumurta geliştirici ilaçlar veriyoruz. Aşılama dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Ondan sonra mesela bunu 3 ila 6 kez denedikten sonra aşılama ve bu yumurta gelişimine rağmen çocuk sahibi olamadılarsa artık diyoruz tüp bebeğe geçelim basamak olarak. Tabii bunu söylerken de hastaların ne istediği de ne beklediği de tabii onları da sorgulamak lazım.
1: Şimdi çok vaktimiz kalmadı ama çok önemli, herkesin merak ettiği birkaç sorumuz var. Şimdi birincisi, yumurta dondurma çok gündemde. Hem sosyal medyada hem geleneksel medyada da artık hepimizin bildiği bir şey bu. Yumurta dondurma öncelikle nedir? Bize kısaca söyler misiniz ve kimler yaptırmalıdır?
0: Yumurta dondurma yine tüp bebek tedavisinin aşamaları gibi, başlangıç aşaması aynı. İlaçlar uyarılıyor, yumurtalar geliştiriliyor. Ulaşabildiğimiz kadar yumurta ulaşıyoruz ve bunları toplama işleminden sonra donduruyoruz. Genellikle yani 20 ile 30'lu yaşlarda gebe kalmak kolaydır ama yani tabii ki konuştuğumuz gibi psikososyal işte ne pro, ya profesyonel hayat, sosyal nedenler
1: Ya modern
0: işte
1: hayatın
0: evet
1: getirdiği sıkıntılar diyelim.
0: ya biraz ertelenebiliyor. Bu arada da yaş ilerliyor. Bu arada rezerv birazcık bozulmaya başlıyor. Biz o zaman hastalara şey diyoruz, hani yumurta dondurma şansını bir değerlendirin diyoruz. Her zaman hayatında, yani hemen gebelik planı da olmuyor, hayatında uygun bile
1: Kanser
0: olmuyor.
1: tedavisi
0: Ha
1: gibi.
0: bir de kanser tedavisi görecek. İşte ya da işte yumurtalıklarına zarar verecek herhangi bir cerrahi ya da kemoterapi ya da radyoterapi gibi bir tedavi alacaksa bunları da saklıyoruz bir kenarda.
1: Ama şimdi sosyal medyada gördüğümüz bunu bir sanki garantisi olan bir sigorta gibi önerilmesi. Bu gerçekten böyle mi? Yani biz onu sakladığımızda evet 20 yıl sonra gebe kalabilir miyiz? Bunun bir garantisi var mı?
0: Şöyle yok.
1: Ha, bu
0: Çünkü
1: çok önemli. Çünkü saklayalım ileride yapalım düşüncesi sonuç vermeyebilir.
0: evet. Ya şimdi onu da böyle gene rakamlarla size açıklayayım. Yani şimdi bir oosit, genç yaştaki bir kadının bir oositini dondurduğumuz zaman yani onunla tekrar gözdürüp bebek sahibi elde etme oranı bir yumurtada %8-10. Yani çok yumurtamız
1: Ama bu
0: olacak diye.
1: düşük.
0: Evet. Yani
1: Garanti
0: başarıyı
1: değil. Çünkü
0: evet.
1: öyle bir algı oluştu. İşte yumurtayı dondurursak ileride kesin bundan bir sonuç alırız algısı yanlış. Burada onu vurgulayalım.
0: Şöyle, aslında şöyle, bunu bir yumurta için söyledim. Ne kadar çok yumurta saklayabilirsek ve bunu ne kadar uygun yaşlarda yapabilirsek başarımız daha da artıyor. Tamam mı?
2: Sayın Kadıoğlu, doğurganlığı korumak için yaşam tarzında gerçekten anlamlı olan şeyler nelerdir? Sosyal medyada verilen tavsiyeler dışında sigara, kilo, uyku, alkol, egzersiz, kronik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hemen aklımıza geliyor. Neler söyleyebilirsiniz bu açıdan nasıl değerlendirilmelidir?
0: Yani bunu ben hani kendi hastalarıma da aynı şekilde söylüyorum. Yani sağlıklı bir insanın yapması gereken her şey yumurtalıklarının sağlığını da korur. Yani bunu erkek kadın fark etmez yani. Yani sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken her şey bizim yumurtalıklarımızdaki stresi de azaltır. İşte ne
1: Genel
0: yapacaksınız?
1: sağlık eşittir yumurta sağlığı diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle. İşte uygun kiloda olacaksınız, dengeli besleneceksiniz, işte mevsimin getirdiği sebze meyve yiyeceksiniz, efendim antioksidanlardan, yani zengin yiyeceklerden

0: tüketeceksiniz. İşte trans yağlardan uzak duracaksınız. Trans yağ şu işte margarin
1: Margarin.
0: türevi şeyler. Ya da işte bu fast food hazır paket ürünler. Bunlar işte GDO ve trans yağ çok içerdiği için yumurtalıklara zarar verme ihtimalleri yüksek oluyor. İşte polikistik overiniz varsa, biraz kilonuz fazlaysa karbonhidratı mutlaka kısıtlayacaksınız. Lifli gıda tüketeceksiniz, probiyotik kullanacaksınız, günlük kafein tüketimini azaltacaksınız, egzersizinizde,
1: Alkol,
0: sporunuza dikkat
1: sigara, evet.
0: edeceksiniz. Sigara
1: Egzersiz.
0: mümkünse bırakılacak, mümkünse maruziyet azaltılacak. Ve stres aslında bizim için önemli faktörlerden biri. Hani bunun için ya psikoloji, hani bir profesyonel yardım da alabilirsiniz. Yoga, meditasyon, ne bileyim pilates gibi şeylerle de baş edebilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat edeceksiniz ama hiçbir şey, yani böyle çok mucizevi bir sonuç vermeyecek. Ama böyle ufak dokunuşlar bile bize çok fayda sağlayacaktır. Ve hiçbir şeyde dengeli beslenmenin, sağlıklı yaşamanın, yani o sağlıklı yaşam tarzını benimsemenin önüne geçemez hiçbir takviye ya da şey. Bizim hani diyet olarak da söyleyeyim, en çok önerdiğimiz şey de Akdeniz diyeti. Evet.
1: Sağlıklı beslenme yani.
0: Sağlıklı beslenme.
2: Hocam son bir mesajınız var mıdır?
1: Şimdi bugünü bir
2: Hemen
1: özetleyelim
2: alalım.
1: hemen. Tek bir test ile kesinlikle karar vermiyoruz AMH testi için. Yaşın önemini yok saymıyoruz. Ama yani yaşın önemli olduğunu tekrar vurgulayalım. Ama yaşı da bir gecikme faktörü olarak görmemek gerek. Çiftleri kesinlikle birlikte değerlendiriyoruz. Kesinlikle sadece kadının sorumluluğu olarak görmememiz gerekiyor. Ve hocamızın da özellikle vurguladığı gibi kişiye özel bilimsel bir yol haritasına göre davranmak gerekiyor.
2: O zaman ne diyelim? Ben de diyeyim ki Allah isteyenlere versin, hayırlısıysa olsun
1: Biz de amin
2: diyelim.
1: diyelim
2: Bizim
1: hocam.
2: Türk milleti de böyle derler. Olmazsa da evlat edinmek gibi, değil mi? Her zaman.

0: zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde Güneş'ten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
1: Bir dakika.
2: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayisinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi, Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da son 23 yılda 1112 savunma sanayi yatırımına 460 milyar dolar teşvik verildiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısına dikkat çekti. Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz güçlü lider, güçlü

Türkiye vizyonuyla kendi destanını yazıyor dedi. Burhanettin Duran, İstanbul'daki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz ve Orta Doğu'da su kaynaklarının iklim değişikliğinin baskısı altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır aşan su havzalarına dikkati çekti, su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyalogumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda konuştu. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale getirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. Amerikan CNN televizyonu, İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Küresel Sumut filosu, soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Aktivistler bir kez daha kararlılıkla yola devam mesajı verdi. İsrail'in alıkoyduğu Sumut filosundaki iki eylemci içinse gözaltı süresi 10 Mayıs'a kadar uzatıldı. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kuzey Makedonya'da anıldı. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Yunus Emre ve tasavvuf konulu bir etkinlik düzenlendi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid bir biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale kalan ilk takımın belli olacağı maçta Beşiktaş evinde Konya Spor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 12, İstanbul güneşli 17, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: istedim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, bendeniz Kutluhan Görücü, bana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Ersin Aydemir iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam, malum gündem ABD-İsrail ve İran çatışması, hatta savaşı. Ancak bir süredir bir ateşkes devam ediyordu. Ancak dün gece gördük ki İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ciddi saldırılarda bulundu. Bunların bir bölümünün engellendiği ifade edildi. Ancak bazı görsel konfirmasyonlar da geldi. Bugün ise ABD Savaş Bakanı Hegedes ateşkesin bitmediğini ifade etti. Böyle nasıl diyeyim, hala çok kaygan bir zeminde devam eden bir ateşkesin olduğunu ve taraflarında birbirlerini test ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir savaşın son durumunu açsak bize neler söylersiniz?
1: Evet, tabii dün itibariyle önemli gelişmeler yaşandı. Sen de ifade ettiğin gibi aslında bu daha öncesinde Trump'ın işte belli bir koridor açarak gemileri dışarıya, bölgede sıkışmış durumda olan tanker ve diğer kuru yük gemilerinin çıkartılmasına yönelik bir operasyon yapacaklarını ifade etmişti. Hatta İran buna müdahale ederse İran'ı yerle bir ederiz gibi yine tehditvari açıklamalar yapmışlardı. Keza orada bir hareketlilik de vardı özellikle. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteğiyle gemilerin belli bir Hürmüz'e doğru yoğunlaşmaya başlaması söz konusuydu. Amerika iki tane donanma gemisi hatta oraya gönderdi ve birkaç gemiyi çıkartmaya çalıştı. O sırada İran'la da çatışma yaşandı. İran'da buna mukavelede bulundu. Bazı gemiler küçük hücum botları kullanarak bazı gemilerin isabet aldığını da gördük. Ve ardından da İran'ın doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik balistik füze ve kamikaze drone saldırıları geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bunların hepsinin vurulduğunu, imha edildiğini vesaire söylese de sen de ifade ettin özellikle Fujairah petrol sahasının isabet aldığı ve ciddi yangınlar çıktığını da gördük. Bununla ilgili görsel konfirmasyonlar da oluştu. Fujairah niye önemli? Hürmüz Boğazı'nın dışında kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek liman alanı ve orada belli anlamda ülkedeki diğer petrol kaynaklarının boru hatlarıyla o bölgeden küresel piyasalara ulaştırabilmesi, ihraç terminali

0: bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrıldığı ve üretimi de artırma ihtimali olduğu bir denklemde İran'ın burayı hedef alması önemli. Küresel enerji arz krizinin daha da tahkim olması ve derinleşmesine yönelik bir hamle yaptığı anlaşılıyor. Amerika buna yanıt vermekte tereddüt etti. Doğrudan yanıt vermediğini, yani savaşı başlatmayı şu an için düşünmedikleri öngörülüyor ama bir yandan da ciddi anlamda askeri tahkimatların devam ettiğini görüyoruz. Bölgeye hava köprüleri oluşturuyor. İşte füzeler, bataryalar, ilgili radar istasyonları, yine mühimmat taşınıyor. Amfibi birliklerin konuşlanması söz konusu. İran'a yönelik bir baskı atmosferini ortaya koyuyorlar. Şu gambot diplomasi dediğimiz gemilerle ablukayı sürdürüp askeri tahkimatı artırıp masada İran'ı belli bir noktada sıkıştırıp taviz vermeye zorlamak istiyorlar. Ama İran'ın hareket tarzına baktığımızda da böyle bir eğilim içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Kesinlikle kararlı bir duruşları var. Taviz verme eğiliminde değiller. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan askeri olarak vurarak oradaki Amerikan gemilerine de ateş açarak askeri olarak da yeniden bir savaşa girme konusunda tereddüt içerisinde olmadıklarını gösteriyor. Çünkü Amerika isterse şu denklemle savaşı yeniden başlatabilirdi. Kendine bir koz eline geçmiş olurdu Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılmasından dolayı ama buna rağmen yanıt vermemeyi tercih etti. Bu da İran'ı daha da bence masada güçlü kılan bir etki şu anda yaratmış oldu. Yani gerekirse ben Körfez ülkelerini ve Amerikan askeri varlığını hedef alabilir mi göstermiş olması önemli.
1: Ve İran aslında bir anlamda da hocam ateşkesi test ederek aslında savaşan taraflar arasında kendi pozisyonunu da güçlendirmiş oluyor
0: Tabii.
1: psikolojik olarak.
0: Bir de orada Körfez'in güvenlik algılarını da yok ediyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ve İsrail ile ittifak kurmuş olmasına rağmen doğrudan hedef oluyor ve Amerika buna mukaveleme göstermiyor, cevap vermiyor. Dolayısıyla bu ciddi anlamda
1: Ertesi gün
0: bir
1: savaş
0: güvenlik
1: bakanı çıkıp
0: erozyonuna
1: diyor
0: neden
1: ki
0: olur.
1: ateşkes bitmedi
0: Ateşkesi
1: diyor.
0: bozacak ölçekte bir ihlal yaşanmadı diyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurulması Amerika için önemli bir şey, aset olmadığı anlamına geliyor. Tabii burada şimdi Arakçı İran Dışişleri Bakanı'nın Çin ziyareti var. Yine Trump'ın Xi Jinping'le bu ayın ortalarında görüşmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla burada bir Çin'in devreye girmesi ve tarafları belli tavizler vererek ortada buluşturması mümkün olabilir mi? Şu anda piyasalar bunu öncelikliyor ama petrol fiyatlarının da 110 doların üzerinde tahkim olmaya başladığı görülüyor. Yine enerji krizi gittikçe güçleniyor. Jet yakıtı ve diğer çeşitli petrokimya sanayinin yan ürünlerinin piyasalarda bulunması gittikçe zorlaşıyor. Bu da küresel ekonomileri olumsuz etkilemeye devam edecek ve bunun bir anda daha büyük ölçekli bir sıcak çatışmaya dönüşmesi de ihtimal dahilinde. Dün CNN International bir haber yaptı. Kaynaklarına göre Amerika'nın ikinci saldırıya hazırlık yaptığını ve her an bunu başlayabileceğini iddia etti. Ama henüz şu ana kadar böyle bir gelişme olmadı. Anladığımız kadarıyla Pentagon ve CENTCOM yetkilileri Trump'a alternatif senaryolar ortaya koymuştu. Bunlardan bir tanesi Amerikan donanmasının düşük müdahalesiyle belli gemilerin bölgeden çıkartılması. Bu başarılı olmadı. İkinci hamle belli uranyumun ele geçirilebilmesi için zenginleştirilmiş uranyumun özel kuvvet operasyonu yapılması ya da üçüncü ihtimal ağır bombardımanla İran'ın enerji altyapısının, işte elektrik santrallerinin, köprülerin vurularak iyice dizlerin üzerine çökertilip anlaşmaya zorlanması. Yani son senaryo ise büyük kapsamlı askeri harekat, yani kara harekat, kara işgali, Hürmüz'ün önemli bir kısmının işgal edilerek bu bölgenin güvenliğinin sağlanması. Tabi bunun bedeli, her senaryonun kendine göre bedelleri var. En büyük bedel ise o son bahsettiğim senaryo. Bunu hiçbir şekilde Amerika yapmak istemiyor. Trump savaşı yeniden başlatma konusunda çok tereddüt içerisinde. Çünkü askeri olarak kapasitesiyle ilgili sorunlar var. Bir defa sadece bu 39 günlük savaşta Amerika stratejik mühimmatının neredeyse %50'sini tüketmiş durumda. Yani önleyici tığhat bataryaları, petroidler, yine saldırı unsurları olan tomahawklar gibi önemli stratejik asetlerinin en az %50'sini tükettiğini ve bunların yeniden ikamesinin 2 ile 4 yıl sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla yeniden böyle İran'la büyük bir çatışmaya girmesi elindeki mühimmatın iyice tüketilmesi anlamına gelir. Bu da Amerikan bölgedeki askeri varlığı, Körfez ülkelerini, İsrail'i daha kırılgan hale getirir ve Amerika'yı Çin gibi, Rusya gibi güçler karşısında çok zayıf bir konuma düşürür. Dolayısıyla bu tehditleri de Trump gördüğü için yeniden savaşı başlatmakta çok ciddi anlamda tereddüt ediyor. İran'ın da bu dönemde savaşa daha fazla hazırlık yaptığını, daha önce Amerika tarafından vurulan bari o dağların içerisindeki silo bataryalarını da yeniden aktif hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. İran'ın şu anda kaybedeceği daha az şey var. Karşı tarafın daha çok şey var. İran bunu bildiği için masada güçlü durarak daha böyle kendince taleplerini maksimize etmeye çalıştığını düşünüyorum Kutlan.

0: Hocam teşekkür ederim. Sadece şunu merak etmeye başladım. Yani böyle savaş devam ettikçe alternatif senaryolar konuşulmaya başlanıyor. Ben aslında zayıf bir yani zayıf bir senaryo olarak görsem de şu çokça dillendiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela müdahalesinden sonra işte Venezuela petrolünün neredeyse artık Çin'e satılmadığı,
1: Evet.
0: genellikle ABD ve Avrupa'ya
1: Doğru.
0: yönelik satılmaya başlandı. İşte ikinci olarak Venezuela sonrasında ABD'nin İran'a yönelik başlattığı bu savaşın evet İsrail etkisi var ama ABD'nin de aslında Çin'in enerji kanallarından birisi olan en büyük enerji kanallarından birisi olan İran'ı da etkisiz hale getirerek İran'ın işte petrol ve doğal gazının yine kendi havuzuna geçmesi ve Çin'e yönelik ihracatın kısıtlanması böyle bir senaryo var. Siz savaşın başlangıç nedenleri arasında bunun da olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ya şöyle, Trump şuna ikna edilmişti. Yani 3-4 gün sürecek, çok böyle Hamaney'in öldürülmesi, işte devrim muhafızların ana karargahlarının ve siyasi aktörlerin elim edilmesi, Kürt kartının devreye sokulması ve çeşitli grupların isyan ederek rejimin hızlıca devrileceği bir denklem. Yani Trump bu denklem içerisinde evet bunu düşünmüş olabilir. Yani şöyle diyebilir, çok başarılı, hızlı sürecek bir operasyonla biz kendimize yakın bir iktidarı İran'da başa getireceğiz. Dolayısıyla İran dünyanın en büyük petrol rezervi, doğal gaz rezervi olan ülkelerden bir tanesi. Böylece Venezuela'dan sonra İran kartını da biz elimize almış olacağız. Çin ve diğer bize rakip olabilecek ülkelere göre enerji kartını kullanabileceğiz ve böylece dünya petrol piyasasını yönetebileceğiz. Kendimize dost bir İran oluşturacağız. Mesela böyle bir senaryoda bu düşünülmüş olabilir. Ama Trump'ı bu şekilde manipüle edilen güçler bunun olmayacağını biliyordu. İşte Siyonistler, İsrail ve Trump'ın yakın çevresindeki kadrolar 4 günde öyle rejimin devrilmeyeceğinin bence farkındalardı. Bu işin uzun soluklu bir savaşa dönme ihtimalini çok daha güçlü görüyorlardı. Ama buna rağmen Trump'ı manipüle ederek bu işin içine soktular ve Trump da savaşa girdikten sonra şimdi çıkış stratejisi oluşturamıyor. Şu anda onurlu bir çıkış arayışına, yani Çin'i ben buradan baskı altına alayımdan ziyade İran'ın nükleer zenginleştirmiş uranyumu teslim etmesi, hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmesine devam etmemesi ve işte diğer balistik füzeler veya işte Hizbullah gibi vekil unsurlarla ilgili bazı taleplerin yerine getirilmesi gibi mevzular. Bunlara odaklanıyor. Hürmüz'ün açılmasını şu anda istiyor. Hürmüz'ün açılması demek Çin'in buradan istediği gibi ithalatı tekrar yapması anlamına gelir. Tabii Çin üzerinde Hürmüz'ün kapalı olması belli bir baskı yaratsa da Çin ana tedarikçisi Rusya. Rusya'yla da Karabağ var ve oradan bunları temin edebiliyor. İki, yenilebilir enerjiye ve kendi enerji kaynaklarına, yerli kömür üretimi gibi ve nükleer enerjiye çok ciddi anlamda yatırım yapmış bir ülke. Eskisi kadar petrole ihtiyacı olmayan bir Çin'den bahsediyoruz. Şu anda otomotiv olarak elektrikli araç sayısı oranı dünyada en yüksek ülke konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla Çin geçmişe nazaran çok daha hazırlıklı. Belli anlamda petrol rezervi ve petrokimya sanayi ürünlerin rezervini de yapmış. Stratejik rezerv haline getirmiş bir ülke. Dolayısıyla öyle Çin'i çok büyük anlamda İran üzerinden ya da diğer Hürmüz üzerinden kontrol altına almazsınız. Bunun Amerika'ya da ekonomik etkisi belki Çin'den çok daha fazla. Şöyle düşünün, küresel bir resesyona neden olduğunda enflasyonla birlikte ki buna biz ekonomide stagflasyon diyoruz. Bu Amerikan halkının hareket tarzını, oy verme eğilimlerini ciddi anlamda etkileyecek bir şey. Yani Çin ekonomisi bir müddet kötü gitmeye siyasi iktidar bir demokrasi olmadığı için çok daha rahat tolere edebilir. Ama Amerika'da insanlar işte 3-4 ay sonra seçimlere gidecekler ve petrol fiyatları, galon fiyatlarının arttığı denklemde Trump olan destek ciddi anlamda düşüyor. Dolayısıyla bunun etkisi Trump üzerinde Amerikan siyasi karar mekanizmalarına çok daha güçlü etkileri olacaktır. Artı Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda ithalata bağımlı bir ülke. Üretim kanallarını oluşturamıyor. Tüm bu tarif sürecine rağmen Amerika'nın ana ithalatını yaptığı bölgede Uzak Asya, Çin'den işte Güney Kore'ye, Endonezya'ya uzanan, Japonya'ya uzanan hat ve buralar dünyanın üretim merkezi iken ciddi anlamda Hürmüz Boğazı'ndan çıkacak enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Oralarda ya tedarik zincirlerinde oluşacak bir kriz doğrudan önce Avrupa'yı sonra Amerika'yı vuracak. Amerikan şirketlerini ciddi anlamda etkileyecek bir süreci yaratacaktır. Dolayısıyla dünyadaki küresel ekonomik modelin çökmesi Amerika'yı hiçbir şekilde olumlu etkilemeyecek. Amerika'da enflasyon yükselmesi, faizlerin yükselmesine neden oluyor. 2 yıl, 5, 10 yıl Amerikan tahvillerinin faizlerinin çok ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz ki Amerika şu anda 38-39 trilyon dolar borcu olan bir ülke ve bunu faizi çevirmekte ciddi anlamda zorluk yaşayabilir. Bu Amerika'nın

0: ekonomik kredibilitesini, güvenirliğini, Fed'in hareket tarzını etkileyecek sonuçlar üretecektir ve bu ara seçimlerde de hem temsilciler meclisi hem senatoyu kaybetme riskiyle karşı karşıya Trump. Bunları da kaybederse bundan sonra atacağı adımlarda çok daha büyük bir baskı altında olacak ve topal örde konumuna düşecek. Dolayısıyla tüm bunlar ciddi anlamda sorunlar. Dolayısıyla Trump hızlı bir şekilde bence Hürmüz meselesini aslında çözmek istiyor ama burada çok zorlanıyor. Bir yandan Siyonistler, onların talepleri, Trump üzerindeki etki güçleri. İki, Trump'ın bir mağlubiyetle buradan çıkmama arayışı, o megaloman kişiliği. Ve Amerika'nın o süper güç ve caydırıcı özelliğini aşınmadan bu işten onurlu çıkış arayışı var. İran'a istediğini yaptırmak istiyor. Ama İran'da kartlar kendi elinde olduğunu düşündüğü için ve kaybedecek şey artık çok fazla kalmadığı için bence bu anlamda daha maksimal sebeplerle iki tarafta masaya oturmuş oluyor.
1: Hocam bir de aslında bu senaryolar içerisinde konuşulanlardan birisi de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın işte NATO...

0: olanlardan birisi de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın işte NATO meselesinde giderek NATO'nun kendisini yalnız bıraktığını ve başta Almanya olmak üzere birçok yerden de asker çekeceği konuşuluyor ki Almanya'dan 5000 asker çekmesi gibi bir durum söz konusu
1: Evet,
0: ki
1: onu deklar etti.
0: Almanya'da yine Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmaya yönelik bazı girişimler vesaire de var. Bu aslında bir yandan Avrupa'daki o güvenlik açığını arttırırken Rusya'nın özellikle başta Ukrayna olmak üzere Avrupa üzerine yeniden baskısını arttırmasına neden olacak. Yani şunu merak ediyorum. Günün sonunda işte savaşı, İran'ı, ABD'nin borcunu vesaire düşündüğümüz zaman ABD'nin artık yeniden içe kapandığı bir dönem gidiyoruz. Yoksa ABD'nin bu Çin rekabeti nedeniyle artık geri döndürülemez bir nokta olduğu ve bu saldırganlığının devam edeceği bir denkleme mi
1: Evet.
0: gidiyoruz?
1: Yani aslında beklenen Amerikan Monroe doktrinine benzer şekilde kendi kıtasına Kuzey ve Güney Amerika'ya odaklanması şeklindeydi. Ama Trump Siyonist

0: izleyebilirdi. Bunu hayata geçiremedi. Hatta Rusya ile Ukrayna savaşını bitirip Rusya ile ilişkileri düzeltip biraz Rusya-Çin rekabetini kışkırtıp böylece Çin'i dengelemek de istiyordu. Orta Doğu'dan asker çekeceğini ifade etmişti. Irak'tan ve Suriye'den buna benzer biliyorsun aslında adımlar da atmaya başlamıştı.
1: Ki Suriye'den
0: Ama
1: çekildi
0: önce
1: artık.
0: 7 Ekim işte orada ondan sonra devamında gelen savaşlar ve Amerika'nın Trump döneminde doğrudan İran'da savaşa sokulması tüm bu oyun planlarını bozdu. Ama bir anda hızlandırabilir yani Amerika'nın geri çekilişini. Burada öyle veya böyle bir şekilde İran'la en de sonunda bir anlaşma olursa veya defakto bir durum oluşursa Amerika Orta Doğu'dan bence çok yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde çekilecek ve kendi içine daha fazla kapanacağı bir denklem de oluşabilir. Ya da Çin'le rekabete stratejik açıdan daha fazla odaklanacak. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik bir siyaset edeceği bir dönemin içerisine de girebiliriz. Ama tabii Amerika'da şu an çok rasyonel bir iktidar yok. Yani Beyaz Saray'daki insan kaynaklarının kalitesine, Trump'ın analitik düşünme kabiliyetine, hareket tarzına baktığımızda Amerika'nın çok kötü yönetildiğini, strateji belirlemediğini, strateji olmadan hareket ettiğini, anlık böyle megalomanyak tavırlarla Trump'ın o günkü ruh haline göre adımlar atan bir Amerika ile dünya karşı karşıya. Transatlantik ilişkiler, Batı bloku zaten kendi içinde aslında ayrışıyordu ama Trump dönemiyle birlikte adeta bunun iyice tahkim olduğunu, transatlantik ilişkilerin yok edildiğini görüyoruz. NATO'nun şu anda geleceğiyle ilgili ciddi belirsizlikler ortaya koydu. Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkiler ciddi anlamda bozulmuş durumda ki Amerika Kanada ile veya Meksika ve diğer aslında Güney Amerika ülkeleriyle ciddi sorunlar yaşayan bir ülke konumuna geldi. Ve çok nobran, müttefiklik ilişkilerine saygı duymayan, ikili karşılıklı ilişkilere önem vermeyen, istediğini de almaya çalışan böyle bir politika izlemeye çalışıyor. Bunlar kısa vadede bazı noktalarda sonuç verse bile orta ve uzun vadede çok büyük bir stratejik kayıp anlamına gelecek. İttifak ağları çözülüyor. Amerika'nın merkezi küresel dünya sistemi zaten artık söz edilemez bir noktaya geldi. Norma dayalı, kurala dayalı, öngörülebilir bir dünya sisteminden bahsetmek mümkün değil. Gücün sonuç verdiği, güçlünün haklı olduğu, işte isteyen istediğini yapmaya çalıştığı, güç kullanarak istediğini elde etmeye çalıştığı bir dünyanın içerisindeyiz. Ve en de sonunda Amerika'yı çok daha geriletecek, Amerika'nın gerileyişini hızlandıracak bir etki yaratacaktır. Yeni bir dünya kuruluyor. Melez bir dönemin içerisindeyiz. Mevcut küresel sistem çöktü. Yerine yenisi kurulamıyor. Bu geçiş döneminde ülkeler kendi çıkarlarını maksimize etmek için farklı ilişkiler ağlarına girmeye çalışıyor. Türkiye bağlamında da bu benzer bir şekilde Amerika ile, Avrupa ile, Rusya ile, Çin ile, Orta Doğu ile, işte farklı ülkelerle angajmanlar kurarak kendi çıkarlarını bir şekilde koruyacak bir siyaset izlemeye çalışıyor. Bölgesel yeni, işte bölgesel sahiplenme gibi paradigmalarla yeni eksenler oluşturma çabasında. Bir Türkiye bu dünyada zor bir dönem, kaotik bir dönem, her an her şeyin yaşanabileceği yeni bir dönemin içindeyiz. Bu belirsizliklerin de gittikçe tahkim olduğunu söyleyebilirim açıkçası.
1: Hocam, buraya atladıktan sonra aslında konuşmak istediğim daha bir konu var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz devam eden bir terörsüz Türkiye süreci var. Siz de
0: Evet.
1: bugün bir yazı yayınladınız Anadolu Ajansı'nda. Oradan şunu söylemek istiyorum. Sizin yazınızda da söylediğiniz gibi şimdi biz terörsüz Türkiye süreci işte Öcalan'ın açıklamasıyla güya Pekkan'ın feshedildiği gibi bir
0: Evet.
1: ortam söz konusuydu ama gelinen noktada Pekkan'ın silah bırakmakta direttiği belirli anayasal adımlar beklediği iddia ediliyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet.
1: Son durumu.
0: Ya bir defa terörsüz Türkiye ve bölge bir devlet inisiyatifi olarak siyasi iktidarın da sonuna kadar destek verdiği bir inisiyatif olarak ortaya çıktı. Ben de bunu kesinlikle başından beri destekliyorum. Çok önemli. Yeni bir bölge inşa edilirken, küresel anlamda büyük bir kaos varken, Türkiye'nin iç safları ve bölgedeki etnik mezhebi fay hatlarının tetiklenmesini engelleyecek şekilde bir birliktelik oluşturma çabası takdire şayan. Bu anlamda Abdullah Öcalan'ın da araçsallaştırıldığını görüyoruz. Örgütün, terör örgütünün kurucusu olan isim bir açıklama yapmak durumunda kaldı belli görüşmelerden sonra ve orada kendi örgütün ontolojik olarak artık varlık nedenini yitirdiğini, örgütün kendini tasfiye etmesi gerektiğini, silahları bırakması gerektiğini, yeni bir demokratik dönemin içerisinde mücadele olacaksa siyaseten mücadele olması gerektiğini ortaya koydu. Bunu da devlet inisiyatifi olarak bu süreci yönetti. PKK buna bence özellikle Kandil, lider kadrosu belli ölçekte direnç gösterse de oluşan atmosfer, askeri olarak zaten yenilmişliğin getirdiği şartlar, Öcalan'ın talimatları ve kendini öne çıkarması, tabandan gelen taleplerle bu süreci kabullenmek durumunda kaldılar. Ama onlar şunu düşünüyordu. Biz Irak'tan vazgeçsek de ki Türkiye'de zaten örgüt aslında terör örgütü çok büyük ölçekte kırsalda bitirilmişti. çeşitli şehir yapılanmaları geriye kalmıştı. Hücre tipi yapılanmalar az sayıda.

Irak'tan vazgeçeriz ama karşılığında Suriye'de de facto olan durumu hukuki bir zemine de oturturuz ve burada işte varlığımızı Türkiye'de tanır. Böylece aslında çok ciddi bir kayıp yaşamadan önemli bir şekilde bir kazanım elde etmişiz oluruz gibi bir hayalin içindelerdi. Bunun için de Amerika ile ve İsrail'le de angajmanlar sürdürülüyordu. Ama orada az önce konuştuk ya, yani bir şekilde Suriye'de şartların değişmesi, Ahmed el-Şara liderliğinde Esed rejimi devrilmesi ardından da

0: önce biraz daha gerçeklerle
1: Biraz daha
0: yüzleştiler.
1: gerçeklerle yüzleştiler ve yeniden terörsüz Türkiye sürecine silah bırakma süreciyle ilgili daha olumlu bir yaklaşım tarzı benimsemeye başladılar. Ama PKK'nın elindeki İran kozu da büyük ölçekte şu anda azalıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla burada üzerlerindeki baskı artacak. Tabi onlar açık bir şekilde örgütten vazgeçmek istemiyorlar. Silahların kendilerine verdiği güçten vazgeçmek istemiyorlar. Ama karşılarında da bir yandan Türkiye'nin askeri caydırıcı gücü, bir yandan Öcalan'ın o kararlı bir şekilde örgütü tasfiye etme çabası ve tabanının artık kesinlikle terör ve şiddet istememesi onlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Tabi Öcalan'ın da kendine yönelik farklı projeksiyonları var. O da Suriye'nin bu şekilde kaybedilmesinden büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. O da Suriye'yi bir koz olarak kendi statüsünü güçlendirmek için kullanmak istiyordu. Şimdi onun bir statü arayışı var. Bugün hatta Devlet Bahçeli bu statü arayışıyla ilgili işte belli bir aslında yapı oluşturulabilir. Öcalan da bunun altında değerlendirilebilir şeklinde bir açıklaması da oldu. Yine örgüt bugün bir açıklama yaptı. Duran Kalkan sanırım. Orada işte Öcalan'ın bir statüye erişmesi ve işte bu meclis komisyonunun aldığı rapor yayınladığı raporda önerilen yasal ve idari düzenlemelerin PKK silah bırakmadan öncelikle uygulamaya geçmesi ardından PKK silah bırakması gibi bir talebi söz konusu oldu. Halbuki o rapordaki rapor taraflar tarafından da tüm taraflar tarafından kabul edilmiş meclisin ortak komisyonu aldığı rapor. Orada açık bir şekilde şunu söylüyor. Örgüt tamamen kontrol ettiği bölgeleri tasfiye edecek, silahları bırakacak ve bu tasfiye ve silah bırakma süreci Türk devlet kurumlarının gözetiminde ve onayıyla olacak. Ardından da ilgili yasal düzenlemeler ve eve dönüş gibi süreçler hayata geçirilecek. Burada onlar tam tersi, öncelikle yasal düzenlemeler çıksın, ardından biz silah bırakacağız gibi zamana süreci yayan, bu süreç içerisinde de İsrail'le özellikle angajmanlara devam eden, onların telkinlerine açık bir görüntü veriyorlar. Saha kaynakları bize şunu da söylüyor, özellikle Suriye'de geriye kalan Fırat'ın doğusundaki bu SDG bileşenleri, PKK bileşenlerine İsrail sabredin, kendinizi tasfiye etmeyin, zaman kazanın, Suriye'de de önemli gelişmeler olabilir şeklinde telkinlerde bulunuyorlar. Bu İsrail'in onları direkt hem Suriye'ye karşı hem Türkiye'ye karşı kullanma çabası ve manipülasyonunu bize gösteriyor. Burada özellikle örgüte müzahir kesimlerin, tabanın ciddi anlamda mobilize olması, güçlü bir şekilde kanun üzerine baskı yapması, eğer sadece bir şekilde barış ve siyasal bir çözüm arayışındalarsa bu bağlamda Kandil kadrolarına ciddi bir baskı yapılması ve Öcalan'ın da daha net bir şekilde talimatlarını terörist unsurları ileterek onların tamamen tasfiye edilmesinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde Türk ordusu, Türk güvenlik güçleri yeniden askeri müdahale için hazır. Zaten Türkiye içerisinde hiçbir şekilde unsur kalmamış durumda. Bu mesele aslında büyük ölçekte artık bir Irak meselesine dönüştü. Suriye'de de ciddi anlamda çözüldüğünü görüyoruz. Irak'ta köşeye sıkışmış bir terör örgütü var ama Türkiye tamamen iyi niyetli bir şekilde Türk-Kürt kardeşliğinin, Arap kardeşliğinin de tahkim olacağı, bölgede büyük bir refah inşa edilmesi için iyi niyetli hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bunu ifade etti. Terörist Türkiye ve bölge sürecine olan inancını ortaya koydu. Bunu büyük bir kardeşlik projesi olarak ele alıyor. İyi niyetli bir şekilde ele alıyor ama burada Kandil kadrolarının çeşitli istihbarat angajmanlarıyla farklı eğilimler içerisine girme ihtimalleri görünüyor. Bunun engellenmesi, sürecin daha güçlü bir şekilde yönetilmesi ve Öcalan'ın ve örgüte müzahir unsurların ciddi baskı yaparak Kandil'in hareket tarzının değiştirmesi gerektiği kanaatindeyim ben açıkçası.
2: Hocam teşekkür ederim. Süremizi doldurduk.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dönüyor.
2: Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreseliniz biter.
3: Küresel analiz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Konuğumuz spor yorumcusu Meriç Enercan olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Siber Güvenlik Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulun ilk toplantısında 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama ele alınıyor. İletişim Başkanı Duran, Türkiye savunma sanayinde kendi destanını yazıyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına ilişkin, dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, bugün Kaan'dan TCG Anadolu'ya, İHA'lardan siber savunma sistemlerine kadar her alanda kendi destanını yazıyor dedi. İran şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmak açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekai şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la mini savaş halindeyiz açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi mini savaş şeklinde tanımlarken,

0: Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçak savar silahları yok, radarları yok ve liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, ateşkes sona ermedi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgedeki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, ateşkes sürecinin henüz sona ermediğini vurgularken, İran'a eylemlerinde temkinli davranması tavsiyesinde bulunuyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gidecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın bugün Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. Arakçı'nın ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı. İranlı üst düzey askeri yetkili ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdığına dair iddiaları reddetti. İranlı üst düzey bir askeri yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah'daki petrol tesislerine saldırdığına dair iddiaları reddetti. Yunanistan medyasında Türkiye paniği, Avrupa Ankara'ya yöneliyor. Uluslararası jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin artan stratejik önemi Yunan kamuoyunda geniş yankı buldu. Yunanistan merkezli Europost'ta Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma konularında Ankara ile işbirliğini derinleştirmesi Yunanistan için yeni ve sert bir gerçeklik olarak nitelendirildi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 113,76 dolardan işlem görüyor. Dün 115,3 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 114,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9:59 itibariyle kapanışa göre %0,59 azalarak 113,76 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Gazze'nin yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail savaşını, savaşta müzakere ortamını ve aslında ortamın yeniden gerilmeye başladığı haberlerini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Önceki güne dönersek Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na açmaya yönelik özgürlük projesi evvelsi gün başladı. İran, Amerikan savaş gemisini vurduğunu öne sürdü. CENTCOM yalanladı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki tanker gemisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesisi vuruldu diyor Milliyet gazetesi. Trump Tahran'a 24 saat mühlet verdi. Körfez ülkeleri alarma geçti. Bunlar bugünün gazetelerinde dünün haberi. Gün içinde gelen haberler, mesela CNN'den bir haberi aktarırsak, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a baskıyı artırmak için olası bir saldırıya hazırlanıyor haberini yaptı CNN. İsrail'i bir kaynağa dayanarak yaptı bu haberi. Bir de Amerika-İran geriliminin sürdüğü Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri askeri yakıt ikmal uçaklarının hareketliliği arttı diyor haberler. Nasıl değerlendirirsiniz? Savaş yeniden alevleniyor mu yoksa müzakerede farklı bir sürece mi geçildi?
2: Şöyle, müzakerede farklı bir sürece geçilmedi. Müzakereler sürüyor, sabotaj devam ediyor, sabote süreci devam ediyor. Bunu hatırlarsınız diye geçtiğimiz haftalarda yaptığımız değerlendirmelerde de dillendirdik Arzu Hanım.
0: Evet.
2: Yani Trump'ın Amerika'daki ve İran içindeki aklı selim bir kanadın buradan bir an önce çıkmak istediğini ama İsrail ve bağlantılı onunla işbirliği içinde olan diğer yapıların da bu süreci sabote etmek için her yolu deneyeceğini hep ihtimal dahilinde değerlendirdik. Şimdi aslında Trump bu konudaki niyetini İran'ın

0: O bahsetmiş olduğum İsrail'le işbirliği içinde olan Devrim Muhafızları Kanadı hiçbir şekilde Amerika'yla anlaşmayacağız, masaya da gelmiyoruz demesine rağmen o çıkışa cevaben ateşkesi süresiz uzatıyorum demesinde biz gördük.
1: Evet.
0: Burada savaş niyeti olan bir Amerika zaten hiçbir yere hesap vermediğinden yeryüzünde hiçbir kuruma, hiçbir kanuna, hiçbir devlete direkt kaldırır vurur. Ha, dolayısıyla Amerika'daki o bahsettiğimiz yapı, yani Amerika'nın işte Trump'ın temsil ettiği kanat, burada İsrail'in kurduğu tuzaktan bir şekilde, hani laf olduğu için onur diyorum, yoksa olduğumdan emin değilim bu devletlerde böylesi bir özelliğin, onurlu bir çıkış aramak için sürekli bir arayış ve bekleyiş içerisinde.
1: Evet.
0: Bunda benim en ufak bir şüphem yok. Şimdi süresiz ateşkes ilan eden Trump, iki gün önce gene hani 60 günlük süre dolduğu için komiteye, senatoya, işte kongreye hitaben bir konuşma yaptığında şunu söylemişti. İran'la olan düşmanlıklar sona erdi. Dolayısıyla savaş operasyon bitti. Şimdi o tarihte bunu söylediğinde süre dolduğu için mecburen mi söylüyor yoksa bir takım hazırlıklar mı var derken Trump'tan ikinci bir açıklama geldi. Benim çok yakın takip ettiğim bir açıklamaydı. O da Körfez'de mahsur kalan gemilerin o mağduriyetini aşmak için İran'la görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu görüşmelerin de iyi gittiğini ve oradaki gemilerin bu bölgeden yani güvenlik içinde çıkacağının ve çıkması gerektiğini gerekçelerini sıraladı ve bunun için hazırlık yaptığını ifade etti. Hatta aynen şöyle ifade etmişti. Temsilcilerime bu ülkelerde gemilerini ve mürettebatlarını güvenli şekilde Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmak için elimizden gelen yapacağımızı iletmelerini söyledim.
1: Evet.
0: Yani temsilcilerden kastı ne? İran'da yaptığı görüşenler. Hatta gene şöyle dedi o açıklamasında. Temsilcilerimin İran ile oldukça olumlu görüşmeler yürüttüğünün farkındayım. Ve bu görüşmeler herkes için olumlu sonuç doğurabilir. Gemilerin hareket ettirilmesi yalnızca hiçbir suçu olmayan insanları, şirketleri ve ülkeleri kurtarmayı amaçlıyor. Onlar sadece bu şartların kurbanı. Bu Amerika'nın Orta Doğu ülkelerinin ve özellikle İran adına yapılan insani bir girişimdir dedi. Ve orada şunu değerlendirdik biz, herkes bizle birlikte. Amerika'nın o bahsetmiş olduğumuz arka planda işleyen diplomasisi hala diri, hala görüşülüyor. Ve iki taraf muhtemelen hani bir sürecin önünü açma adına hiç olmazsa Körfez'de mahsur kalan 700'den fazla gemiyi bir şekilde Körfez'den çıkışları için güvenli bir ortam yaratalım. Ve bu ortamda sonrasında da önümüzdeki sürecin önünü açmış olalım. Şöyle dedi hatta o açıklamasında, bana göre en önemli kısım oydu. Trump dedi ki bunun son aylarda, yani bu eğer anlaşırsa iki taraf, ki anlaştığını ifade ediyor Trump, bunun son aylarda yoğun şekilde süren çatışmaların tarafları açısından iyi niyet göstergesi olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama devam ediyor. Benim zaten en çok korktuğum endişeyi Trump da burada dile getiriyor. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale ne yazık ki güçlü bir şekilde karşılık bulacaktır. Şimdi
1: evet.
0: Burada neyi kastediyor Trump? Bir iyi niyetle yola çıktık, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunun sabote edilme ihtimali var. Uyanın ey dünya demeye getiriyor.
1: Evet.
0: Benim de her böyle girişimden sonra bir sabotaj ihtimalini bir kenara yazmamdaki sebep de buydu. Çünkü İsrail ve onunla birlikte hareket eden Amerika'daki paralel kol, İran içindeki devrim muhafızlarından oluşma paralel kol, bu üçlü ne yapıp edip bu savaşı sürdürmek için her türlü çılgınlığı deneyecektir diye bir hep açık kapı bırakmıştık. Burada da o risk çok fazlaydı ve maalesef o risk gerçekleşti. Ve biz tam tersi, acaba buradan bu iyi niyet göstergesinden sonra barış geldi diyebilir miyiz diyecek iken bir anda savaş konuşmaya başladık.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü İran hemen bir açıklama yaptı. Amerikan gemileri Hürmüz'den geçiyor, onlara karşı ateş açtık, vurduk.
1: Evet.
0: Sonrasında Amerika bunu yalanladı. Bunlar hep dünkü gelişmeler.
1: Evet.
0: Amerika bunu yalanladı ve dedi ki öyle bir şey yok. Sonra İran bu açıklama üzerine geri adım atmak durumunda kaldı. Biz sadece uyarı ateşi açtık dedi.

0: Daha sonra Amerika, iki tane Amerika bandıralı gemi Hürmüz'den güvenlik içerisinde geçerek özgürleşme projesi kapsamında ülkesine döndü dedi. Ve İran bunu yalanladı. Ardından esas en büyük oyun gerçekleşti. Bunlar tutmayınca Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan 4 füze saldırısı aldıklarını, bunun 3'ünü havada imha ettiklerini, birinin de limanda, Fujairah limanında isabet sağladığını ifade etti. Sonrasında gene gece işte seyir ve balistik füzelerle birlikte insansız kamikaze dronlarla saldırı yapıldığını, 15'ten fazla saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığını söyledi ve bir yanan gemi tanker görüntüsü de dünya kamuoyuna servis edildi.
1: Evet.
0: Şimdi tabii siz de haliyle günlük gelişmeleri toparlayıp
1: evet,
0: felakete mi gidiyoruz diye soruyorsunuz. Ben hala felakete gidildiği kanaatinde değilim. Ama bu konuda çok büyük bir yara alındığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu bahsetmiş olduğum saldırı doğrudan, bakın hiç lafı etmeden söylüyorum, İran içinde, İsrail'le işbirliği içinde olan devrim muhafızlarının bir kolu tarafından ateşkesi, anlaşmayı engellemek adına kasten ve bilinçli yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bugün siz bana sorsanız veya ben birlikte İran'a sorsak, bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırının amacı neydi? Ne tehlike gördün de bu saldırıyı yaptın? Veya nasıl bir şey gelişti de bu saldırıyı yapmak zorunda kaldın desek, bunun cevabı yok.
1: Evet.
0: Ha, var. Cevabı ne? Süreci sabote etmek için yaptım. Buradan anlaşma çıkaması lazım. Bu saldırının cevabı bu. Ve artık bu bana göre dünya tarafından da net görülüyor. Bahsetmiş olduğum damar harekete geçti. Maalesef şu ana kadar olan süreçte bu konuyu engelledi.
1: Evet.
0: Ha, devamı gelir. Buradan bir felaket senaryosu çıkar mı hikayesi? Ben onun için de erken olduğu kanaatindeyim. Çünkü hem Trump kanadı hem İran içindeki onunla birlikte hareket eden Araççı, Pezeşkiyan gibi aklı selim kanat oyunu bildikleri için tuzağa düşme adına hala ısrarla söylemlerle tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Yani özet şunu söyleyeyim son olarak.
1: Evet.
0: Güçler savaşı, o bahsetmiş olduğum iki gücün savaşı zirvede bu piyasaya devam ediyor. Kimin galip geldiğini önümüzdeki saatlerde göreceğiz ama ben bir tek ümit cümleyle bitireyim dinleyenlerimize. Ümit dolu cümleyle. O da Trump'ın dün yaptığı akşam konuşmasında Çin'le yakında büyük bir ziyaret gerçekleştireceğim, görüşeceğim gibi bir cümle kurması. Bu konuda beni umutlandıran tek gelişme. Neden? Çünkü 14-15 Mayıs Çin'in ziyaret tarihi. Bu erteleme gelir mi diye kulağım orada. Şu ana kadar gelmedi. Trump da bu ziyareti yapacağını dün açıkladı. Ha, bu şu demek. O gidiş tarihine kadar buranın öyle ya da böyle bir şekilde sonuca ulaşacağı demek. Bu savaş mı olur? Ben olacağı ihtimalini vermiyorum. Çünkü savaşın veya böyle bir yeni çatışmanın başlangıcına karar verebilirsiniz de ne zaman biteceğini kestiremezsiniz savaşta olduğu gibi. Dolayısıyla ben sanki Trump'ın öyle ya da böyle İran'da arka planda herkesin yakında öğreneceği bir diplomasi yürüttüğünü bir anda çok sürpriz bir haberle veya kararla biz anlaştık diyebileceği ihtimalini hala güncel tutuyorum. Çünkü Çin'e yapılacak ziyarete şunu şurası 10 gün kaldı ve 10 gün içerisinde Trump oraya gideceğine göre bu işi mutlaka sonuçlandırmak isteyecek. Çünkü daha önce 31 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında yapılacaktı bu görüşme. Savaş olduğu için gitmeyi erteliyorum dedi Trump. Bu tarih verildi. Şu ana kadar bir erteleme gelmediğine göre hala bir umut var diyebilirim Maruz Hanım.
1: Peki. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki 5000 askerini çekiyor haberi var. Bugün Hürriyet gazetesinde Nilgün Gümüş bu konuyla ilgili bir yazı yazmış ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu kararı alması hem tarihi hem de Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği açısından ciddi bir gelişmedir diyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu adımı?
0: Şimdi Trump düştüğü bataklığa kendini kurtaracak yardımcı aradı. Bunun için Çin'e kadar davette bulundu. Bakın çok enteresan. Fakat hiçbir devlet Amerika'nın bu bataklığına girmeyi göze alamadı veya girmeyi düşünmedi. Ki çok doğru ve haklı karar. Şimdi Avrupa'ya karşı Çin çok tepkili çünkü NATO'yu denedi olmadı. Avrupa ülkelerinden yardım istedi olmadı. ve neticede kendi bataklığında çırpındıkça battı. Şimdi bunun da bedelini veya bunun da bir şekilde faturasını Trump Avrupa devletlerine böyle tehditler savurmakla buldu çareyi. Ve işte NATO'dan çıkarız, NATO'yu dağıtırız, işte ne haliniz varsa görün, Rusya karşınızda, biz olmasak siz bir hiçsiniz gibi söylemlerle sürekli o gerilimin devam ettiği ve söylemlerin de daha tırmandığı süreç yaşattı Avrupa'ya, dünyaya. Son olarak Amerika, Almanya'dan 5000'e yakın askerini geri çekeceğini, hani hatta Avrupa'daki bütün asker sayısını azaltacağını ifade eden cümleler kurdu ve bunun da ilk göstergesi olarak Almanya'dan, Rheinstein'den 5000'e yakın askeri çekeceğini ifade etti. Bakın ben ısrarla ve çok net söylüyorum. Amerika 170 ülkede 800'den fazla, bazı rakamlara göre de 2,5 milyona yakın gayri resmi askerlerin de bulunduğu bir yayılmışlık durumunda. Yani her ülkede ama NATO ama bir iki anlık bahanesiyle bir şekilde askerini çıkarıyor. O ülkelerde cirit atıyor, o ülkelere silah satıyor, o ülkeler üzerinden coğrafyaları domine ediyor. Avrupa'da bunun başında, hele ki Almanya, dünyada en büyük yapılanması olduğu Amerika'nın iki üssünden biri. Malum biri Japonya'da, diğeri de Almanya'da, bu bahsetmiş olduğum üsler. Şimdi Almanya'da minik Amerika diye anılan Rheinstein üssü var. Bu üsse Alman savcıları giremiyor. Bu üste neler döndüğünü kimse denetleyemiyor. Bu üste Amerika at koşturuyor. NATO'nun uçakları kalkıyor, iniyor. Uçaklarda uyuşturucu mu gidiyor? Neler dönüyor? Kimse bunları bilmiyor. Şimdi böyle bir siz yetkiyi, böyle bir gücü feda edebilir misiniz? Yani minik Amerika'dan bir örnek vereyim niye dendiğini. Amerika'nın büyük, en büyük askeri hastanesi Almanya'da, Rheinstein'de, Amerika'da değil. Orta Doğu'da bütün kirli işlerde PKK terör örgütü dahil, teröristlerin getirildiği, tedavi edildiği, yani bütün o kirli işlerin döndüğü bir Almanya'yı konuşuyoruz. Dolayısıyla ben hep söylerim, Amerika böyle bir gücü asla terk etmez. Ha, tehdit olarak kullanır, işte bir takım kazanımları elde etmek adına bunları dillendirir ama iş icraata dönüşmez. Ki şunu da hatırlatmak isterim, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkeleri Amerika olan tepkilerini tırmandırmaya başladılar. Merz çok etkili açıklamalar yaptı ve haklı olarak dedi ki Amerika'ya, ya stratejin yok, ne biçim iş yapıyorsun, orada ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Bu doğru bir tespit ve bu dergilerin kapaklarına konu olmuş bir tespit. Şimdi Avrupa'daki bu tepkiler niye artıyor? Çünkü enerji fiyatları artıyor, akaryakıt fiyatları tamamen ikiye katlanmış durumda. Ve bunun da en çok bedelini ödeyen Avrupa. Fransa'da bugün dizel yakıt bitti deniyor. Evet. Yakınlarımın bana söylediği. Şimdi bu tablo karşısında Avrupa bataklığa girmeyi düşünmüyor. Amerika'dan da bir an önce bu açtığı belayı kurutmayı bekliyor. Kurutmasını bekliyor. Öyle bir gayret de göremiyor. Dolayısıyla bu gerilimi artırıyor ve söylemleri tırmandırıyor. Söylemlerin altında kalan Trump da bir şekilde Avrupa'yı ve Almanya'yı cezalandırmanın yollarını arıyor. Evet. Bunu da böyle çıkışlarda deniyor ama ben bunun gerçeğe dönüşeceği kanaatinde değilim. Çok büyük sürpriz olmazsa. Ama şu bir gerçek, onu da belirtmekte fayda var. Bugün Yunanistan'da konu olan, manşet olan bir başlık.
1: Evet.
0: İşte Türkiye'nin vazgeçilmez rolü ve Avrupa'nın olası bir kendi ordusunu kurma durumunda.

0: temsil istisnası da yapıldı diyor Hürriyet gazetesinin haberi.
1: Şimdi zaten biz siyasi topluluk dediğimiz yapıdan birçok teklif aldık. Prag'da bir toplantı yapılmıştı. Dönem başkanı Çekya'ydı.
0: Evet.
1: Sonra Fransa bu konuda biraz daha önde rol kapma niyetinde. Orada yapılan o ziyarette, Türkiye'nin ziyaretinde Türkiye davet edildi ve o davete Sayın Erdoğan bizzat katıldı. O davette bize resmen sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz.
0: Evet.
1: Askeri anlamda da varlığınızı görmek istiyoruz gibi cümleler kuruldu. Hatta o Macron'un Sayın Erdoğan'a o hoş geldiniz siyasi toplulukta görünmekten memnuniyet duyuyoruz dediğinde buyurun bize siz Türk Birliği'ne götürelim.
0: Evet.
1: Biz de sizi orada görmekte tutuyoruz gibi bir tarihi çıkışı var ki bir ders verir nitelikte. Bunlar yaklaşık 5-6 yıl önce konuşulan hadiseler.
0: Evet.
1: Bu konu yavaş yavaş büyüyor. Bakın Sanchez'in yaptığı ziyareti işte bu kapsamda yapıyor. Onu belirteyim.
0: Evet.
1: Şu an Ermenistan'da büyük bir toplantı yürüyor. Üstelik bu Avrupa deyince, siyasi toplu deyince dinleyenlerin aklında sadece Avrupa sınırları kalmasın. More Nostrum diye büyük deniz projesi vardır. Epeydir, yüzyıllardır gündemde olan. Avrupa şimdi bu projeyi tartışıyor ve bu proje kapsamında yeni bir yapılanmaya gidiyor.
0: Peki.
1: Nedir o proje? Bakın Afrika'nın kuzeyi, Fas, Cezayir, Mısır'ın olduğu hat. Artı ta Kafkaslara kadar giden bir harita. Türkiye'nin içinde olduğu bir coğrafya. Siyasi topluluk olarak anılıyor. Avrupa'nın yeni modeli bu.
0: Peki. Evet.
1: Hatta o projede şunu dillendirdiler. Bu Avrupa'nın illa birliğin sınırları sınır komşuluğuyla olmasın. İşte Afrika, Kafkasya gibi yerlere kadar uzanan bir geniş coğrafyayı kapsasın. Böyle bir siyasi birlikteliğe gidelim dediler. Yani dinleyenler şunu diyebilir veya düşünebilir. Ermenistan'da ne işi var Avrupa siyasi topluluğu? Niye orada yapılıyor toplantı? İşte bu kapsamdan dolayı yapılıyor.
0: Peki.
1: Yani Kafkasya'nın da içine girdiği geniş bir coğrafya şu an mercek altında ve o coğrafyanın da hem siyasi hem askeri en büyük gücü Türkiye. Bu nedenle Türkiye çok ciddi teklifler alıyor ve biz de bu teklife şöyle cevap verdik ve hala aynı durumdayız. Bakarız, değerlendiririz. Duruma göre size cevap veririz.
0: Peki.
1: Yani Türkiye yönünü dört cepheye dönmüş ve her fırsatı değerlendiren, her teklifi açık olan bir ülke. Buna siyasi topluluğunun getirdiği teklif dahil. Ha böyle bir şey olursa NATO dağılır mı? Bana göre dağılır.
0: Öyle
1: yeni
0: mi?
1: Bir yapılanma, yeni bir coğrafyayı konuşuruz.
0: Zaten
1: dünyada oraya doğru gidiyor. Çok kutuplu ve yeni bir dünya diye biz boşuna söylemiyoruz.
0: Peki bu çok ilginç cümleyi kurarak ve etrafımızda yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etmemiz lazım diyerek bugün sohbetimizi bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bir yayın dilerim Arzu Hanım.
0: Sağ olun. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
0: Yine bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizlerle birlikte. Yılmaz Aslan merhaba.
3: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
3: En önemli konumuz bildiğiniz gibi Kasım 2025 yılında ayında seçimler yapılmıştı ve o günden bugüne henüz Bağdat'ta bir hükümet kurulamadı. Geçtiğimiz günlerde Şii koordinasyon çerçevesi bir aday belirledi ve Kürtler tarafından da bir cumhurbaşkanı seçildi. Nizar Ahmedi cumhurbaşkanı olarak seçildi. 27 Nisan'da da yani seçildiği günün 16. gününde 16 gün sonra bu kez hükümeti kurmakla görevli. Hükümeti kurmak için de Ali Zeydi görevlendirdi Nizar Ahmedi. Ali Zeydi siyasetçi değil, hukuk ve finans anlamında ve hukuk ve ekonomi

0: anlamında çok ciddi deneyimli biri ama siyasi anlamda bugüne kadar herhangi bir çalışmanın içinde yer almadı. Şii koordinasyon çerçevesi de 12 siyasi partiden oluşuyor ve yaklaşık 140 milletvekiline sahip, yani meclisteki en büyük çoğunluğa sahip. Bu yüzden onların göstermiş olduğu bu adayın hükümeti kurması bekleniyor. Tabii bütün tarafları da memnun etmesi gerekiyor Ali Zeydi'nin. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle hükümet kurulacak gibi görünüyor ama dediğiniz gibi kabine listesi belirlendikten sonra bir de parlamentoda güven oyu alması gerekiyor. Bu yüzden bütün tarafları memnun etmesi gerekiyor Ali Zeydi'nin.
1: Evet.
0: Nasıl bir sonuç ortaya çıkar açıkçası bizler de merak ediyoruz. Aslında 27 Mayıs'a kadar da vakti var hükümeti kurmak konusunda. Belki güven oyu almayabilir. Güven oyu almadıktan sonra bir daha kabine listesini düzenleyebilir. Yani böyle bir sıkıntı var. Tabii bu arada Bağdat Erbil arasında da problemler var. Maaş benzeri problemler. Yine petrol sevkiyatı, Türkiye üzerinden gönderilen petrol sevkiyatında çok ciddi bir düşüş var. Yani IKB bölgesinden 30 bin varil civarında bir sevkiyat yapılıyor. Geri kalan 200 bin civarında varil Kerkük tarafından aktarılıyor Türkiye tarafından. Bunun biraz daha arttırılması hedefleniyor. Ve açıkçası yeni başbakan adayı Ali Zeyd de oldukça olumlu mesajlar veriyor bütün bölgeye. Geçtiğimiz gün hem Erbil hem Süleymaniye bir ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdi. Yani kısa süre içinde, daha doğrusu önümüzdeki hafta başında ya da hafta ortasında kabine listesinin belirlenip parlamentoya sunulması bekleniyor ki artık yeni bir hükümet de Irak yoluna devam edebilsin. Ama diğer taraftan KYD ile KDT arasında bir sıkıntı var. Yaklaşık 2 sene geçti seçimlerin üzerinden. Halen hükümet kurulamadı IKB bölgesinde. KDP ve KYD arasındaki bu uçurum çok fazla büyümeye başladı. Bunun çözülmesi için de Amerika'nın arada uçuluk yapması bekleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda biraz mesafeli davranıyor diyebiliriz. Hı hı. Şu an için aktarabileceklerimiz bu kadar az.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. Sağolunuz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporun gündemini konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Meriç Enercan. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım.
0: Sporun gündemi de çok hareketli, çok yoğun. Hemen futboldan
1: Evet.
0: başlarsak
1: Tabii.
0: Süper Lig'de artık bitime 2 hafta
1: Tabii.
0: kaldı. Bu 2 haftada da çok sürprizli sonuçlar almaya devam ediyoruz, öyle değil mi?
1: Haklısınız. Yani şöyle enteresandır. Galatasaray takımı Fenerbahçe'yi 2 hafta önce derbide yenmişti. Hatta Fenerbahçe bayağı bir dağıldı bu derbi
0: Evet.
1: yenilgisinden sonra. Teknik direktörü gitti, sportif direktörü gitti. Takımı antrenör Murat Göle'ye teslim ettiler. Kongre kararı aldılar. Yani
0: Başkanı gitti.
1: resmen dağıldı
0: Evet.
1: Fenerbahçe. Ederson atıldı oyundan. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda onu da gönderecekler ki çok hak etti yani. Kaşına kaşına hakeme sürtüne sürtüne resmen
0: Kesinlikle.
1: attırdı. Hani
0: Zaten
1: mahalle
0: sezonu da kapattı,
1: tabii
0: öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: 3 maç çok az verdiler bence. En az 5-6 maç vermeleri
0: Evet.
1: lazımdı da. Ederson'u seyrederken aklıma şey geldi. Mahallede bazı tipler vardır. Yani biz tabii yaşlar 70'e geldiği için daha çok yaşadık. Sizler biraz daha az yaşamış olursunuz. Bazı tipler vardır. Böyle kaşınır. Dayak yemek için kaşınır. Böyle
0: Evet.
1: ona sürtünür, buna
0: Evet.
1: sataşır
0: Evet.
1: falan. Ederson'un Galatasaray maçında yaptığı oydu ve sonuçta da
0: Evet.
1: amacına ulaşıp kırmızı kartı görüp soyunma odasına gitti.
0: Hı.
1: Varları tekmelemiş, bir şeyler yapmış falan.
0: Evet.
1: Neyse sonuç itibariyle böylesine Fenerbahçe'yi dağıtan Galatasaray takımı puan farkını 7'ye çıkardı. Ve hepimiz dedik ki artık 3 hafta
0: Sezon bitti
1: kaldı.
0: dedik.
1: Sezon bitti. Galatasaray şampi.
0: Hı.
1: Hatta şampiden de ötesinde
0: Evet.
1: şampiyon falan dedik.
0: Aynen
1: Ama
0: öyle.

0: Samsun takımı dedi ki dur bakalım arkadaş. Yani öyle bu işler çok kolay değil. Bir gel bakalım Samsun'da seni bir ağırlayalım. Ondan sonra işine gücüne bak dediler.
1: Maçtan önce dediler zaten
0: Tabii
1: yöneticileri, onları
0: aynen.
1: burada öyle güle oynaya
0: Aynen
1: ağırlamayız,
0: öyle.
1: öyle yollamayız dediler.
0: Yüksel Bey bu konularda çok enteresan. Adama Galatasaraylı diyorlar. Adam diyorum kusura bakmasın. Sayın Başkan'a Galatasaraylı diyorlar. Ama Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gayet güzel hakkından gelen bir takımı var. İyi de bir takım. İnşallah daha da iyi olacak. Çünkü Anadolu'nun Trabzon'un yanında bu tür bir iki takıma daha ihtiyacı var. İnşallah gelecek sezon daha da güzel sonuçlar alacaklar ama 4-1'lik bir skor aldı. Yani üstelik de Galatasaray öne geçmesine rağmen 4-1'lik skor aldı. İkinci yarıda Galatasaray'ı fena halde dağıttılar. Galatasaray oyuncuları da bir maç önce Fenerbahçe'ye yenince biz şampiyon olduk falan diye oynamalar, zıplamalar, sevinmeler,
1: Şampiyonluk provaları.
0: şampiyonluk provaları, antrenmanı seyirciye açıp
1: Evet.
0: gösteri antrenmanı yaptı Okan
1: Evet.
0: Hoca. Yani bu işlerin hepsi Türkiye'de ne yazık ki umduğunuz sonucu vermez Arzu Hanım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani
1: Kesinlikle öyle.
0: bizde gevşemeye hazır bir yapı var. Sadece Türk insanına özel değil. Genelde bizim ülkemize gelen herkesi de sirayet ediyor, bulaşıyor bu hastalık. Gevşemeye çok hazırız. Yani oh tamam deyip salmaya çok hazırız. İşte Galatasaray saldı. Şimdi ne kadar toparladı, toparlayacak. Antalya maçı var. Göreceğiz orada. Yani puan farkı 4'e düştü. İki maçı kaybeder. Galatasaray, Fenerbahçe takımı iki maçı kazanırsa herkesin haberi olsun ki Fenerbahçe şampiyon olur.
1: Aa, olmaz canım böyle şeyler diye konuşuyorduk biz bunları. Ay
0: Evet.
1: yok canım bu saatten
0: Tabii,
1: sonra
0: tabii,
1: imkansız bir şey
0: tabii.
1: onun o kadar maçı kaybedip bunun da bu kadarını kazanması. Ama
0: Fenerbahçe de ikramda yalnız Galatasaray'dan aşağı
1: evet siz
0: kalmıyor.
1: söylemiştiniz.
0: Yani birkaç kere böyle bir puana, iki puana indi, tam
1: Evet.
0: yakaladı, geçiyor dedik. Yok canım ben almayayım, sen devam et kardeşim dedi. Ve
1: Evet.
0: Fenerbahçe de o ikram konusunda bayağı cömert yani.
1: Bir önceki sohbetimizde bu sezon ikram sezonu oldu
0: Aynen öyle.
1: demiştiniz.
0: Bir puan
1: Hatırlatayalım
0: fark vardı.
1: dinleyicilerimize.
0: Kazansaydı o Karagümrük maçı mıydı? Rize maçıydı.
1: Evet.
0: Sizinle konuştum. Rize maçının ertesiydi. Rize maçını kazansa en kötü 2 günlüğüne lider olacaktı. Onu bile başaramadılar. O yüzden Fenerbahçe teknik direktörü gittikten sonra biraz aklı başına geldi gibi. Yani Başakşehir gibi çok güçlü bir takımı 3-1 yendiler. Talisca'nın 3 golüyle ama
1: Talisca da
0: yani iş
1: akıllandı. Öyle değil
0: evet.
1: mi? Oradaki o
0: Yani
1: penaltıyı kaçırınca
0: ben size
1: biraz
0: bir
1: gönül
0: söyleyeyim
1: almama
0: mi?
1: oldu.
0: Yani evet milletin yüreğine su serpme diyebilirsiniz, gönül alma diyebilirsiniz ama Talisca zaten iyi futbolcu. Futbolcundan şey yok. Orada o sorumluluğu bence biraz sorumsuzca harcadı. Yani
1: Evet.
0: o golü atsaydı bu ligde her şey değiştiydi. Birçok şey. Fenerbahçe şampiyon olur olmaz bilmem. Çünkü orada kazansa başka bir yerde de kaybedebilirdi. Ama ligin heyecanı,
1: Evet.
0: rengi, akışı değişecekti.
1: O
0: Olmadı.
1: maçtan sonra Tedesco o penaltı maç için kırılma anıydı dedi.
0: Aynen doğru. Maçın kırılma anıydı. Çünkü Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir 15-20 dakikalık süre vardı o maçta. Orada gole atıp devam da etselerdi bence Galatasaray takımı Samsun'da aldığı yenilgiyi Fenerbahçe maçında almış. Belki de Samsun maçını kazanıp şimdi böyle bir işler başa baş gelmiş olacaktı ama neyse artık oldu bitti gitti.
1: Evet.
0: Yaşandı bir şarkı vardı zaten yaşandı
1: Yaşandı.
0: gitti falan diye. Ondan bir şey oldu bu
1: Herkes
0: olaylarda.
1: ders çıkaracaktır bütün bu yaşananlardan. Beşiktaş'a, Trabzonspor'a bakarsak neler
0: Valla
1: söylersiniz?
0: Beşiktaş'ta Trabzonspor'un derdi Arzu Hanım kupa. Yani bu
1: Evet.
0: akşam Beşiktaş Konyaspor'la oynayacak. Gaziantep 2-0 yendiler Gaziantep'te. Ki 6 oyuncusu falan yoktu ilk 11'den. Buna rağmen rotasyonlu kadroyla 2-0 yendi. Beşiktaş tamamen kendini şeye yöneltmiş durumda. Kupaya yöneltmiş durumda. Çünkü 4. olsa da şeye gidecek, Avrupa'ya gidecek ama sezonu sanıyorum 4. olursa Temmuz'un ilk haftasında falan açması gerekiyor. Yani 2
1: Daha çok
0: hafta falan
1: çalışması
0: öne
1: gerekecek.
0: alacak.
1: Daha yorucu.
0: Form durumları falan filan bir sürü sıkıntı yaşayacaklar. Ama şey olursa normalde işte Ağustos'un 14'ünde başlayacak yanlış hatırlamıyorsam. Temmuz'un 10'unda, 12'sinde, 15'inde açabilirler. Yani genelde 4 ila 6 hafta yapıyorlar. Haziran'ın sonunda bile açmak zorunda kalabilir yani oyuncu.

0: 2 haftalık izinle ya da 3 haftalık izinle, ki milli takım var şimdi biliyorsunuz.
1: Evet, evet,
0: Onu da
1: evet.
0: ilerleyen haftalarda inşallah konuşacağız. Milli takımın Dünya Kupası şeyi. Orada da oyuncularının dinlenme şansı falan çok fazla yok. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un hedefi tamamen Türkiye Kupası.
1: Hak eden alsın
0: Evet,
1: diyelim.
0: yani
1: Ne yapalım?
0: görelim.
1: Peki Türkiye Futbol Federasyonu birincilik. Orada da normal sezon bitti. Orada neler yaşandı?
0: Orada şöyle bir şey oldu. Erzurumspor'umuz aslanlar gibi lige
1: Evet.
0: çıktı. Ondan sonra Ahmetspor lige çıktı ki yıllardır Diyarbakır'ın temsilcisi yoktu şeyde, Süper Lig'de. O da Doğu ve Güneydoğu'nun birer temsilcisinin olması gerçekten futbolumuz açısından çok önemli. Şimdi üçüncü bir takım çıkacak. Onda da playoff oynayacaklar takımlar. İşte Bodrum'la Pendik oynayacak.
1: Erol Spor var.
0: Çorum'la da şimdi ezberden
1: Çorum'la
0: konuşuyorum.
1: Keçiören Gücü.
0: Keçiören Gücü.
1: Evet.
0: Ankaralıyı unuttuk ya. Ankaralıya ait oldu. Keçiören Gücü oynayacak. Bu iki maçtan kazananlar bir de playoff finali oynayacaklar. Oradan çıkan takımla Esenler Erokspor 24 Mayıs'ta Konya'da bir final maçı oynayacak. Final maçını kazanan takım üçüncü takım olarak Süper Lig'e yükselecek. Orada da gelecek seneye yönelik yatırımlar açısından çok önemli şeyler göreceğiz.
1: Peki. Biraz değindiniz ama Ziraat Türkiye Kupası maçları var.
0: Evet, bu akşam Beşiktaş Konyaspor oynayacak. 5 Mayıs akşamı 20.30'du yanlış hatırlamıyorsam saati. Önümüzdeki hafta 13 Mayıs'ta da Ankara'da Gençler Birliği Trabzonspor maçları oynanacak. Yarı final eşleşmeleri. Bu maçların kazananları 22 Mayıs'ta Antalya Corendon stadında Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nı almak için sahneye çıkacak. Kazanan da dediğim gibi Avrupa'ya buyurun sizi alalım diyecekler. Güzel
1: Gidecekler.
0: bir Avrupa seyahatinin sahibi olacak.
1: Gençler Birliği deyince Volkan Demirel yine görevi bıraktı.
0: Evet ya.
1: Neden bu sene bu kadar çok görev aldı, görevi bıraktı Volkan Demirel acaba?
0: Sanki görev bıraktı mı, görev bıraktırıldı mı? Oralarda bir böyle soru işaretli bir taraf var. Sanki görevinden ayrıldı diyorlar. Hoca ile vedalaşıldı diyorlar ama sanki bu sefer Volkan Hoca değil de yönetim de bir şeyleri. Çünkü atıldı o şey maçından sonra. İstanbul'daki Karagümrük maçından sonra hakemle fazla didiştiği için. Hatta atıldığını da basın toplantısına gelirken önerip geri dönüyor. Çünkü basın toplantısına çıkması yasaktı. Kırmızı kart görmüş teknik direktörün. Yardımcısı basın toplantısı yaptı. Yerine de Metin Diyedi'nin geri geldiğini söylüyorlar. Gençlerbirliği öyle bir enteresan kulüp ki. Volkan Demirel gitti. Sonra bir iki teknik direktör geldi. Metin Diyedin de görevde. O ayrıldı. Yerine Volkan Demirel geldi. Volkan Demirel yine gitti. Yerine Metin Diyedin geliyor. Yani böyle bir garip gelgitlerle ligin 2 haftası kaldı. Gençler Birliği takımının da çok kolay olmayan biri Kasımpaşa, diğeri Trabzonspor'la. Kasımpaşa içeride, Trabzonspor dışarıda 2 tane çok önemli maçı var. Bu iki maçtan en az 4, normalde de 6 puan alması lazım ki kümede kalmayı sağlaması için, yapıp yapamayacağını hep birlikte görüp yaşayacağız. Ama
1: Peki.
0: futbolumuzun genel o teknik direktör gitsin gelsin hastalıkları Gençler Birliği'ne de sinmiş durumda.
1: Kesinlikle öyle. Peki, biraz da basketbola bakalım mı?
0: Tabii ki.
1: Basketbolda EuroLeague playoff'unda Fenerbahçe Zalgiris Kaunas'ı İstanbul'da oynadığı iki maçta da yendi. Seride durumunu 2-0'a getirdi.
0: Bu
1: Litvanya'da
0: akşam da üçüncü maçı
1: oynayacak.
0: oynayacaklar. Yani Litvanya'da o üçüncü maçı kazandığı takdirde Fenerbahçe takımının artık Atina'da oynanacak Final Four için, final maçları için önünde hiçbir engel kalmayacak ve resmen finalist olduğu açıklanacak. EuroLeague playoff eşleşmelerinde Olympiakos Monaco'ya 2-0 avantaj sağladı. Panathinaikos deplasmanda İspanya'da Valencia'ya 2-0 üstünlük sağladı. Real Madrid evinde Hapoel Tel Aviv'e 2-0 üstünlük sağladı. Hiç bu kadar net 2-0'lık skorlar olmamıştı. Genelde 2-1, 1-1 falan olurdu. Ama bu sefer çok ilginç bir şekilde gidiyor. Zaten bence burada hak eden takımlar da Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos ve Real Madrid. Yani inşallah 1-2 hafta sonra geldiğimizde de hangi takımın Final Four'a kaldığını konuşacağız sizinle. Öyle demiştik, böyle demiştik, evet, diye de söyleyip bir böbürlenme vesilesi yapabiliriz.
1: Peki. Euro Cup finalinde Beşiktaş maçı kaybetti, iki maçı kaybetti.
0: Evet, ne yazık ki. Yani evet. İstanbul'da pisi pisine gitti maç. Gitti. Fransa'da avuzunun içine kadar geldi. Son dakikada 73-71 kaybetti ve hem Euro Cup gitti, yani Euro Cup şampiyonluğu gitti, hem de bu kupanın özelliği, bunu kazanın ekonomik şartları yerine getirdiği takdirde sanıyorum bir 15 milyon euroluk güvence parası var Euroleague'e yatırılması gereken. Bunu yaptığı takdirde Euroleague'de gelecek sezon mücadele etme hakkı kazanacaktı. Ama Beşiktaş bunu JL Bord de Bresse, yani öyle okunuyor, Fransızcam çok iyi değil benim, evet, hiç iyi değil, bırakın çok iyi değil.
1: Evet.
0: Bord de Bresse kaybetti ve Fransızlar bu hakkı kazandı. Kullanacaklar, kullanmayacaklar bilmiyorum. Aslında keşke onlar kullanmasa da, onlar kullanmazsa bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a teklif edilecek. Eğer böyle bir şey olursa da Beşiktaş hiç hayır diyeceğini sanmıyorum. Ama yazık oldu yani. Hem Telekom Ankara'da avucunun içindeki final şansını kaçırmıştı, hem de burada finalde Beşiktaş takımı ne yazık ki elleriyle, yani böyle yaptığı, üst üste yaptığı hatalarla Fransızlara kupayı verdi.
1: Sağlık olsun öyle diyelim. Biraz da voleybola bakalım. Kalan bakalım süremizde Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini iki Türk takımı oynadı. Bu iki takım oynamadan önce gazeteler yazdı şampiyon Türkiye diye.
0: Evet.
1: Güzel başlıklar
0: altın atıldı. Altın da bizim, gümüş de bizim, evet, diye bir gazetede yanlış hatırlamıyorsam başlık atmıştı. Düşünün şimdi, yani bu şey gibi, sizinle yine konuşmuştuk. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe oynadı finali. Aynısı burada da oldu. Burada takımlar farklıydı. Vakıfbank'la Eczacıbaşı. Gerçekten ama çok iyi bir turnuva oldu Arzu Hanım. Yani Vakıfbank 2-0 geriye düştü İmoko karşısında. Herkes dedi ki ya tamam gitti. Yani Vakıfbank final oynayamayacak. İmoko ilk finalist takım dedi. Üçüncü sette bir çevirdi oyunu ki sanıyorum 23-20 miydi neydi? Yine İtalyanlar öndeydi ama Vakıfbank olağanüstü bir çabayla çevirdi. Ondan sonraki setleri kazandı ve 3-2 ile maçı kazandı. Finalist oldu. Eczacıbaşı başa baş gitti. Yani onların Skandiççi karşısında işte 1-0 geriye düştü, 1-0 oldu, işte 1-1 oldu, 2-1 öne geçti, 2-2 oldu. Onlar da 5. seti kazanıp final oynama hakkı kazandılar. Türk finali oynandı. Türk finali sonunda Vakıfbank 10 kez final oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez şampiyonluk elde etti.
1: Büyük başarı.
0: Müthiş. Müthiş bir başarı. Yani Vakıfbank'ın yaptığı hakikaten dakikalarca alkışlamakla, evet, karşılığını bulmayacak önemli bir başarı. Hı-hı. Bu arada Giovanni Guidetti'nin de, hı-hı, ki bizim damat biliyorsunuz. Yani bir voleybolcu kızımızla, evet, evli. 10 küsur yıldır evli, bir de kız çocuğu var yani.
1: Maşallah.
0: Kupa töreninde boynuna taktığı kupayı, madalyasını, 18 yıldır görevde ve 32. kupası.
1: Evet.
0: İşte istikrar diyoruz ya Arzu Hanım.
1: Olağanüstü bir başarı.
0: İstikrar bu, evet, işte. 18 gerçekten yıl bir takımı öyle çalıştırıyorsanız, bir insana yatırım yapıyorsanız, o insana yaptığınız yatırımın karşılığını en az 32 kupayla alıyorsunuz. Daha da fazla olabilirdi ama buna da şükür diyelim. Yani
1: kesinlikle
0: bayağı iyi bir performans.
1: Evet, tebrik ediyoruz voleybolcularımızı. Büyük mutluluk yaşattılar bize. Az bir süremiz kaldı. 61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu konuşarak tamamlayalım sohbetimizi. Pazar günü Ankara etabı yapıldı. Sona erdi. Güzel de bir parkur çizilmişti değil mi? Ankara'nın, evet, en güzel yerlerinden, evet, geçip gittiler.
0: Türkiye'nin en güzel yerlerini gösterdiler, evet, bize kesinlikle televizyonlarda. Öyle. Zaten biliyorsunuz bu bisiklet turlarının en büyük özelliği Arzu Hanım. Dikkat edin, Fransa bisiklet turu, İspanya'daki bisiklet turlarının hepsi turizm bölgelerinde yapılıyor. Hı-hı. Yani bizde Çeşme, Fethiye, Marmaris, Datça, bu turda belirli kısımlar vardı. Antalya, Alanya. Finalde 26-27 yıl sonra tabii 2

0: 2026'dayız. En son 99'da Ankara'da yapılmış. 27 yıl sonra Ankara'da yaptılar. Ankara'mızın güzelliklerini de Türkiye'ye, dünyaya göstererek Avustralya'nın Sebastian Berwick turun birincisi oldu. Güzel bir yarışma ki bayağı soğuktu. Yani izleyenler üşüdü ama sporcular
1: Onlar
0: hareketten dolayı
1: üşümemişlerdi.
0: üşümemişlerdir. Ama güzel, bunlar ülke tanıtımına çok faydalı şeyler.
1: Peki, evet. Bütün gelişmeleri süremiz yettiğince değerlendirdik. Sporun gündemini sizinle birlikte yorumladık. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ediyorum
1: programımıza
0: size ve
1: katıldığınız için.
0: izleyicilerinize.
1: Sağolunuz.
0: Sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağolunuz. Spor yorumcusu Meriç Enercan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarın açılışı üst düzey isimlerin katıldığı görkemli törenle yapıldı. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısının yanı sıra Adalet, Dışişleri, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları katıldı. Toplantıda ayrıca Milli İstihbarat, Savunma Sanayi, Siber Güvenlik ve İletişim Başkanları da yer aldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada toplantıda Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren konuların kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda dijital hizmetlerle elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda, tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya, kriz iletişimi, posta, kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlendi. Kurul, siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu güçlü biçimde vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin dijital varlıklarını korumak için tehditlere karşı proaktif yapı kurma faaliyetlerinin süreceği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine bu sözlerle destek verdi. Sorumluluğumuzun farkındayız dedi.
2: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'nin saha çalışmaları da vardı.
2: 81 ilde, 973 ilçede sahaya çıktık. Örgütlerimizin illerde, İlçelerde, beldelerde, köylerde çaldıkları kapılar tarafından nasıl ağırlandıklarını görmek istiyoruz. Bütün örgütümüze kolay gelsin.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi.
3: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. Statü tanımının bu hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı.
3: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
3: Kadi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
1: Bahçeli MHP'nin terörsüz Türkiye hedefindeki tutumu için provokatif yorumlar yapanlara da sert tepki gösterdi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
1: Bahçeli gazetecilerin CHP'deki parti içi tartışmalara ilişkin sorusuna da yanıt verdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
1: Bahçeli grup toplantısını üzerinde Bakara suresindeki nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir ayeti yazan yüzük ve broşla katıldı. Aksesuarlarda ayetin yanı sıra Tonyukuk yazıtında yer alan "Çoklar diye korkma, azız diye çekinme" ibaresi de yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Komisyonda Özel hakkında 3 dosya bulunuyor. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Fuar kapsamında canlı gösterimlerden yarışma alanlarına birçok platform kuruldu. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi.

0: Bugün insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve stratejik seviyedeki TİHA teknolojilerimiz sahip oldukları yapay zeka, hassas vuruş gücü ve yüksek irtifa kabiliyetleriyle küresel ölçekte etkiler oluşturmuş, özellikle Türk mühendisliğinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını söyledi. İnsansız hava araçlarını örnek gösterdi, sözü Çelik Kubbe'ye getirdi.
0: İnsansız sistemlerde ulaştığımız bu mümtaz seviye, hava savunma stratejilerimizde de bizi çok daha ileri bir safhaya taşıma yoluna sokmuştur. Gök vatanımızı koruma irademizin en somut yansıması olan Çelik Kubbe, bütünleşik hava savunma sistemimizde bu stratejik aklı yansıtmaktadır.
1: Ekonomi yönetimi de fuarın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından fuarı değerlendirdi. Savunma sanayinde artan yerlilik oranını hatırlattı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayi ve sivil teknolojilere verilen destekleri anlattı.
2: Son 23 yılda teşvik sistemimizle toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarında 2142 savunma sanayi projesine 4300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk.
1: Bakan Kacır, savunma alanında inşa edilen yeniliklerin sadece askeri alanla sınırlı kalmadığının altını çizdi.
2: Savunma alanında inşa edilen yenilik kapasitesini yalnızca askeri bağlamda değerlendirmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Kişisel bilgisayarlardan internete, uydu teknolojilerinden jet motorlarına, hayatımızı büyük ölçüde dönüştüren pek çok devrimsel buluşun ardında savunma sanayinde yürütülen çalışmalar yatıyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da savunma sanayinde bağımsızlık hedefine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat ise savunma sanayinde yakalanan ivmenin stratejik bir başarı olduğunu belirtti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına dair son rakamları paylaştı.
3: Geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10.5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke olması arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayacağımıza eminiz.
1: Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'sa savunma sanayinde yerlilik oranlarının milli teknoloji hamlesi desteğiyle arttığını söyledi.
4: 2000'lerin başında %20'lerde olan yerlilik oranımız milli teknoloji hamlesinin itici gücüyle %83'e ulaştı. İhracatımızı da her yıl yukarı taşıyoruz. 2026 hedefimiz olan 13 milyar dolarlık ihracat Türk mühendisliğinin dünyaya vurduğu mühürlerden biri olacak.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığın değişmeyeceğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Karahan, küresel ekonominin önemli bir arz şokuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu sürecin enerji ve ulaştırma fiyatlarında hissedildiğine dikkat çekti. Eşel Mobil Sistemi, petrol fiyatlarındaki artışların enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırladı diyen Karahan, tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz dedi. Fatih Karahan, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelerden kaynaklı dolarizasyon süreciyle karşı karşıya kalmadığına da vurgu yaptı. Karahan, sıkı parasal duruşun makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle desteklendiğini de belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkat çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını vurguladı. Bakan Işıkhan, Ankara'da çalışma hayatında dijital dönüşüm ve geleceğin dijital meslekleri zirvesinde konuştu.
5: şu an E-Devlet'te en çok hizmet veren 3 uygulamadan birisi bakanlığımıza aittir. 2025 yılı boyunca 1 milyar 600 milyon kez tıklanma sayısına ulaşmış 234 uygulamamız bulunmaktadır. Ülkemizin istihdam merkezi İşkur, iş arayanla işvereni bir araya getirirken istihdam sürecini e-şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor. Kasım 2024'te geliştirdiğimiz İşkur mobil uygulamamızı 8,5 milyon vatandaşımız ve gencimiz telefonlarına yüklemişlerdir. Son bir yılda uygulamamız üzerinden 250 milyon kez nitelikli iş araması gerçekleştirilmiştir. Bu muazzam trafik yaklaşık 1,5 milyon iş başvurusuna dönüşerek istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırmıştır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. İki bakanın gündeminde dolandırıcılıkla mücadele vardı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi değerlendirildi. Bakanlar Çiftçi ve Gürlek görüşmenin ardından en sosyal hesaplarından açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de paylaşımında adaletin tesisiyle kamu düzeninin korunmasına vurgu yaptı. Bu noktada bakanlıklar arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılığın milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesiyle ilgili toplantıların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. oturumu yapıldı. Oturumda bazı sanıkların avukatları savunma yaptı. 28. oturumda söz alan bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini savundu. İddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü. Avukatlar, iddianameye konu ihalelerde ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu. İhalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti. Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. 77'si tutuklu, 5'i müşteki olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı davanın 32. oturumunda firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını yaptı. Güldü bankadan para çekip para yatırdığını, bunu aldığı talimatlar doğrultusunda yaptığını ileri sürdü. Bu paraların toplam tutarını bilmediğini iddia etti. Murat Gül İbrahimoğlu ile onun çalışanı olan tutuklu sanık Adem Başer'den talimat almışlığım var. Murat Bey'in paraları hangi amaçla kullandığını bilmiyorum dedi. Benim görevim bana söylenen işleri yerine getirmektir diye konuştu. İddianamede Güldü'nün Gül İbrahimoğlu'nun yüklü miktardaki hesap işlemlerini gerçekleştirdiği yer alıyor. Güldü'nün Gül İbrahimoğlu'nun şirketlerine sahte faturalar düzenlediği ve piyasadan sahte faturalar temin ettiği iddia ediliyor. Oturum tutuklu sanık Hakan Karanis'in savunmasıyla sürüyor. İddianamede Gül İbrahimoğlu'nun örgüte dahil olma ve yönetici olmasında Karanis'in etkin rol aldığı ileri sürüldü. Karanis'in adı döküm sahaları üzerinden gerçekleştirilen eylemlerde de geçiyor. Dünya ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mini savaş halinde olduklarını söyledi, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Gemilerimize saldırı olursa İran'ı yeryüzünden sileriz dedi. ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamaların hemen ardından İran'la savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Trump Tahran'ı tehdit etmeye devam ederken Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten ateşkes bitmedi açıklaması geldi. Hegseth, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının %100 etkili olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz'deki geçiş güvenliğinin ABD tarafından tehlikeye atıldığını söyledi. ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini ifade etti. Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise siyasi krizin askeri çözümünün olmadığını söyledi. Pakistan'ın nazik çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken ABD kötü niyetli kişiler tarafından yeniden bataklığa çekilmeme konusunda dikkatli olmalıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de şu anda kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentine hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Soykırımcı İsrail, küresel somut filosuna düzenlediği, hukuk dışı müdahalede alıkoyduğu ve darp ettiği iki aktivistin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattı. Somut filosu ise soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Aktivistler bir kez daha kararlılıkla yola devam mesajı verdi. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkesi ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Dünya, ABD, İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli olacak. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. İlk maçta Beşiktaş Tümasan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'daki mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bu mücadelede iki takım arasında 90 dakikada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devreli uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de beraberliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları ilk finalisti belirleyecek. Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Anadolu Ajansı muhabirine yazılı açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için yarın parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
6: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sinop hariç batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 6, İstanbul 8, Afyonkarahisar 4, İzmir, Adana, Samsun ve Şanlıurfa 9,

0: Antalya 12, Bolu 3, Trabzon 11, Erzurum 1, Malatya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş 7, Van 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş size sesimizi ulaştırıyor. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Bugün programımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli isimlerinden AK Parti İstanbul Milletvekili, aynı zamanda avukat kimliğiyle de tanınan Sayın Serkan Bayram'ı ağırlıyoruz. Hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Bayram, hem hukuk alanındaki çalışmaları hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Bugün Serkan Bayram'ın zorlu hayat hikayesinden ilham alan Buğday Tanesi kitabı üzerine de konuşacağız. Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın yaşam mücadelesi, karların altındaki bir buğday tanesi gibi sabırla filizlendi. Umudunu hiç kaybetmeyen Bayram, azmi ve inancıyla milyonlara ilham oldu. Kitabın yanı sıra hem sinemalarda, hem TRT'de, hem de dijital platformlarda gösterime giren Buğday Tanesi filmi, hayata tutunmanın, sevginin ve inancın dönüştürücü gücünü anlatan unutulmaz bir yaşam öyküsü. Sayın Vekilim, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Sayın Vekilim, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine nasıl seslenmek istersiniz?
1: Evet, bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşları çare değil, ağlama büyü, toprağa sıkı sarıl, baş edeceksin. Ben bu güzel program için TRT'mize, değerli çalışanlara, değerli dinleyicilerimize güzel bir program olmasını diliyorum. TRT'mize de teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin değeri aziz milletimiz, biz de onun bir ferdiyiz.
0: Asıl bizler çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz efendim. Sayın Vekilim, öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Birçok engelli vatandaşlarımıza ilham olan hayat hikayenizden kısaca bahseder misiniz? Bu süreçte sizi en çok motive eden ne oldu?
1: Serkan Bayram, nam-ı değer buğday tanesi, 1974 yılında Erzincan'ın Refahi ilçesi bir dağ köyünde dünyaya geldim, Kıbrıs harekatı olduğu esnada. Ve bir yaşında da annem tarlaya gidiyor, ağaç altına bırakıyor, işte gölgede kalayım diye ağaç. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor, ben tutuşuyorum. Şükürler olsun, yüreğimi cesur kalıyor. 40 gün yoğun bakımda kalıyoruz. 41. gün yaşıyoruz. Tabii gençlik yıllarım çok zor geçti. Elleri cebinde dolaşan bir genç. Otobüse binerdim, karşı koltuklarda oturamazdım. Tekli koltukları tercih ederdim. Sorma diye tişört yaptırdım, millet çok soruyor diye. Sonra yurt dışına gideyim, en azından yabancı dil bilmiyorum diye dediklerini anlamam, mutlu olurum. Derken 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. İşte hakimlik sınavına girdim. Mülakatta bu yüzden elendim.

0: mutlu olmaya çalıştım. Kendimden aşağıya baktım. Sabrettim, şükrettim. Beterin beteri vardır dedim. Kaza ve kader çizgisi noktasında Allah'a teslim olmuşuz. Bana yönetmen de sorduğunda bu kadar şeyler yaşamışsın. Neydi ayakta tutan? Teslimiyet dedim. Bu tılsım teslimiyettir. Tabii bu yaptığımız proje engelli kardeşlerimize de umut, engelli olmayanlara motivasyon, empati de içeren bir proje haline gelmiştir.
1: Çok güzel. Sayın Vekilim, Buğday Tanesi kitabı ve filmi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Ben de bu yayına hazırlanırken filmini izledim. Çok duygulandım. Hala etkisindeyim diyebilirim hatta. Ama dinleyicilerimize de anlatmak isteriz. Buğday Tanesi kitabını ve filmini hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu kitapta hayatınızdaki hangi dönemlere vurgu yaptınız? Sizden dinleyelim.
0: Tabii pandemiler, depremler, insanlar ölüyor, engelli kalıyor. Ben de Temmuz ayı 2022'sinde geldik gidiyoruz yaşadıklarımı kaleme alayım dedim. Alırken belli bir zaman sonra filmini çekeyim dedim. Anne baba hayatta, sonra vazgeçtim. Sonra biraz zaman geçti. Dedim belki 3 kişi üzülecek ama milyonlara umut olacak. Bu şekilde filmini de çekmeye başladık. Hem senarist olduk hem yapımcı olduk. Kitabı yüz binleri geçti. Film 1 milyon üzerinde dünyada izlenmeye ulaştı. 50'den fazla uluslararası ödül aldı. Bu yılda 50 ülkeden davet var. Geçen hafta işte Bakü Devlet Üniversitesi ve Slavya Üniversitesi'ndeydik. Şimdi önümüzdeki hafta yine Avusturya'ya atılacağız. Daha sonraki hafta Avustralya, Yeni Zelanda olacağız gibi derken bütün dünyada umuda yolculuğa çıktık. Engelli kardeşlerimiz için işte umut, aileler için umut da ve motivasyon, empati içeriyor. Yine barış ve kardeşliğin dili oldu. İşte okullarımıza gidiyoruz. EBA'da gösteriliyor filmimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyoruz. Gençlere diyorum ki ben bir parmakla 50 yıl hayat buraya getirdim. Sizde kaç parmak var? 10 parmak. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, daha ileri. Yine Türk Hava Yolları'nda var, yüksek hızlı tren de var, dijital platformlar da var filmimiz. Film hakikaten çok büyük ilgi gördü. Çünkü dünyanın umuda ihtiyacı var. Umudu veren, ümidi veren, ışığı gösteren bir film. Bir gerçek yaşam hikayesi. Ve dünyadan da dediğim gibi büyük ilgi gördü. Birçok ülke parlamentolarında konuştum. Birçok ülkede Birleşmiş Milletler Barış Elçisi oldum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi her yerde konuştuk ve bunları gündeme getirdik. Şimdi diyorlar ki ikinciyi ne zaman yapacaksın? İnşallah Buğday Tanesi ayında da ikincisini de hayata geçireceğiz. Bu arada bir belgesel türü bir çalışmamız var. İngilizce, tamamen yabancı ülkelere matuf. Ülkemizde de her alanda bunu gerçekleştireceğiz. Bazen dizi teklifleri geldi. Ben diziye çok biraz sıcak bakmadım. Çünkü bebeklik hayatı, çocukluk hayatı hepsi ayrı bir bölüm ama amacım ajitasyondan ziyade mücadeleyi ve anlatmak. İlla ki ruhunda bir dram vardır ama mücadele ruhumuzu anlatmak. Mesela işte meclisimizde engelli vekilimiz var. Yasamada, yargıda engelli hakim savcımız oldu, atandı. Şimdi yürütmede engelli valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız olsun. Bunun da sonuçları oluyor. Ve bunun içinde mücadele ediyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılında bunu da başaracağız. Bütün partiler kanun teklifi verdi, bakanlık kurulsun diye. Türk siyasetini buraya getirdik. Türk kamuoyunu buraya getirdik. Dünyada da bu şekilde büyük değişimlere gebe.
1: O zaman başta sizin kitabı yazarken ve filmde rol alan, çalışan tüm emekçilerin emeklerine sağlık diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yapıtı ortaya koydunuz Sayın Vekilim. Peki toplumda farkındalık oluşturmak için medyanın rolünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok önemli, basın çok önemli, sinema ve sanatın evrensel gücü. Ben bu mücadeleyi kendim yapsam bir yere kadar ama tabii sinemanın girmesi, beyaz perdeye girmesi, akabinde dijitale, platformlara girmesi bu işi yaygınlaştırdı. Dediğim gibi 1 milyarı geçti. Dünyanın birçok ülkesi bu artık projeyi biliyor. Bir filmden öte bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmüştür. Tabii medyadan çok önemli medyanın gücü. Bizi buralara taşıyan medya olmuştur. Bütün medya grupları buna destek vermiştir. TRT'mize teşekkür ediyorum. Projeyi beraber yaptık ve her Engelliler Günü, Engelliler Haftası'nda TRT'miz bu Buğday Tanesi'ni yayınlar. TRT Kürdi'de yayınlandı, TRT Avaz'da yayınlandı. Birçok defa ben TRT'mizin bu bize vermiş olduğu destekten dolayı da hasreten sizlerin şahsında bütün aile

0: ailemize, TRT ailemize teşekkür ediyorum.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili ve hukukçu Serkan Bayram. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Vekilim, biraz da Türkiye'deki engelli bireylerin durumunu konuşmak istiyorum. Aslında hepimiz bir engelli adayıyız, değil mi? Öyle
0: evet.
1: derler. Peki engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda Türkiye'de gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii son 20 yılda hakikaten çok daha fazla yol kat ettik. 2002 yılında engelli memur sayımız 5000 iken bugün 80 bin. Bu büyük bir kazanım. Geçmişte engelli öğretmen olamazken bugün engelli öğretmenlerimiz oldu. Her dönem atamalar oluyor. Geçmişte engelli hakim savcı olamazken bugün engelli hakim savcı oldu. Engelli rehabilitasyon merkezleri açıldı. İşte evde bakım aylıkları, yatalak engellilerimiz için ailelerine bakım aylıkları bağlandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten her alanda olduğu gibi bu alanda da sessiz devrimi gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye yüzyılında bu sessiz devrimi taçlandırıp Engelliler Bakanlığı'nı da Türkiye'mize kazandıracağız. Böyle bütçesi personel olan bir yapıyı kurduğumuz zaman bu sorunların çözümünü çok daha hızlı yol kat etmiş olacağız. Bir de fiziksel engellinin sorunuyla görme engelinin sorunu bir değil. İşitme engelinin sorunu bir değil. Bunların hepsinin ayrı bir başkanlık olması lazım bakanlık altında. Bir de bu engellilerin her bakanlıkla ilgili sorun var. Bu koordinasyonun sağlanması açısından bu bakanlık önemli. Sporcu, engelli sporcunun sorunu Spor Bakanlığı. Engelli ÖTV sorunu işte araç. Hazine Bakanlığı, engelli sağlık raporları sorunu Sağlık Bakanlığı. Bu koordinasyonu sağlaması açısından da bu bakanlığın kurulması elzem. Mesela Kıbrıs'ta program yaptım. Birçok üniversitelerden Fahri Doktor'u aldım dünyadan. Ve parlamentolarında konuşuyorum. Kıbrıs'taki konuşmamda da anlattığımda o zaman engelli memuru yoktu. Hemen programın sonunda Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs hükümetimiz hemen 70 tane engelli memur atadı. Bunlar kıymetli şeyler. Şimdi Endonezya'da program yaptım. Kitabım Endonezya'ya çevrildi. Orada okutuluyor. Filmi gösteriliyor okullarda. Bakü'de keza aynı işte. Tayvan'da okutuluyor. Tayvanca'ya çevrildi. Oralarda da engelli hakim olmayan ülkeler var. Bizim bu mücadelemizi örnek alarak şimdi onlar da engelli hakim yapıyorlar. Engelli bakanlığı kuracaklar. Çalışmalara başlatıyorlar. Dünyaya Anadolu'nun bir köşesinden bir dağ, 2000 rakımlık bir dağda dünyaya gelen bir buğday tanesi dünyaya ışık olup dünyayı dönüştürüyor.
1: Aslında bütün dünyaya ilham olmuşsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Sayın Vekilim, biraz da sosyal sorumluluk projelerinden bahsedelim. Özellikle odaklandığınız konular nelerdir?
0: İşte bu dediğim gibi icraî alanları artırmak. Atatürk'ümüzün bir sözü var. Benim için çok kıymetli. Kaymakamlık odalarında olur kaymakamlarımızın. Der ki filmde de var. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daha güçlüdür. Biz meclis olarak bir karar veriyoruz, yasayı çıkarıyoruz ama icra eden, işte atıyorum bakan, icra eden vali, icra eden yürütme alanlarında engellilerin daha çok olması lazım güç açısından ve ayna açısından. Benim ikinci filmimde buğday tanesi ayna. Ekrana baktığında onu görecek. Ben mesela Gorbaçov'un anında bir leke vardı. Ben çocukken adam dedim devlet başkanı olmuş. Rahmetli Mükerrem Tatçıoğlu Anavatan Partisi'nde Allah rahmet eylesin vekillik bakanlık yaptı. Yüzünün sağ tarafı siyah bendi. Benim sağ tarafım yanık ve hep değişim yani yüzünü, derin aklı falan yaptırmıştım. Çocukken onu görünce derdim bak vekil olmuş bakan olmuş. İşte kendi küçük dünyamızda büyük tasavvurlarda o yüzden buğday tanesi aynı olacaktır. Aynı da bunları valimiz, bakanımızı, kaymakamımız, belediye başkanı hepsi olacak ve insanlar tutunacak onlara. İşte depremde nice insanlar engelli kaldı. Bunlar hepsi aynı oldu. Ben şöyle görüntülü görüştüm. Gezici tırlarda izlettik. Tayvan'dan 5 milyon dolar hibe aldık. Vakfımızı kurduk. Buğday tanesi vakfını dünyada örgütleniyoruz. Gaziantep'te bu hibe ederek bu 5 milyon doları buğday tanesi ortez protez merkezi yaptık. Depremde engelli kalan kardeşimiz elini ayağını yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'de üç şey global dünyada çocuk kadın engelli bizim projelerimiz açısından. BM'de çocuk hakları UNICEF var. Kadın hakları UN Women var. Engelli hakları yok. Ülkemde 10 milyon dünyada 1,5 milyar engelli var. UN disiplinatı yok. Bunu gelin dünya parlamentosuna konuşun kuralım. Ve bunu dünyada aktarıyorum. Şu anda BM İstanbul'un kurulması UN disiplinatını Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu sunmuştum. Desteğini istemiştim. O da sağ olsun Birleşmiş Milletler'in Eylül ayındaki toplantıda dünya gündemine getirdi. Bu UN disiplinatıyı kurduğumuz zaman 180 ülkenin Türkiye'de temsilci olacak. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem engellilik alanına Türkiye'nin dönüşümüne hem de barışın ve kardeşin dili olacaktır. Bugün de kıymetlidir. Bunu da başaracağız. İşte okullarımda da akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyorum. O bir proje. Orada da ilkokul, ortaokul, lise her yere gidiyor üniversite.

0: üniversitelere. Dün de Rize dedim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne gençlerle bir araya geldim. Bütün üniversitelerimizden davet var. Gençler diyorum, ben bir parmak 50'lik hayatta buraya getirdim. Size kaç parmak var? 10 parmak, sizler daha iyileri. Ve onları motive ediyorum. Ellerimizi tutamadığımızı kalbimize, gönlümüze tutuyoruz da hiçbir zaman bırakmıyoruz. Ve yere düştüğünde değil vazgeçine kaybedersin. Mottomuzdur bizim. Asla pes etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sabır, şükrü ve kendimizden aşağı bakmanın mutluluk olduklarını anlatıyorum. Ve amacım da ben yaşadım bu sıkıntıları. Benden sonraki insanlar yaşamasın diye, ülkem, insanlık yaşamasın diye bu mücadeleyi veriyorum.
1: Sayın Vekilim, evet, gençlerden söz açıldı. Bir de dezavantajlı gençler var. Onlara vermek istediğiniz mesaj nedir?
0: İşte onlar da beni aynada görerek ben de yapabilirim, ben de olabilirim. İşte küçük dünyamı anlattığımda, işte ben yarın işte Gorbaçov'u gördüm, Mükerrem Bey'i gördüm, bak vali dedim, bakan olmuş, olmuş, bu olmuş, devlet başkanı, benim dünyamda da bak olunabilir demiş. İşte bu engelli kardeşlerimiz de aynada beni görüyorlar. Malatya'dan Ömer depremden sonra aradı, 20'li yaşlarda. Vekilimle de annemi kaybettim, evimi kaybettim, barkımı kaybettim depremde, kuaför olacaktım. Kolumu da kaybettim görüntülü. Ömer dedim, üzülme, sende bir el var, bende o da yok dedim. Bak ben vekilim dedim, hakim ol dedim. Ömer'in gözü parladı. İşte o bir tutunmaydı. Ben organik bir vekilim. Numaram Google'da, filmde, her yerde vardır. Hayatım insanlığın emrinde, bütün dünyada. Bu millete verecek bir canım kaldı. Onu da günü gelince vereceğiz yani. Adanmış bir ruh, adanmış bir beden olarak hizmet ediyorum.
1: Sayın Vekilim, başka bunun gibi hikayeler var mıdır? Merak ediyoruz. Gençler size ulaşıp neler diyorlar?
0: Çok ilginç, çok talep, çok anormal bir motivasyon var. Gençlerin hepsinin şu anda hayali, engelli, engelsiz, engelli kardeşim Umut. Mesela bir filmde spastik bir kardeşimiz psikoloji okuyormuş, filmde de bu var. Ben de öyle olacağım dedi, ben de sizin gibi olacağım dedi. İşte engelli olmayanlar, Hollanda'da filmden çıktı bir kardeşimiz, gurbetçimiz. Sağlığım yerinde, param yerinde, mutsuzum dedi. Ondan sonra hüngür hüngür ağlıyor filmden sonra. Yarın hayata başka başlayacağım dedi. Şunu söyledi. Adam bu halde neler yapmış bir parmakla. Ben niye mutsuzum? Onu hissetti. Bunlar kıymetli şeyler. Motivasyon, empati açısından, motivasyon açısından çok kıymetli. Birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor. Kardeşliğe de vesile oluyor bu buğday tanesi. Barış içinde bir dünyaya da vesile oluyor. Çünkü pandemiler, depremler nice insanları içimizden aldı, nicelerini engelli bıraktı. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, kadınlarımız, hayvanlarımız, canlarımız, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz, engelsiz bir dünya. Bu mottomuzda BM Barış Elçisi, Avrupa Ekonomik Senatörü, Fahri Senatör unvanı da var. Dünyanın her yerinde bunu anlatıyorum. Barışın dili, kardeşin dili oluyorum. Ve ben bu hayatı yaşadım, benden sonrakilerin de yaşamaması için de mücadele ediyorum.
1: Sayın Vekilim, son olarak Buğday Tanesi Vakfı'nı duymuştuk. Nedir
0: Evet.
1: faaliyetleri?
0: Bu
1: Hemen size
0: Buğday
1: soralım.
0: Tanesi Vakfı bütün dünyada örgütlenen, benim kurmuş olduğum ve ailemin de mütevellisi olduğu bir vakıf. Ben bütün televizyon kanallarında söyledim. Ölüyken de diriyken de Serkan Bayram ismini görmek istemiyorum. Buğday Tanesi bir misyondur, ismi verilebilir dedim. Mütevelli de ailem yaptım, bütün her şeyle sorumlu olsun diye. 180 ülkede örgütlenmeye başladık. Sonra Türkiye'de örgütleneceğiz. Bu engelsiz bir dünya, barış içinde bir dünya kurma projesidir. İyilerin dünyasını kurma projesidir. İyilik iyidir, iyilik bulaşıcıdır. Bunları içeren ve toplumda hem dediğim gibi bu zaten ortez protez gibi merkezleri yapan hem engelli kardeşlerimizin işte toplumda motivasyonu, uyum sürecini ve onları en bütün makamlarda temsil edici

0: ekonomi sıkıntı, insana mutsuz işte. Ona da diyor ki en azından sağlığım yerin diyor beni dinleyince. O da motive oluyor. O yüzden bütün insanlığı ilgilenen bir proje. Vakıf dünyada çok büyük talep görüyor. Herkes vakfın temsilcisi bölgelerinde olmak istiyorlar. Sırasıyla örgütleniyoruz. Bu dünyayı, iyilerin dünyasını, yeni bir dünyayı, barış içinde bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz. Buna kalben inanıyorum. Boşuna yanmayıp boşuna vekil olmadık. Allah bu nuru tamamlatacak.
1: İnşallah. Türkiye'nin değerlerinde bugün hayat hikayesi, engelleri aşma mücadelesi ve toplumsal farkındalık projeleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ı konuk ettik. Milyonlara ilham olan Buğday Tanesi kitabı üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve stüdyomuzda konuğumuz olduğu için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Buğday Tanesi bereketi olsun programımız.
1: Ben spikeriniz Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerine sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin değerleri.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: 2013 yılında ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen Türk kahvesi kültürü ve geleneğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bir kahve tutkunu ve araştırmacı olan, Ankara'da bir kahve müzesi projesini hayata geçiren Muhammed Mücahit Çelebi ile kendi yolculuğuna seyir-i sefer eğiliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türk kahvesi sizin için ne ifade ediyorla başlayalım, ne dersiniz?
1: Türk kahvesi benim için çok büyük bir kültürü, çok önemli bir kültürü ifade ediyor.
0: Hı hı. Bir kahve tutkunu olduğunuzu biliyoruz. Peki kahveyle yolunuz nasıl kesişti? Özellikle Türk kahvesine yönelmenizin sebebi neydi?
1: Kahvenin etrafında oluşan bir muhabbet halkası aslında beni kahveye odakladı. Daha sonra sadece Türk kahvesine odaklandım. Sadece Türk kahvesine ilgi gösterdim. Çünkü yani sektörde baktığımızda aslında herkes modern dünyanın işte popüler kültürün konseptlerinde yarışmaya başladığı bir yerde aslında bizim olan bir kültür biraz daha geri planda bırakılıyor. Yani Türk kahvesine verilen değer ya da işte bu konsept çok geri kalmaya başlamıştı. Hani açıkçası zaten şöyle bir kural vardı ticarette. Yani sektördeki açığı görüp onu tespit edip işte o alandaki o boşluğu doldurabilmek de aslında ticarette bunu yapan kazanır. Ben aslında bu açığı gördüm. Herkes yeni modern kahvecilere önem ağırlık verirken ben eskiye doğru gitmeye karar verdim. Ve bu alandaki açığı kapattım.
0: Hı hı. Çok da önemli bir görev edinmişsiniz bence. Ankara'da bir Türk kahvesi müzesi kurmak nereden aklınıza geldi peki?
1: Nereden aklıma geldi? Şimdi sorulara cevap verebilmek için aslında hani ben bir arayışa girdim. Okumaya başladım. Çeşitli işte ansiklopediler karıştırmaya başladım. Bu cevap verebilme arayışına girdiğimde ben işte bu kahve kültürünü daha derinden öğrenmeye başladım. Aynı şekilde antikacılardan ya da mezatlardan, müzayedelerden aldığım böyle kahveye ait ufak tefek küçük objeler olmaya başladı. İşte bir cezve olsun, el değirmeni olsun. Zamanla bunlar hani büyük bir koleksiyon haline gelmeye başladı. Artık koyacak yerim olmadı. Bu sefer elimdekileri de atmak istemiyorum, çıkarmak istemiyorum. Daha iyilerini olması için uğraşıyorum. Artık böyle daha mezatlara ve müzayedelere bir koleksiyon olarak gitmeye başladım. Aynı zamanda bunları araştırırken öğrendiğim bilgiler ve ikisi bir araya geldiğinde ben bunu kendime bir görev edindim.
0: Hı hı.
1: Hani bu bana kalmış bir görev gibi hissettim ve Türk kahvesi ve kültürünü anlatabilmek için, yaşatabilmek için ilk önce sergiler açmaya başladım. Hani geçici sergiler oldu, günübirlik olanlar oldu, şehir içinde, özellikle şehir dışlarında oldu. Okullara gittim, okullarda özellikle sağ olsunlar üniversitelerde bizim hani kahve, işte Anadolu'nun kayıp kahveleri ve bu reçeteler olduğu için gastronomi bölümündeki öğrenciler çok kez okullarına davet ettiler. Bununla ilgili hem bana bir söyleşi yapma fırsatı verdiler. Ben de onlara hani bildiğim bütün bilgileri aktarma fırsatım oldu, paylaşma fırsatım oldu ve giderken de bu eşyaları yanımda götürerek onlara bir sergi açma fırsatım oldu. Tabii bunun gibi gezmeler sürekli aslında güzel oldu ama bir taraftan yormaya başladı. Çünkü derler ya bizde taş yerinde ağırdır ya da işte taşıma suyuyla değirmen dönmez. Aslında uzun yıllardır fikrimdeydi. Artık kalıcı bir yerde kendine ait bir çatının altında kendisine ait bir evi olsun ve daha profesyonel bir şekilde ben bu kültürü hani insanlara anlatabileyim, gösterebileyim diye düşünüyordum.
0: Evet, çok çok da güzel olmuş. Hem kültürel bir sorumluluk hem de aslında kişisel bir tutku haline gelmiş sizde kahve. Müzenin kurulma yolculuğunu biraz anlatır mısınız? Nasıl kuruldu müze?
1: Yani tabii şimdi müzecilik biraz farklı. Hani bildiğimiz bir sektör değil, daha önce çalıştığım bir yer değil. Çünkü şöyle bir şey vardır, hani mutfağını bitmediğin işe bizde girilmez derler. O yüzden benim daha önce müze deneyimim yok. Sadece bütün müzeleri ziyaretçi olarak gezdim. Kendi yaptığım gözlemler, yani Ankara'da 104'ten fazla hem devletin hem de özel müzeler var. Bu müzeleri aynılarını ben 2-3 kere, hatta bazılarına 5'ten fazla girdiğim oldu. Her seferinde işte birisinde işte yönlendirme nasıl yapılmış, ışıklandırma nasıl yapılmış, sergi nasıl yapılmış, girişi nasıl, çıkışı nasıl, hangi renkler kullanılmış, neye dikkat etmişler, dijitaller var mı, dijitaller yok mu? Hani kendi kendime, kendi yaptığım gözlemlerle aslında ben bunu dedim. Çünkü hiç kimse gelip şöyle müze açılır, böyle müze açılır demedi. Mesela bir kebapçı olacak olsaydım, girerdim bir 6 ay bir kebapçıda çalışırdım. Hangi ürünleri kullanıyor, işte tariflerini öğrenirdim. Sonra bir kebapçı olurdum.
0: Hı hı.
1: Ya da başka meslekte seçseydim. Ama burada tamamen böyle kendi başıma öğrendiğim, kendi gözlemlerimle öğrendiğim bir yolculuk oldu.
0: Peki müze kurulurken size en çok zorlayan şey neydi?
1: Aslında birçok şey zorladı. Hı hı. En zorlayan şeylerden bir tanesi yer bulma. Çünkü Ankara'dayız. Ankara'da müzeler, yani Ankara'daki bizim yaşanmışlığımız Ulus bölgesinde. Hani gelen işte misafirlerin, turistlerin, herkesin yoğun
0: tercih ettiği yer.
1: Ulus Kale bölgesi. Ve buralar sit alanı olduğu için, hani sürekli hep böyle tescilli yapılar olduğu için, o yüzden yer bulmak, hani özellikle bu lokasyonda olması gerekiyor. Çünkü insanlar burada müzelerden, hani o müzeden çıkıp karşıdaki müzeye yürüyerek geliyor. Ondan ona yürüyerek geliyor.
0: Evet, evet,
1: hani o yüzden lokasyon olarak burada olması benim için çok önemliydi. Yoksa farklı bir yerde aykırı olacaktı. Yer bulma konusunda
0: biraz
1: çok zorlandım.
0: Zorlandınız.
1: Evet, evet. Yani sadece 2 yıl benim yer arayışım sürdü.
0: Peki Ankara'da böyle bir müze açmanın anlamı neydi sizce? Neden Ankara'ya da?
1: Neden Ankara? Çünkü doğup büyüdüğümüz yer burası. Hı-hı. Aynı zamanda memleketimiz. Yani okul gezileri vesaire. Tabii bunlar da beni tetikledi. Ama son olarak işte fark ettiğim eksik şuydu. Ankara'daki bütün müzeleri gezerken, işte Kültür Sanat Müzesi, Tarih Müzesi, Arkeoloji Müzesi, hangi müzeyi gezersem gezeyim, mutlaka bir köşesinde, penceresinde, kapısında Türk kahvesine ait bir obje sergileniyor. Çok alakasız da olsa, çok böyle hani müzenin konusuyla bağdaşmasa da her yerde bir parçası var. Ama dedim, neden kendisine ait bir yer yok? İşte oyuncak müzesine gidiyorum, orada bir fincan var. İşte bir yaşayan müzeye gidiyorum, kültür müzesine gidiyorum, orada bir değirmen var. Her yerde var, parça parça, ama kendisine ait bir yer yok. Neden dedim, hani sadece Türk kahvesi ve kültürünü anlatan kendisine ait bir müze olmasın. Bu da zaten son tetikleyicilerden birisi oldu.
0: Peki sizin müzenizde sergilenen objeler için neler söylersiniz? Sizin müzenize geldiğimizde biz neleri göreceğiz?
1: Evet, şimdi biraz önce dediğim gibi yer bulmak çok sıkıntı olduğu için kalede en son bir yer buldum. 2 katlı bir konak, eski Ankara konaklarından. Aslında yapmak istediğim çok daha büyük şeyler vardı. Fakat işte yer olmadığı için buraya şimdi sığdırabildiklerim şöyle. İçeri ilk başta girdiğimizde küçük bir merdivenden çıkıyoruz. Orada benim kendime ayırdığım bir bakım onarım restorasyon bölümüm var. Orada yeni gelen eşyaları ya da içerideki eşyaların bakım onarımını tekrar yapıyorum. Hemen girdiğimizde bizi bir fuaye alanı bekliyor. Bir tane odam var mesela. Odanın adı Özü Müze.
0: Özü Müze.
1: Evet, Özü Müze. Müzenin içerisinde bir oda. İşte oda Özü Müze. Orası bizim hem bekleme salonumuz. Orayı bir bekleme salonu olarak tasarladım. Hem de eski İstanbul kahvehanelerinin konseptiyle ben orayı dizayn ettim. Bunu açmadan önce diğer müze yetkilileriyle görüştüğümde, hani bana hiç dijitale yer vermemem gerektiğini önerdiler. Hani işte böyle bir kültürü anlatırken mesela, çünkü dijitale hem alan küçük olmasından ötürü hem de şey olmasından ötürü dijitale hiç yer vermedim. İnsanlar buraya geldiklerinde, içine girdiklerinde aslında özümüze dönüyorlar.

0: Bize özümüzü anımsatan bir konsepti var oranın. Kahve ile ilgili sözcüklerimiz var. Kahvenin sözlüğünü tasarladık. Duvarlarda bunları görebiliyorlar. Gene kahvenin anlamlarını sonra üst kata çıktıklarında asıl bizim sergi alanımız başlıyor. 15. yüzyıldan itibaren işte kavurma, soğutma, öğütme, pişirme aşamaları. Bunlarla ilgili her ekipman, işte tekerlekli cezvemiz, tekerlekli tavamız, ahşap soğudanlıklarımız, Kütahya seramiklerimiz her eserden var. Farklı her formundan, hani katlanabilenleri, tekerlekleri, katlanmayanları, kapakları her formdan bir adet koyduk. Sergiyi böyle gezdiklerinde artık böyle 15. yüzyıldan 16. yüzyıla doğru devam eden bir hikaye. En son artık böyle sarayda kahve ikramı ya da işte sarayda kullanılan işte o ince porselenler, el işçiliğiyle yapılan kahve servisleri, daha sonra işte kahve yancıları dediğimiz lokum, şerbet, bunlardan bahsediyoruz. Seyyar kahve kültüründen bahsediyoruz. Küçük bir tane hapishane konseptimiz var. Orada anlatmak istediğim aslında işte kahveye verilen yasaklar, işte kahve ile alakalı olan fetvalar, yasaklar, kapanmalar. Bunlar işte bir demir parmaklık arkasında hapse atılmış olarak böyle gazete haberleri gibi sıraladık. Farklı olarak ne var? Bu sergiyi de bitirdikten sonra normalde işte ben müzelerde her şey vitrinin arkasında olur. Her şey camın arkasında olur. Oraya geçmek yasaktır, ona dokunmak yasaktır, ona bakmak yasaktır. Tahmishane dediğim bir odam var. Tahmishane kahvenin kavrulduğu, öğütüldüğü, hazırlandığı yer demek aslında. Kahvenin kalbi, mutfağı, her şeyin olduğu yer. Burada gelen ziyaretçilerimiz içeride önlük giyip orada kavurma tamburları, taş değirmenler, eldivekleri, oturaklı değirmenler gibi müzede gördükleri her şeyi önce gezip eserleri tanıdıktan sonra nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra tahmishanede bunların hepsini uygulamalı olarak kullanabiliyorlar. Yani
1: Deneyimliyorlar
0: unutulmaz bir,
1: orada,
0: evet,
1: evet.
0: unutulmaz bir tecrübe kazanıyorlar.
1: Peki müzedeki en özel parça hangisi?
0: Aslında hepsi birbirinden özel. En özel parça tek bir tane değil. Hepsi özel ama özellikle bizim porselenler olduğu için ya da tophane işi dediğimiz pişmiş çamurdan yapılan fincan setlerimiz ya da işte fincan eserlerimiz olduğu için bunlar çok kırılgan malzeme. O yüzden günümüze ulaşması da çok zor ve bizde de devam edebilmesi çok zor. O yüzden kırılgan olan her şey bizde çok değerli.
1: Aslında müzeniz bakılan bir yer değil, yaşanan bir yer haline gelmiş.
0: Evet.
1: Peki ziyaretçi profili nedir? Hangi yaş civarı daha çok tercih ediyor desek ya da cinsiyet olarak neler söylersiniz? Kadınlar mı erkekler mi daha çok tercih ediyor?
0: Kadınlar daha çok ziyaret ediyor. Yaş aralığı da 20, yani 25 ve 35 yaş arası bir profil. Şimdi öğrenciler daha ilgili. Okullar geliyorlar ama böyle bireysel gelen, böyle kalabalıkla değil de bireysel gelen ziyaretçilerimiz daha ilgi alakalı. Gerçekten oraya bir şeyler öğrenmeye geliyorlar, bir şeyler görmeye geliyorlar. Çoğu insan sosyal medyada resim çektirmek için geliyor ya da işte yüzeysel bakıp geçiyor. Çünkü dikkat ediyorum, girişte böyle elinde telefonun kamerası açık, telefonun kamerasına baka baka müzeyi geziyor, gidiyor. Hani ne önüne bakıyor ne telefona bakıyor. Böylesi de çok. Ama üniversite öğrencileri ciddi anlamda ilgi ve alaka gösteriyor. Aslında onların bu ilgi alakaları da bizi motive ediyor.
1: Türk kahvesi sadece lezzeti ve hazırlanışıyla değil, sunumu ve içimiyle de çok özel bir yere sahip. Türk kahvesi en çok ritüel barındıran kahvedir diyebiliyor muyuz peki diğer kahveleri oranla?
0: Tabii hatta tek kahve, yani ritüeli olan, seremonisi olan tek kahve. Bilinen bütün kahvelerin atasıdır Türk kahvesi ve her türlü muhabbetimizin, uhuvvetimizin nişanesidir.
1: Peki Türk kahvesini sunarken sizce en önemli detay ne olmalı?
0: Türk kahvesini sunarken aslında nezaket yani.
1: Günümüzde mesela neden yanında su verilir? Fincan seçimi sizce önemli midir?
0: Tabii.
1: Sunumdaki o detayları biraz bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii Türk kahvesinin yanında muhakkak ki boğazı rahatlandırmak için kahveyi sadece olsa bir lokum ya da çikolata gerekir. Yanında küçük bir bardakta su varsa bir şerbet katmak gerekir.
1: Neden bir tatlı ihtiyacı duyuyoruz kahvenin yanında kültürümüzde?
0: Şöyle, kahve önemli bir protokol içeceği olduğu için hani özel günlerde, özel anlarda ciddi kişilerle kahve içildiğinde mesela kız isteme. Yani kız isteme böyle günümüzde herkesin deneyimleyebileceği, şahit olabileceği bir ortam. Şimdi genelde ne olur? Damat olur da en heyecanlı kişidir. Hani o heyecanını bastırabilmek için aslında öyle anlarda hani lokum yemesi gerekir. Lokum yediğinde aslında onun ağzı tatları bir kan şekerini dengelemesi, o heyecanını bastırması için örnek verebiliriz. Ya da işte o diğer devlet toplantılarında ya da işte protokol meclislerinde gene herkeste bir heyecan olduğu için aslında işte bir tatlıyla herkesin kan şekerinin dengelenip o heyecanı bastırması için böyle bir sunum yapılır, tercih yapılır.
1: Peki yöresel farklılıklar var mı bu ritüellerde, sunum ve ritüeller konusunda? Mesela İç Anadolu'da böyledir ama Ege'de şöyledir diyebileceğimiz bir farklılık var mı? Yoksa genelde tüm
0: Tabii
1: Anadolu'da aynı mıdır?
0: yok. Her yerde farklı. Her yerde farklı. Mesela Ege bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde daha farklı. İşte mesela kahveler aslında daha yumuşak, daha soft içimli olur. Fakat İç Anadolu'ya geldikçe ya da biraz daha doğuya doğru gittiğimizde, hatta doğudan biraz daha böyle Orta Doğu'ya devam ettiğimizde kahvenin kavurma derecesi ya da kıvamı gitgide acılaşır. Hani
1: Mırra gibi değil mi?
0: ya mesela tabii evet bizde mırradır. Biraz daha işte hani artık yurt dışından çıkıyor işte İran bölgesine ya da işte daha Orta Doğu'ya gittiğimizde mesela Acem kahvesi derler ya da
1: Evet.
0: işte Filistin bölgesinde helli kahve derler. İşte daha sert içine bazı baharatlar da koyarlar, eklerler. Daha acı, daha sert bir kahve olur. Yani mırradan daha acıya doğru gider.
1: Onlar da peki pişirme teknikleri farklı mı yoksa bizimki gibi mi?
0: Yok her yerde aynı.
1: Aynı
0: Her yerde aynı.
1: pişirme tabii.
0: Ateşte, cezvede.
1: Peki gerçekten iyi bir Türk kahvesini belirleyen şeyler neler? Mesela köpük gerçekten olmazsa olmaz mı? En sık yapılan hata nedir mesela? Onu da sormak isterim.
0: Bunu kimse söylemez. Bundan kimse bahsetmez. Şimdi Türk kahvesindeki aslında bu çok basit. Çok basit bir kuraldır. Kahve taze olacak. Eğer kahvemiz taze değilse ne yaparsak yapalım olmaz. Çünkü kahveyi alıp bir hafta 10 gün sonra evde yapıyorlar. Şimdi mesela benim evimde de el değirmenim var. Mesela evde kendim kahve içeceğim zaman içeceğim kadar kahve çekirdeğini değirmene koyuyorum. Onu elimde böyle oyalanarak çeviriyorum, öğütüyorum. O öğüttüğüm kahveyle aslında ben kahveyi yapıyorum.
1: Tekrar kahveyi öğüttükten sonra kavuruyor musunuz yoksa
0: Hayır.
1: çekirdek aşamasında mı kavruluyor?
0: Çekirdek kahveyi, hani kavrulmuş çekirdek kahveyi
1: Kavrulmuş kahve.
0: alıyorum. El değirmeni de kendim çevire çevire öğütüyorum. O çıkan toz kahveden ben evde içeceğim kadarını yapıyorum. Yani insanlar burada şunu bilmiyorlar. Mesela kahveyi taze çektiklerinde aslında güzel bir koku yayılıyor ya. O kokuyla birlikte kahvenin tazeliği gidiyor. Mesela hani bir kuru yemişçiden ya da bir marketten kahve alacaklarsa sadece hani 100 gram hani ya o günlük içecekleri kadar almalılar ya da ertesi güne en fazla ertesi güne kalacağı kadar 50 gram 100 gram mesela 100 gram bir kahveden 14 fincan çıkar. Buna dikkat etmezlerse hani kahveyi taze çektirip bir hafta sonra o kahveyi ne kadar özenirlerse özensinler o kahve gerekli köpürmeyi de vermez, gerekli lezzeti de vermez. Aslında bayatlamış olur.
1: Peki paket kahveler için neler söylersiniz?
0: Paket kahveler için de aynı.
1: Paket
0: Mesela
1: açıldıktan sonra kısa süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor o
0: tabii.
1: zaman sizin
0: Yani
1: söylediklerinizden bunu
0: aslında
1: anladım.
0: şunu da ekleyebiliriz. Hani mesela yeni nesil işte ya da işte modern kahvecilere insanlar neden son zamanlarda bu kadar talep göstermeye başladı? Çünkü her işletmede Türk kahvesi makinesi yok, değirmeni. Hani Türk kahvesini taze öğütmüyorlar. Çünkü neden? Az gidiyor vesaire. Ama bu yeni nesil kahvelerde dünya kahvelerini yaparken o makineler hepsinin yanında kendi değirmeni var. Akşama kadar hani her gelen siparişte anlık kahvenin çekirdeği toz haline getiriliyor. O kahvenin taze bir şekilde aslında işte bu latte ya da işte sütlü kahveler dediğimiz anlık öğütümle yapılan kahveler aslında güzel oluyor. Bu işletmelerde işte Türk kahvesini paket alıyorlar, yapıyorlar. Aslında Türk kahvesini piyasada böyle biraz daha böyle geri plana atan şey bu. Hani her işletmede kendi değirmeni olsa kahvesini, Türk kahvesini gelen siparişe göre
1: Taze yapsa
0: taze
1: da
0: yapsa
1: evet
0: işte
1: daha
0: o
1: farklı
0: lezzeti
1: olabilir.
0: koruyabilse Türk kahvesi tekrar yükselebilir.
1: Peki ben şunu da merak ediyorum. Modern ekipmanlarla yapılan Türk kahvesi geleneği bozar mı ya da tadı farklı olur mu? Bizim evlerimizde şu anda makineler var. Biz makinelerde yapıyoruz. Çoğu kişi de bu şekilde yapmaya başladı. Bir cezvede yapılan kahve ile makinede yapılan kahve arasında fark var mıdır sizce?
0: Tabii ki çok fark var. Yani bir elde yaptığımızda kısık ateşte bakır cezvede kendimiz uğraşarak yaptığımızda elimizin lezzeti, enerjimiz o kahveye geçiyor. Biz mutluysak kendimizi iyi hissediyorsak o kahve zaten güzel oluyor. Fakat makinede ben de mesela hani gün içinde makinede içmem gerekiyor. Makinede içtiğim zaman kahve bende de çarpıntı yapıyor. Aslında hani herkes der kahve bende çarpıntı yapıyor, içemiyorum. Makinede sürekli içtiğimiz için kahve çarpıntı yapıyor. Ama cezvede kendim bakır cezvede akşama kadar 10 tane 20 tane de içsem o kahve bende çok bir etki yapmıyor. Fakat makinede işte o mikrodalga gibi aslında elektroşokla pişirdiği için bir radyasyona maruz kaldığı için aslında bizlerde o çarpıntıyı yapıyor.
1: Bu da çok güzel bir detaydı. Peki evde Türk kahvesini kendisi yapanlar için bir öneriniz var mı? Farklı bir teknik önerebilir misiniz?
0: Birinci kural kahve taze olacak. Varsa bir el değirmenleri kendileri taze ölçsünler. Yoksa sahanda dövsünler. Şöyle bir detay ekleyebiliriz. Bu Anadolu'nun kayıp kahvelerinden hani herkesin evde basit yapabileceği bir tariften bahsediyorum. Mesela ben lavantayı çok seviyorum. Lavantanın çayını demleyebilirler ya da sevdikleri bir bitki çayını demleyebilirler. İşte gül olur, papatya olur, hangilerini tercih meselesi. İşte bu çayı demledikten sonra bunu French press'te ya da işte filtreleyerek çayın posasını ayırabilirler. Ve bu çayı soğutabilirler. Türk kahvesi yaparken normal su yerine soğuttukları bu bitki çayının suyuyla Türk kahvesini yaparlarsa bu kahveye hem doğal bir koku hem de doğal bir aroma katmış olacak. Mesela lavantalı Türk kahvesi bu konuda çok güzel.
1: Bu önerinizi dikkate alacağız ve aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Türk kahvesi kültürü günümüzde hak ettiği değeri görüyor mu sizce Sayın Çelebi?
0: Bana göre görmüyor. Çünkü hani her yerde olması lazım. Her yerde anlatılması lazım. Her yerde ikram edilmesi lazım. Özellikle devletimizin yaptığı bütün misafir kabullerinde, elçi kabullerinde Türk kahvesi ikram etmesi lazım.
1: Zincir kahveciler çağında böyle bir müze açmak, bir meydan okuma mı sizce? Ne dersiniz?
0: Yani meydan okuma gibi görünebilir, evet. İşte yapılmayanı yapmak istedim. Daha iyisini yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. İşte mesela daha büyük firmalar ya da işte daha iyisini yapabilirler mi? Yapabilirlerdi ama yapmadılar. Bana nasip oldu. Yani bu sorumluluk, bu görev bana kaldı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hani herkes her yerde kahve içebilir ama işte ya nedir bu kahve dediğimizde dönüp dolaşıp gelecekleri yer gene müzemiz. Mesela festival oluyor, ücretli festivaller oluyor, katılımların olduğu yerlerde. İşte burada herkes mesela ücretli yerler kiralarken vesaire müzenin saygınlığından ötürü hani her yerde bir davet ediliyor, her yere konuk ediliyor. Bu etkinliklerde, alanlarda hani bütün kahveciler gelip orada ticari faaliyetlerini yapsalar da muhakkak müzeye bir yer ayırıyorlar. Yani işte dediğim gibi başta hani Türk kahvesi bilinen bütün kahvelerin atası olduğu için aslında hikayenin başladığı yer o.
1: Ona da o yüzden daha farklı bir değer veriliyor. Peki müze için ileriye dönük hayalleriniz var mı?
0: Çok.
1: Çok mu?
0: Evet.
1: Onlardan
0: Evet.
1: birkaç tanesini alabilir miyiz?
0: İşte biraz daha işte yer ve lokasyon sorunu biterse eğer, daha müsait bir yer olursa, bunu sadece Türk kahvesi ve kültürüyle değil, bunu bütün dünya kahvelerine yer vermek istiyorum. Çünkü mesela Avrupa'ya kahve bizden geliyor. Hani şu an mesela müzemizde Viyana kuşatmasına kadar yerimiz var. Şimdi Osmanlı kahveyi o kadar benimsiyor ki savaşa dahi giderken yanında işte büyük miktarda kahve götürüyor. Fransız çevirmen Kolseçki var. Bunun ani bir taraf değişikliği yapma sebebiyle ya da işte bırakma sebebiyle Osmanlı daha fazla işte ilerleyemiyor. Geri çekilmek durumunda kalıyor. Geri çekilirken de yanında götürdüğü yüzlerce işte yüklü miktarda kahve çekirdeğini bırakıyor. Şimdi Avrupa'dakiler bunları deve yemi, hayvan yemi sanıyorlar. Ne olduğunu bilmedikleri için aslında bunları imha etmeye çalışıyorlar. Ama Kolseçki kahvenin Osmanlı'da nasıl kullanıldığını bildiği için çok iyi biliyor. O yüzden bütün kahveyi savaş ganimeti olarak istiyor ve alıyor. Bununla birlikte aslında Avrupa'da Viyana'da ilk kahve dükkanını açıyor. Dükkanın ismi de Mavi Şişe. Türk içkisi olarak orada pazarlıyor. Kahve Avrupa'ya buradan giriyor aslında. Yani müzede biz buraya kadar anlattık. İşte mesela kahvenin Avrupa ile tanışması, işte farklı demleme yöntemleriyle vesaire bu müzeyi devam ettirmek.
1: Umarız yolunuz açık olur. Dinleyicileri müzeye davet ederken tek cümlelik mesajınız ne olur peki?
0: Müzeye gelirken hisleriyle gelsinler. Yani anı yaşamak için, anı yaşamak için. Yani böyle çok telefonla ya da şeyle değil ama böyle anı yaşamak için.
1: Orada gerçekten olsunlar diyorsunuz, değil
0: Evet,
1: mi?
0: içleriyle gelsinler.

Muhammed Mücahit Çelebi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Safevi döneminin önde gelen şair, alim ve minyatür ustalarından Sadiki Kitapların Kahveridikli şiirinden dizelerle sizlere veda ediyoruz. Şimdilik... Yetişey kullara haktan yine ihsan kahve. Seni mecliste gözedür kamu yaren kahve.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Efendim merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün Özkan çok farklı bir liste çıkarmış bizlere ve sizlere. Duygusal filmlerin müziklerini konuşacağız yaklaşık 30 dakika boyunca. Birçok müzik örneği var. O yüzden çok hızlı gideceğiz sevgili dinleyiciler. Çok nokta vuruşlarıyla bilgiler verip devam edeceğiz. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyisin.
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ ol, var ol. Hemen şöyle hızlıca listeye baktım. Dört sayfa, ilk sayfada 4 film var, ikinci sayfada 3 film var. Toplam 7 filme ait
1: Evet.
0: müziklerden söz
1: Evet.
0: edeceğiz. Süre koşturuyor, top sende.
1: O zaman hemen yani sinema dünyasının asla unutmadığı ve birçok filmde belki benzer sahnelerin defalarca tekrarlandığı bir filmle başlayalım. Roman Holiday yani Roma tatili.
0: Meşhur Roma tatili.
1: Hızlıca söyleyeyim. Başrollerde tabii ki Gregory Peck ve Audrey Hepburn var. İkisi de yani kült isimler. Yani Hollywood'a damga vurmuş isimler. Konu kısaca şudur. İşte belirsiz bir ülkenin bir prensesi diyeyim artık. Bir şeye gelir, İtalya'ya gelir. İtalya'da istediği gibi gezemez. Çünkü o artık bir prensestir. Ama o kadar bu içinde bulunduğu durum onu o kadar sıkar ki kimseye haber vermeden bir anda İtalya sokaklarında dolaşmaya başlar ve siz şu işe bakın ki bir gazeteci onunla bir şekilde tanışır. Prenses olduğunu öğrendiği andan itibaren tam bir haber konusudur. Dolayısıyla bir çıkmaza girer iş ama siz bütün İtalya'yı, İtalya'nın o tarihi mekanlarını, işte
0: Ya
1: Dilek Çeşmelerini vesaireyi görürsünüz. Film sizi alır götürür ama şarkısı tabii ki bambaşkadır. Dillere destan olmuştur. Bakın adı ne şarkının? Lovers Concerto yani aşıkların konçertosu. Söyleyen Sarah Vaughan. Hep birlikte dinleyelim.
0: dinleyelim ve filmin de 1953 yılına ait olduğunu da
1: Evet.
0: izlemek isteyen dinleyicilerimiz için iletelim. Bu müziği dinleteceğiz. Ardından bir başka unutulmaz efsane romandan uyarlanan Doktor Jivago üzerine konuşacağız sevgili dinleyiciler. Önce Roma tatiline dair bir film müziği, sonra biz yine karşınızdayız.

0: Dinlettik sevgili Özkan.
1: İşte dinlerken filmi yeniden izler gibi oldum sanki. Çok çok keyiflidir. Hemen diğer filme geçelim. Bu kez Doktor Jivago'dan bahsedeceğiz.
0: Ki Boris Pasternak'ın unutulmaz romanıdır.
1: Evet ve işte biliyorsun o Çarlık Rusya'sındaki bir aşk hikayesidir. Fakat burada çok ilginç bir durum var. Müthiş isimler var filmde mesela rollerde. Ömer Şerif var mesela. İşte Julie Christie var, Geraldine Chaplin, işte Roy Steiger, Alec Guinness. Bakın mesela Alec Guinness şeydir, Kuvayi Köprüsü'nün albayıdır. İşte Roy Steiger gecenin sıcağında komiseridir gibi. İnanılmaz isimleri yan yana getiren, hakikaten insanı farklı farklı duygu durumlarına sokan o dönemi mesela tarihi okumaya mesela biraz uzak insanlar da olabilir, yakın olabilir. Yakın olanlar da, uzak olanlar da o biyografi yani Doktor Jivago özelinde dönemin Rusya'sı ile ilgili birçok şeyi görebilir. Ama tabii ki asıl olan oradaki bir aşk hikayesidir. Ve film son derece etkileyicidir. Dediğim gibi birçok da ödülleri de aldı zaten. Dolayısıyla özellikle de şarkısı çok ön plana çıktı. Bazı filmlerin şarkıları filmleri bile önüne geçer.
0: Tabii doğru.
1: İşte onlardan bir tanesini devam edelim. Somewhere My Love. Ray Conniff Singers, yani bu şu anlama geliyor. Ray Conniff bir orkestra bazen öyle plaklar yaptı ki Singers, yani yaptığı enstrümantal müziğin yanına bir koroyu da ekledi. O korodan dinliyoruz.
0: Çok kısa bir not da vereyim ben sevgili dinleyiciler. Doktor Jivago, Boris Pasternak yazar. Yanılmıyorum diye düşünüyorum ama yanılıyorsam da sizlerin hoşgörüsüne sığınacağım sevgili dinleyiciler. Nobel ödülü de almış bir romandır. Fakat o ödülü almaya gidemez Rusya'nın o demir perde döneminde Boris Pasternak. Öyle de enteresan bir
1: Evet.
0: arka planı vardır. Roman olarak da inanılmazdır. Doktor Jivago'yu dinleyicilerimize önerelim.
1: Bugün bir ders niteliğinde ben de bunları yeni öğrendim sana. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Dinletiyoruz Doktor Jivago'nun müziğini sevgili dinleyiciler. Somewhere My Love, Ray Conniff Singers.
1: Evet.

0: Dinlettik Özkan'cığım. Tiffany'de Kahvaltı. Yine bir unutulmaz film. 1961 yılına ait.
1: Evet.
0: Onun müziğini konuşacağız ama filmle ilgili, müzikle ilgili neler söylemek istersin?
1: Şimdi filmin müziğini hemen söyleyeyim. Hep sonda söylüyoruz ya, bunu neden önde söyleyeyim? Mesela filmin müziği, yani şarkısı Moon River. Moon River'ı söylemeyen bir şarkıcı yok galiba. Yani Frank Sinatra'sı, Dean Martin'i ya da aklınıza kim gelirse, hatta yeniden yapılan 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 24'lerde daha yapılan CD'lerde, o coverlarda, yeni seslendirmelerde mutlaka vardır. Çünkü film, özellikle Audrey Hepburn'un o görüntüsü, o duygusallığı, o romantizmi o kadar çarpıcıdır ki, yine o filmdeki bazı kareler yine bir poster niteliği taşır. Bugün halen sinemanın bir takım sembolleri olarak dünyanın en önemli sinemalarında filmle ilgili küçük kareler ya da büyütülmüş devasa kareler paylaşılır. Ama dediğim gibi film kendi özel romantik alanının dışında şarkısıyla çok ön plana çıktı. Zaten dinlendiği zaman bu hemen hissedilecektir. Hiç dinlemeyenler bile şunu hissederler. Derler ki ben bunu bir yerde dinledim ama nerede dinledim? Çünkü sizi alıp götürür. Bakın şimdi birazdan yayına girdiği andan itibaren hemen hemen herkes aynı şeyi hissedecek. Moon River dinliyoruz hep birlikte. Henry Mancini orkestrasında.
0: Tiffany'de kahvaltının unutulmaz müziği.
1: Evet.

0: Geldik dördüncü filme ve dördüncü film örneğine sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız. Sevgili Özkan Pekesen'in çıkardığı duygusal film müzikleri başlığıyla bu programı sizlere iletiyoruz. Dördüncü filmimizde...
1: Şerbok Şemsiyeleri. Ve yani kesinlikle izlenmesi gereken bir yapımdır. Hemen onu söyleyeyim. Bakın adı bile yani çok benziyor. Yani bu tip bir film ismi duymamışsınızdır. Şerbok Şemsiyeleri. Şimdi küçük bir şemsiye dükkanı var. Orada bir genç kız var. Bir üvey anne var. Kız bir gence aşık olur. Annesi ona karşı çıkar. Tam bir noktaya gelecek.
0: Anneler de hep kızlarına böyle durumlarda karşı çıkarlar, değil mi?
1: Karşı çıkar. O kadar dokunaklıdır ki film. Seyrettiğiniz zaman çok etkilenirsiniz. Çünkü o küçük dükkanda olan bitenleri izledikçe iyice artık şey yapar. O yoğunluk kazanır hissiyatınız. Dolayısıyla tam belli bir noktaya geldikleri andan itibaren oğlan askere gitmek durumunda kalır. O şemsiye dükkanında Catherine Deneuve, yani o Fransız sinemasının dev ismi, tam da gençlik zamanıdır. Onu o hüzünlü duygularla birlikte izlediğin zaman film öyle akılda kalıcıdır ki yani belki aradan 40 yıl geçse, 50 yıl geçse bütün sahneleri tek tek görebilirsiniz. Belki mesela ben bazen bir yağmurlu havada elime bir şemsiye aldığım zaman filmden kareler
0: Gözümün önüne
1: halen
0: hala
1: aklıma
0: gelir
1: geliyor.
0: diyorsun.
1: Şimdi filmin aynı adlı şarkısını, yani Sherbrooke Şemsiyelerini Frank Purcell
0: Ben
1: orkestrasını
0: dinleteyim.
1: dinleyelim. Yine bir Fransız orkestrası.

0: Sürenin üçte ikisini tamamlıyor gibiyiz Özkancığım. Bir 1955 yapımı bir filme gidiyoruz. Aşk çok görkemli bir şeydir diye
1: Evet.
0: çevrilmiş dilimize. Love is the many splendid
1: Şimdi bu filmde de aslında yine şöyle bir şey var. Film sinema dünyasında çok önemli bir yer kaplamıyor. Ama şarkı,
0: alıp götürüyor.
1: yani şöyle söyleyeyim, işte 50'ler 60'lar geçtikten sonra günümüzde işte 2024'te 2012'de vesaire, yani 2000'li yıllarda eğer 50'lere yönelik bir şey yapılıyorsa, bir hikaye anlatılıyorsa ya da bir roman yazılıyorsa net olarak bu şarkı var. Yani bir şekilde yeniden
0: Bu durağa uğramak zorundasınız
1: yani
0: yani.
1: mümkün değil. Bir duygusallıktan söz ediliyorsa, bir aşk teması varsa mutlaka surette burada bir filme ve şarkısına bir atıf var. William Holden'ı seyrederiz filmde. William Holden ki yani hakikaten bambaşka bir aktördür. Dolayısıyla film çok çok böyle kapsamlı, girift bir film değildir. Çok basittir ama şarkı filmi çok çok önüne geçti. Mesela bazı filmlerle ilgili şunu söylüyorum. Şarkı en az filmi kadar öne geçti değil. Burada film söz konusu değil.
0: Filmin bile
1: Burada
0: önüne geçiyor.
1: şarkı ve bakın mesajı da çok ilginç. Aşk çok görkemli bir
0: Mesela.
1: şeydir. Love is a many splendor thing. Şimdi bu parçayı dinleyelim. Hem de Andy Williams'tan, İngiliz bir sanatçıdır. Müthiş de bir sesi vardır diyeyim.

0: Geldik Sarı Otomobil filmine. The Yellow Rolls Royce aslında
1: Evet.
0: markasını da veriyor filmin orijinal adında. 1964 yapımı bir İngiliz film. Film aynı arabanın kullanıldığı birbirini izleyen üç değişik hikayeyi anlatıyor. Hikayeler İkinci Dünya Savaşı öncesi ve ilk yıllarında geçer. O dönemin atmosferini yansıtır. Yönetmen Antony Asquith'tir. Film çok güçlü kadrosuyla dikkati çeker. Bu notları sevgili Özkan'ın çıkardığı yine notlardan aktarıyorum sevgili dinleyiciler. Sizlere sağ ol bu detaylar için Özkan.
1: Rica ederim. O zaman şöyle devam edeyim. Bakın bu filmde de şöyle bir durum var. Yine bir şöhretler karması var. Mesela Rex Harrison. Rex Harrison kimdir? İşte o izlediğimiz filmlerde şeydir. Brutus'tur mesela. O eski şeylerde.
0: Sen de mi Brutus, o
1: Gibi.
0: Sezar'daki
1: İşte şey var. George G. Scott var mesela. Shirley MacLaine var. Alain Delon var. Ingrid Bergman var. Yine Ömer Şerif var. Öyle bir
0: kadro var ki.
1: sanatçılar yan yana getirmişler ki. Bunun temel sebebi de şudur. Üç hikayeden oluşuyordu ya. Bir sarı bir araba vardır. Onun etrafında gelişen olaylar farklı sahipleri ama yine şarkı çok ön plandadır. Forget the Money şarkının adı. Katya Ranieri söyleyecek ama bu şarkıyı şey de çok güzel söyler. Frank Sinatra da mükemmel söyler. Ama ben dedim ki sen bu filmi anlatırken filmin orijinal müziğini
0: Müziğini kullan.
1: kullan bence daha uygun olur diye düşündüm. Yoksa buradan söyleyeyim filmi yani programı dinleyenler Sinatra yolumunda mutlaka dinlesinler.
0: Dinletelim. Ardından veda için dinleyicilerimizin karşısında olalım.

0: Sevgili dinleyiciler, 7. ve son film Kibar Soyguncu, 1968 yapımı bir film.
1: Hemen
0: Detaylar
1: hızlıca
0: Özkan'da.
1: söyleyeyim. Bakın
0: Evet.
1: filmin orijinal adı Thomas Crown Affair. Yani Thomas Crown'ın korkusu. Thomas Crown kim? Çok zengin bir iş adamı. Tek bir şey vardır. Korku burada şu. Can sıkıntısı. Bu zengin adamın canı sıkılmaktadır. Yaptığı işlerde çok başarılıdır ama içinde bir sıkıntıyı atamaz. Mesela
0: Tamam.
1: filmde şöyle bir sahne vardır. Sadece onu söyleyeyim, geneliyle ilgili bir fikir verecektir. Arkadaşıyla golf oynarlar. Golf oynarken de böyle bir şey vardır. Tamamen kumla kaplı bir yer. Der ki tamamen golf topunu o kumun içine iyice göm. Golfin girmesi gereken delikte şeyde, yani topun girmesi gereken delik karşıda. Ben bu topu o kumun içindeyken bile sopayla vurup, yani golf sopasıyla vurup onun içerisine denk getirebilirim. Arkadaş da der ki ya bu olacak şey mi? Yani sen bir iddiaya giriyorsun ama böyle bir şeyi neden yapıyoruz? Bunun olmayacağını sen de biliyorsun der. Thomas Crown cevap verir. Yani hayat başka türlü nasıl geçer ki? Çünkü sıkıldığını, ya o sıkıntısını işte bir takım
0: Bu şekilde anlıyor.
1: şekilde verir. Filmin başrolünde Steve McQueen vardır. Steve McQueen'i marka yapan filmlerden bir tanesidir. Ve burada da yine bir aşk hikayesi var. Ve şarkısı da çok ön plandaydı. Zaten çok birçok ödül aldı. Dusty Springfield söyleyecek. The Windmills of Your Mind.
0: Bu şarkı anonsuyla birlikte biz de veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Film Müzik Nota TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaydınız. Film Müzik Nota bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka başlıkla karşınızda olacağız. Konuğumuz Özkan Pekesen ve program prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Erdoğan kabulde Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma yarın yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Kamu görevlilerinin e-imzalarını taklit ederek sahte diploma ve resmi belgeler düzenleyen suç örgütüne yönelik davada mütalaa açıklandı. Örgüt elebaşı olmak suçundan yargılanan sanık Siyah Kadiroğlu'nun 120 yıl hapsi istendi. Savcı örgüt üyesi olarak değerlendirilen 16 sanık hakkında da 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istedi. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hexet ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerle beraber şartlar değişse de temel önceliklerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Orta Doğu'daki savaşın ekonomiye etkisini değerlendiren Şimşek, Eşel Mobil sayesinde fiyatlardaki artışın sınırlandırıldığını belirtti. Şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine döndü.

0: Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise perşembe gününden sonra hissedilir derecede sıcaklık artışı olacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bir önceki bölümde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Osmanlı ülkesindeki daimi elçisi Buzbek'le birlikte 16. yüzyıl İstanbul'una doğru yol almış, bir süre İstanbul'da konaklamıştık. Türkiye'ye geliş amacı Kanuni Sultan Süleyman'la görüşmek olan elçilik heyetiyle Amasya'ya doğru yola çıkıyoruz. Amasya'da bulunan padişahın huzuruna kabul edilecekleri haberini alan elçilik heyetini uzun ve zorlu bir yolculuk beklemektedir. Ama yol boyunca eski Yunan ve Roma uygarlıklarından kalma eserler Buzbek'e yolculuğun zorluklarını unutturur. Türklerin vatanı eşsiz bir tarihi eser cennetidir. Seyyah, yalnızca eski eserleri incelemekte kalır sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Buzbek taşıyabileceği parçaları da yanına almayı ihmal etmez. Ayrıca Anadolu'nun doğal zenginliklerini keşfeder. Kendi ülkesinde görmediği yaban hayvanları ve değişik kuşlar vardır bu topraklarda. Hele o keçiler. Ankara keçilerinin yerlere kadar uzanan parlak ve ipeksi tüylerine hayran olur. Sadece bu bölgede yetişen bir otla beslendikleri için keçilerin böyle güzel tüyleri sahip olduğunu öğrenir. Yolculuk süresince Türklerin yemek kültürünü de yakından tanıma imkanı buldum. Yemeğe çok düşkün olmayan bu milletin sofrası son derece sade. Bütün meyve türlerini seviyorlar. Özellikle seyahat ederken sıcak yemekler yerine kuru meyvelerle açlıklarını gideriyorlar. Özel günlerde pirinçten yaptıkları yemeklerin yanına bir parça da et koyuyorlar. Peynir ve yoğurt dedikleri ekşi süt de Türk sofralarının vazgeçilmesi. Buzbek burada gördüğü sofraları kendi ülkesinin yemek alışkanlıkları ile kıyaslar. Onun ülkesinde bir kişinin günlük yemek masrafı ile Türkiye'de 12 gün yemek yenebileceğini söyler. Kendilerine pek yaban gelen bu sofralarla yetinmeyen Buzbek ve beraberindekiler fırsat buldukça damak zevklerine uygun yemek arayışlarına girerler. Örneğin Kızılırmak kıyılarından geçerken nehre ağ atarlar ve tuttukları balıklarla bir ziyafet sofrası kurarlar. Kafilenin yolculuğu sırasında pek çok Türk de onlara eşlik eder. Mola verdikleri yerlerde keyifli gece sohbetleri yapılır, hikayeler anlatılır. Buzbek bu hikayeleri dinlerken Türklerin tarih ve çağlar hakkında hiç bilgili olmadıklarını düşünür. Anlatıcılar hikayelerini istedikleri gibi şekillendirir. Tarihi dönemleri ve kahramanları birbirine karıştırıp olayları iyice abartırlar. Bunu karşılarındaki insanı etkilemek ya da kandırmak için yapmazlar. Anlattıklarına kendileri de inanırlar. Batıl inançları çok bu milletin. Fallara, kehanetlere inanıyorlar. Mesela paşalardan biri atı tökezlediği için görevinden azledildi. Çünkü atın tökezlemesi bir felaket işareti sayılıyor. Paşa görevden uzaklaştırılınca devlet de felaketten korunmuş oldu. Renklerin de uğruna inanılır o çağın Anadolu topraklarında. Beyaz, turuncu, gök mavisi, mor ve kurşunlu renkler uğurlu sayılır. Kırmızı en asil renktir. Yeşil çok değerlidir. Çünkü Müslümanlar için yeşil renk peygamberin sünneti olarak görülür. Siyahsa Türkler için en uğursuz renktir. Konakladığı yerlerde duvar çatlaklarına sıkıştırılmış kağıt parçaları da dikkatini çeker. Buna bir anlam veremez.

0: Türklerle sıkı fıkı dost olunca anladım ki Türkler kağıda çok hürmet ediyorlar. Zira kağıda Allah'ın ismi, Allah kelamı yazılabilirmiş. Onun için Türkler kağıt parçasının yerde sürünmesine tahammül edemiyorlar. Nerede görürlerse görsünler, alıp duvar deliklerine sıkıştırıyorlar.
1: Elçilik heyeti uzun, yorucu ama çok da renkli bir yolculuğun sonunda Amasya'ya ulaşır. İki tepenin arasından akan yeşil ırmağın iki kıyısı boyunca uzanan Amasya. Evleri ve sokakları diğer Türk şehirlerinde olduğu gibi çok basit ve sadedir.
2: Nihayet beklenen gün geldi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna kabul edildik. Sultan, şahane kilimlerin serili olduğu işlemeli yastıklarla dolu alçak bir divanda oturuyordu. Hemen yanı başında oku ve yayı vardı. En ufak bir tebessüm bile olmayan yüzü ve sert bakışlarıyla son derece ihtişamlı bir görüntüye sahipti. İlerlemiş yaşına rağmen yüzündeki asil ifade ve tavırlarıyla büyük bir imparatorluğa yakışır bir hali vardı. Maalesef görüşmemizden olumlu bir sonuç alamadık. Sadece 6 aylık bir müzakere kabul edildi. Her şeye rağmen Sultan Süleyman'ı tanımış olmak büyük mutluluk vesilesi oldu benim için.
1: Elçi, sultanın vakur halinin diğer devlet adamlarında da olduğunu söyler. Saray yüksek rütbeli memurlarla doldur ama bu kalabalık ortama derin bir sessizlik hakimdir. Yeniçerilerin görüntüsüne de hayran olmamak mümkün değildir. Bu askerler uzun bir sıra halinde hiç kımıldamadan dururlar. Öyle ki bunların insan mı, heykel mi olduklarını anlamak neredeyse imkansızdır.
0: Bütün bu disiplin ve düzenin kaynağı liyakat. Burada herkes sahip olduğu mevkiyi erdemleri sayesinde hak etmiştir. Hiç kimse diğerlerinden farklı bir davranışla karşılaşmaz. Çünkü sultan mevki verdiği kişinin soyuna ya da zenginliğine bakmaz. Çevresindekilerin fikrine ya da tavsiyesine göre de karar vermez. Sadece kişinin yeteneklerine ve ahlakına bakar. Böylece herkes kendi liyakatine göre görevlendirilir. Kişi tembel ve sahtekarsa asla iyi bir mevkiye yükselemiyor. Tam aksine hakarete uğruyor.
1: Türklerin liyakat konusundaki yaklaşımlarını öve öve bitiremeyen Buzbey'e göre liyakate verilen bu önem sayesinde doğru insanlar doğru yerlerde bulunuyorlar ve böylece Türkler her alanda başarı kazanıyorlar. Oysa kendi ülkesinde kişinin ailesi soyluysa ona bütün devlet kapıları açılıyor ve bütün makamlar hak etmeyen insanlarla doluyor. Elbette Buzbek bu kıyaslamayı Osmanlı'nın altın çağında gördüklerine dayanarak yapıyor. Maalesef Kanuni'den sonra bu anlayış ve düzen bozuldukça imparatorluk da gücünü kaybetmeye başlıyor. Buzbek, Osmanlı devlet adamlarının tören sırasında giydikleri kıyafetleri görünce şaşkınlık ve hayranlığını gizleyemez. Devlet yapısını değerlendirmek dışında saraydaki kalabalığın gösterişli manzarasını da ayrıntılarıyla anlatır mektuplarında. Bembeyaz, saf ipekle sarılı kavukların ve her yanı pırıl pırıl ipekten kadifeden giysilerin oluşturduğu manzara gerçekten eşsizdir. Bu manzarada şatafat ve sadelik iç içedir. Türklerin giyimlerini de Avrupalıların giysileriyle kıyaslamadan duramaz.
0: Burada herkes rütbesine göre bir örnek giyiniyor ama hiçbirinde abartılı ve pahalı süslemeler yok. Halbuki bizim elbiselerimizde sadelikten eser yok. Teferruat içinde boğulmuş lüzumsuz işlemeler elbisenin maliyet fiyatını çok yükseltiyor. Dayansa bari ne gezer. Bizim elbiselerimiz çok pahalıya mal oluyor. 3 gün içinde de bozuluyor. Türklerin giysileri uzundur.

0: ayaklarına kadar iner. Bu biçim giysiler yalnız gösterişli olmakla kalmıyor, onları olduğundan uzun ve görkemli gösteriyor. Bizimkilerse o kadar kısa ve dar ki insanın vücudunun biçimini meydana çıkarıyor. Vücudun girintisi çıkıntısı hep dışarıda. Ah, bunları gizlemek her bakımda daha iyi olurdu şüphesiz. Sonra bizim elbiseler insanı göstermiyor da bir cüce manzarası veriyor.
1: Kanuni Sultan Süleyman'ın karargahını gezme fırsatı da yakalayan Buzbek, şahit olduğu durumlar karşısında hayretler içerisinde kalır. Osmanlı ordusunu öve öve bitiremeyen elçi, buradaki düzen ve disiplini de yine Avrupa'dakilerle karşılaştırıyor.
0: Her tarafta tam bir huzur hüküm sürüyordu. Ne kavga, ne münakaşa, ne gürültü, ne patırtı, hiçbir şeye tesadüf edilmiyordu. Bundan başka her taraf tertemizdi. Ne gübre yığınları vardı, ne süprüntü birikintileri. Göze, buruna kötü gelecek, fena kokacak hiçbir şeye tesadüf etmedim. Bu gibi şeyleri Türkler yakıyorlar yahut da gömüyorlar. Karargahları tertemiz, görünmeye ve övülmeye değer. Bizim askerlerimiz arasında olduğu gibi burada hiçbir yerde sarhoşluk, cümbüş, kumar falan gibi şeylere rastlayamıyorsunuz. Türkler cenk meydanlarında ölenlerin doğrudan cennete gittiklerine inanıyorlar.
1: Buzbek, mektuplarında Kanuni'nin yaşlanmaya başlamasıyla maneviyata daha çok ağırlık verdiğini anlatıyor. Padişah bu nedenle ferman yayınlayarak İstanbul'da şarabı kesin olarak yasaklamıştır. Bu ferman gayrimüslimleri çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü onlar su içmeye alışkın değillerdir. Gayrimüslim halk bahçelerindeki asmaları sökerek sultanlar.

0: Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın karşılığı hiç de düşündükleri gibi olmaz.
1: Fena yapıyorsunuz. Maksadımı iyi anlamamışsınız. Ben şarap içilmesini yasakladım. Üzüm yenmesini değil. Üzüm, Allah'ın insanoğluna ihsan buyurduğu nimetlerin en mübareklerindendir. Üzümü taze taze yemenizde hiçbir engel yoktur. Elmadan şarap yapılmıyor diye elma ağaçlarını söküp atmak mı lazım? Vazgeçin bu işten sersem herifler. Size gayet nefis meyveler veren bu çubuklara dokunmayın.
0: Buzbek ve elçilik heyeti 2 Haziran 1555'te Amasya'dan ayrılır ama seyahımız dönüş yolculuğuna ilişkin fazla bir şey paylaşmaz mektuplarında. Giderken yanında İstanbul'dan aldığı pek çok el yazması kitap, bitki tohumu, hayvan ve eşya götürür. Ülkesine döndüğünde yorgunluktan ve hastalıktan bitap düşmüştür. Onu gören dostları Türkler tarafından zehirlendiğini ve eziyete maruz kaldığını zannederler. Çünkü doğu bilinmeyen bir diyardır ve Türkler korkunçtur onlara göre. Ama Buzbek'in anlattıklarını dinleyenler onunla bu seyahate çıkmadıklarına üzülürler. Buzbek'in Türkiye mektupları yayınlanmak amacıyla yazılmadığı, sadece bir dosta gönderilen mektuplar olduğu için son derece objektif ve samimidir. Yoksa bir elçi kendi ülkesini eleştirip düşmanı olan bir ülkeyi bu kadar övmeye cesaret edebilir miydi? İşte bu yüzden yayınlandığı günden bugüne Türkiye mektupları Osmanlı'yı ve Türkleri tanımak isteyenler için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var.

Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Programı her zaman olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Bu bölümümüzde mutfağımızın ve sağlığımızın en kritik yapı taşlarından birini konuşacağız. Evet sayın dinleyenlerimiz, konumuz protein tüketimi ve bir yerine yine iki doktor konuğumuz var bu hafta da stüdyomuzda. Fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan bizlerle beraber. Sayın Yazıhan, hoş geldiniz TRT
2: Hoş bulduk,
0: stüdyolarına.
2: çok teşekkür ederim.
1: Funda Hocam, fizyopatolog ne demek? Hem fizyolojiyi biliyor, hem patolojiyi biliyor. Yani hem normal akışı biliyor, hem problemi biliyor. O yüzden çok değerli bir konuğumuz var. Bu proteinler de son zamanların çok yükselen trendi. Can kulağıyla dinlemelerini tavsiye ederim ben de.
0: Kesinlikle hocam, ama ondan önce size dönüyorum ve soruyorum, her hafta olduğu gibi son haftanın bilimsel gelişmelerini bizim için anlatabilir misiniz?
1: Şimdi bizim ara sıra burada bahsettiğimiz oral ağızdan alınan kolajen takviyeleri vardı. Ben de diyordum ki işe yaramaz. Bu yeni bir araştırma çıktı. Bu meta analiz dediğimiz 2018'den bu yana geçen araştırmaları topladım.

0: toparlamışlar. Ağızdan aldığımız kolajen cildimizde etkili mi? Ne kadar etkili diye. Çünkü kolajen ne yapıyor? İşte cildi sıkılaştırıyor. Hyaluronik asit var. Onlarla ilgili de biraz nemlenme istiyorlar insanlar. Bunlarla ilgili araştırmalarda aslında benim dediğim tam net değil. Yani tamamen hiç faydası yok değil ama faydası olduğuna dair araştırmalar da kanıt düzeyi güçlü araştırmalar değil. Yani meta analizlerde şey yapılır. Kanıt düzeyi güçlüler belirlenir. İşte mesela bir firmadır, kolajen çıkarmıştır. Bilimsel araştırma yapılır. O firmanın araştırmasında kesin kolajen cilde harikalar yaratıyordur falan gibi. Maalesef bilimsel camiada öyle. Biz o yüzden bilimsel yayınları okurken en altta çıkar çatışması var mı diye ben her zaman bakarım. Yani bir ürünün reklamını yapan bir bilimsel araştırmada maalesef çok sık rastladığımız şey. Burada yüksek kaliteli çalışmalarda etkinin o kadar da fazla olmadığını belirtiyor oral kolajen. Çünkü hocam daha iyi bilir işte kolajen midede parçalanmaya başlar. Ama bu biraz daha eklem diz ağrılarında biraz daha faydalı olduğuna dair bir çalışma.
1: Evet.
0: Ciltle ilgili ama öyle çok kolajeni artırmak için ağızdan alınan kolajen değil, cilt altına verilen kolajen veya başka şeyler de var. İşte altın iğneler, diğer farklı birçok şeyler var. Onlarla kolajenini artırıyoruz. Böyle bir araştırmayı da burada bahsedelim.
1: Hocam o zaman gelelim asıl konumuza, protein tüketimini konuşacağız bu bölümde. Protein tüketimi denilince akla hemen sporcular ya da kaslarını geliştirmeye çalışan gençler geliyor ama aslında hepimizin tüketmesi gereken bir makro besin diye ben biliyorum ama uzmanına sormak istiyorum. Nedir Sayın Yazıhan, protein nedir? Vücudumuzda tam olarak ne işe yarar?
2: Çok teşekkür ederim. Aslında ben İbrahim Hoca da teşekkür etmek istiyorum. Direkt bir proteinle başladı. O yüzden çok güzel oturdu yerine bu kısım. Aslında hep böyle makrolardan bahsediyoruz. Ana besin öğelerimiz var. İşte karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Ama hep böyle proteinden bahsederken yapı taşı diyoruz biraz farklı olaraktan. Tüm vücudun yaklaşık işte %16'sı kabaca diyeceğim. Çünkü bende farklı, kaslı birinde fark ediyor bu durum. Proteinden oluşuyor. Tabi bunun büyük bir çoğunluğu 1/3'ü kaslarda olduğu için de protein deyince akla hemen böyle şişmiş kaslar geliyor ve farklı gidiyor. Ama halbuki kemik dokusunun mesela 1/6'sı gene protein. Cildin 1/10'u bu arada hocam. Ama bunun da büyük bir çoğunu kolajen biliyorsunuz. O yüzden hakikaten cilt altından belki hani kolajen direkt değil de çünkü orada sindirim de devreye giriyor ya. Hani böyle eğer sindiremiyorsanız sindiremediğiniz bir besinin de eminim de olmayacağı için faydası da sıkıntı.

0: göre vücudumun yeniden yapılanması için, yeniden sentez için evet proteine ihtiyacımız var. Ve biz bunu da bir şekilde kaybediyoruz. Çünkü bir yandan yapım gidiyor, bir yandan da yakım gidiyor. O yüzden biz birazcık da artık yapmak istiyoruz. Hele son dönemlerde longevity'yi çok konuşuyoruz. Orada da onarım daha çok ön plana çıkmaya başladı.
1: Nedir longevity? Onu da dinleyicilerimize anlatalım.
0: Tabii çok önemli. Tabii ben böyle sağlık ekonomisiyle de çok yakından ilgileniyorum. İbrahim Hoca da tanışıklığımız oradan geliyor birazcık, eskilere dayanıyor. Şimdi biz eskiden hep uzun yaşam konuşurduk. İşte hep son dönemlerde görmüşsünüz en uzun yaşayan 5 ülke. Bir öyle bir istatistik vardır. 2024'ten beri de TÜİK'e bir bakarsanız aktif yaşam indeksini sunmaya başladı. Yani olayımız aslında sadece uzun yaşamak değil. Ne kadar aktif yaşıyoruz diye bakıyoruz. Şimdi bu ne kadar aktif yaşıyoruz'a baktığımız zaman burada bizim ülkemiz fena değil, onu da söyleyeyim. Hele kadın olarak gururla söylerim, biz bayağı sıkı fark atıyoruz erkeklere. O açıdan gerçekten
2: Onun farkındayız
0: farkınızsınız
2: değil
0: değil mi? Zaten longevity'nin sırrı, ben şey diyorum, kadınlarla iyi geçinirsen uzun yaşarsın diyorum.
2: kesinlikle yani
0: Stres
2: öyle
0: çünkü
2: bir
0: çok
2: şey.
0: önemli bir faktör ve kadınlar çok önemli bu konu. Ana vatan kadın. Kadın her zaman çok önemli diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de mesela 70'lerde 80'lerde olan yaşam ömrü, aktif yaşamda 55'lerdeyiz. Yani şu demek, ben aktif olarak uzun yaşayamıyorum. Longevity deyince birazcık ona değinmek gerekiyor herhalde. Uzun yaşamak ama sağlıklı uzun yaşamak burada çok kritik. Yani burada işte sohbet edebilmek, hayata katılmak, iş ortamında isteyerek olmak. Ya bu çünkü bir tercih meselesi, bu çok önemli bence. O yüzden herkese uzun yaşam ama sağlıklı uzun yaşam diyelim. Umarım hepiniz o şekilde yaşarız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
2: Hocam şimdi proteinler son bir 5-10 yıldan beri hep tap
0: Son
2: noktalarda
0: birkaç
2: oldu.
0: yılda iyice pik yaptı.
2: Evet. Yani genel insanlardaki algı şu. Şekeri bırak, proteine yüklen. Şekeri bırak, proteine yüklen. Şekeri bırak, proteine yüklen. İnsanların kafasında şeker şeytanlaştırıldı. Protein de yüceltildi. O yüzden işte protein barlardır bilmem ne. Yani her şeye sanki protein yapıyormuşuz gibi bir durum oluştu. Şimdi temel anlamda beslenme anlamında proteini daha fazla artırmak diyelim Dünya Sağlık Örgütü'nün belli bir şeyi var. Karbonhidrat şu kadar tüket, yağ şu kadar tüket, proteini şu kadar tüket. Orada proteini daha fazla tüketmek dediğiniz gibi kaslar özellikle erkeklerde ki kadınlarda da
0: Kadınlar için de
2: aynısı
0: geçerli bence.
2: geçerli. Erkekler özellikle o spor salonlarında proteine yüklenip durdular. Bu son zamanlarda değişiyor gibi ne
0: Evet,
2: dersiniz?
0: evet. Çünkü şöyle bir şey var. Tabii şuna da değişti. Yakın zamanda Amerika yeniden bir beslenme piramidi gösterdi ve piramidi ters çevirdi biliyorsunuz. Hiç biz böyle hep şöyle bir piramit yaparken bir ters yaptı. Dedi ki biz aslında bildiğini tersine çeviriyoruz dedi orada. Bizim temel böyle protein ihtiyacımız işte 0,8'ler kilogram başına bir gibiyken bir baktı ki 1,6 çıktı. Şimdi Türkiye'yi düşünüyorum ben. İşte beslenme çalışmaları da yapıyoruz. Ya Türkiye'de ciddi anlamda protein eksikliği var burada. Ya biz yeterince protein almıyoruz. Biz bir karbonhidrat ülkesiyiz. Bizim için evet bu hakikaten dengeli beslenmiyoruz. Sadece protein değil aslında. Liften eksik alıyoruz biz. Öyle bir alışkanlığımız da yok yani bizim.
2: Liften mi hocam?
0: Lif açısından da yani bizim için o da çok eksik gidiyor.
2: Bir makale okumuştum. 2026'da proteinin yerini lifli gıdalar alacak. Yani protein çok yüceltildi. Bundan
0: Belki
2: sonra
0: kombine gidebilir hocam. Proteinli lifli böyle tahıllar gibi.
2: lifli gıdaların yüceltileceğine dair bir makale, öyle bir bilimsel dergilerin o ilk kapaklarında olur, bir öngörü yazısı gibi öyle bir makale okumuştum. Lifli gıdaların yükselişini yaşayacağız gibi bir şey vardı.
0: Çünkü şöyle bir durum var. Genel olarak hani bu uzun yaşamdan bahsettik ya. Yine Türkiye istatistiklerine dönersek. Ya 50 plus herkesin hemen hemen menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi görüyoruz. Yani hem kalsiyum eksikliği var, D vitamin eksikliği var, fosfor eksik. Ama organik yapısı da eksik aslında. Öyle olduğu için bir bakıyorsun menopoza girmiş kadınlarda düşmeler başlıyor, işte kırıklar başlıyor, işte ciltte sarkmalar başlıyor. Kaslar zaten yok. Çünkü sadece protein almadığımız için değil, egzersiz yapma alışkanlığımız da yok. Çünkü protein almış olmanız ve bir anda kas yapacağız anlamına gelmiyor tabii. Öyle bir şey yok yani. Yaptım, aldım, kas işte. Öyle bir şey olmuyor. Yani orada tabii ki bir yaşam tarzı düzenlemesi çok kritik. Ama protein şöyle bir şey. Protein hesaplamasında azot yükünden bahsediyoruz ya. Çünkü ben protein aldığım zaman hesaplarken bana bir yük getiriyor bu protein. Özellikle bu kırmızı et de çok daha fazla. Öyle olduğu için bu miktarı çok artarsak ki biliyoruz, kolon kanseri gibi belli kanserlere yatkınlığımız artıyor bizim. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Yani öyle sporcular gibi çok fazla protein alıyorsan

0: Rutini gerçekten kullan ve onu bu yöne, kasa kemiğine yönlendir. Ha yönlendirmiyorsan o zaman birazcık daha düşün. Protein düzenlemen gerekiyor senin. O yüzden biraz daha farklı gitmen lazım. Ya da asit yükünü çok arttıracak proteinler yerine vücuduna daha dost olabilecek, sana sıkıntı yaratmayacak. Biraz ona gitmek lazım çünkü her girdinin bir çıktısı var. Temizleyemiyorsan bu sana zarar vermeye başlıyor. Bence temel sorun da buradan geliyor. Çünkü gençler çok fazla yüklenmeye başladı. O kadar spor yapıyor mu emin değilim. Ya da kalan besinleri yeterince alıyor mu ondan da emin değilim. Çünkü tek bir şey sürekli yaptığınız zaman kalan maddeler tükenmeye başlıyor. Mesela enerji kaynağı olarak da proteini kullanıyorsunuz. İşte bütün B vitaminleriniz tükenmeye başlıyor. Bunda başka sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü hiçbir şey tek başına çalışmıyor. Bir sistem var. Çok da güzel bir sistem var. Bence hani biz bunu kendimiz tek yöne yönelterek bozmamız çok da doğru bir yaklaşım olmuyor diye düşünüyorum.
1: Bir de Sayın Yazıhan çok tartışmalı bir konu var. Hayvansal ve bitkisel
0: Evet.
1: proteinler aynı mıdır? Aralarında fark var mıdır? Ara ara hocamla da tartışıyoruz, yayınlarımızda yer veriyoruz değil mi hocam? Farklı olduğunu söylüyor İbrahim Hoca. Bir de sizden dinleyelim. Aralarındaki fark nedir?
0: Burada sporcularla da çok yoğun çalışıyorum. Bir kere protein alırken şunu anlatıyorum. Ben evet bütün proteinlerin değeri bana göre aynı değil açıkçası. Analizler de bunu gösteriyor. Şimdi en kıymetli protein aslında çok ucuz bir protein. Bence yumurta. Çünkü yumurtadan bir canlı çıkıyor biliyorsunuz. Yani bütün bebekler aslında anne karnından beslerken yumurta tek başına bir canlı yaratabiliyor bütün olaraktan. Hoş değil ama bildiğiniz bir fetus yiyorsunuz aslında. Yani bir bütün canlı yiyorsunuz ve büyüme hormonlarının olduğu yani büyüme faktörlerinin olduğu bir canlı var burada. Bu çok besleyici ve fiyatı da çok makul. Tabii direkt bir hayvana dolaylı cevap yani zarar veriyorsunuz ama vermiyorsunuz. İkinci şey gene whey protein dediğimiz bir protein var. Herkes alıyor. Ama lor peyniri al dediğiniz zaman kimse beğenmiyor. Peynir altı suyu aslında. O da çok ucuz.
2: Lor peyniri kadar güzel bir şey
0: Çok
2: yok bu
0: güzel değil mi?
2: arada.
0: Çökelek, yağı
2: Hı.
0: az. Şöyle yumurtanın üzerine sabah salatayla böyle biraz yeşilliklerle koysanız bence çok keyifli, çok sağlıklı, çok da pahalı değil aslında. Yani sağlıklı beslenmek ya da protein tüketmek illa gidip oradan bir pirzola yiyeceğiniz ya da biftek yiyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tam tersine onları yediğiniz zaman kırmızı etin getirdiği ciddi bir yük var sizde ve zarar veriyor size bu. O yüzden zaten biraz bunları kombinlemek ya da tohumu düşünün. Tohumdan da bir canlı çıkıyor. Tohum da çok kıymetli. Tohumları da tüketebilirsiniz burada. Biraz tohumlarla zenginleştirdiğiniz zaman aslında hem protein ihtiyacınızı alıyorsunuz hem daha dengeli besleniyorsunuz orada.
1: Hangi bakliyatlarda vardır protein?
0: Mesela leblebi düşün. Bizim çok hani yerel şeylerden gitmek istiyorum ben. Nohut. Çok güzel bir protein kaynağı aslında. İçinde lifi de var, humus. Onu düşünün. Yani burada hani diyorum ya biz biraz daha hani yanlış anlamayın sosyetik diyeceğim ama gerçekten beslenirken onlara yöneliyoruz besin tabaklarında. Halbuki o tabağı daha toplumun daha yaygın olarak alabileceği, gidip bir simit almak yerine daha makul fiyatı yapabileceği bir tabakla daha sağlıklı hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani
2: Hocam zaten bu bakliyatların böyle bir düşüş yaşadı. Gariban yemeği gibi bir yeme.
0: evet
2: Mesela
0: öyle düşünülüyor.
2: kuru fasulye bakın. Biraz önce dedik menemen. Amele yemeğidir değil mi?
0: Ama
2: Yani
0: çok besleyici ya.
2: bu kadar besleyici bir şey olmaz.
0: Kesinlikle öyle.
2: Yani menemeni ister soğanlı yap, ister soğansız yap ama içine biber, o yeşil biberden de yap. O kadar besleyicidir ki. Kuru fasulye.
0: Evet.
2: Hele de
0: Çok da
2: pilavıyla.
0: güzel kombinlemişler değil mi? Pilavla,
2: Bu
0: turşuyla, fermentörün yani.
2: bulgur pilavı, turşu veya cacık yanına yani o kadar besleyici bir şey yok. Proteinini, karbonhidratı, kompleks karbonhidratı falan hepsini almış oluyorsun. Yani bunlar aslında şah yemeği olması lazım. Ama insanların algısı nedir? İşte bunlar
0: Ucuzsa
2: fiyata göre.
0: kötüdür, değil mi? Hep
2: Evet.
0: fiyata göre değerlendiriyoruz bir şeyin değerini.
2: Yani brokoliye laf atmayacağım veya başka bir şeye laf atmayacağım ama yani bunlar da bizim hocamın söylediği gibi bizim değerlerimiz ve bunların da besin değerleri gayet yüksek.
0: Evet,
2: Yani
0: evet.
2: bulgur yiyorsun. Gayet yüksek bulgurun besin değeri. Kuru fasulye, nohut bunlarla ilgili zaten bir sürü şeyler var. Zaten restorana gidiyorsun. Ben bu aralar ev yemekleri yapan bir yere gidiyorum öğle yemeğinde falan. Orada etli ürünler şu kadar pahalı yani 1,5 katı sebzeler. Ben diyorum ki sebze yiyorum. En azından orada çünkü zaten ister istemez o et yemeklerini zaten
0: Evet,
2: çok
0: evet.
2: tüketiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar bakliyatlar, kuru fasulye, şeyler bunlarla ilgili biraz daha beslenmek lazım. Bunlar besleyicilik değeri çok yüksek olan. Ama menemeni ayrı yerde tutuyorum. O
0: Ya
2: benim
0: evet
2: şahım
0: yumurta benim
2: yani.
0: için de ayrı bir yer var. O yüzden aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum.

0: Tabii şu da var, muhtemelen hocam da öyle diye düşünüyordur. Çünkü bitkisel proteinleri sindirmek bir tık daha zor tabii. Eminim bir tık daha zor. Böyle baştan söyledim, böyle aminoasitlerimiz falan var diye. Bazı aminoasitlerden biraz yetersiz. Zaten böyle vegan olanlara, çok bitkisel beslenenlere bir B vitamini takviyesi veriyoruz. Birkaç madde tabii eksik kalıyor orada. Ama tabii biz, bence hani Anadolu insanı olarak, hani Akdeniz insanı olarak hepsi var bizde. Çok güzel bunları kombinleyerek bence yeterince protein alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sayın Yazıhan, merak ediyorum. Evet, Akdeniz tipi beslenme genelde toplumumuzda yaygın. Eti de seviyoruz toplum
0: Tabi tabi
1: olarak.
0: tabi.
1: Biraz balığı zor
0: Hatta balığı
1: yediriyoruz.
0: et saymayız bile böyle.
1: Evet,
0: Değil mi?
1: haftada
0: Öyle
1: bir
0: bir şey
1: yese
0: var. Et
1: çocuklar
0: yok mu derler?
1: şükrediyoruz. Ama merak ediyorum. Benim de çocuklarım var. Her gün protein, et yedirmeye çalışıyorum. Doğru bir yaklaşım mıdır? Bir de şunu duydum. Menopoz sonrası da kadınlarda tavsiye ediyormuş diyetisyenler. Her öğünde mutlaka protein olsun. Öncelikle isterseniz çocukları ve gençleri konuşalım, sonra da onu konuşalım.
0: Tabii çocuklarımız, canlarımız burada, geleceğimiz o açıdan çok önemli. Çocukluk çağında özellikle tabii biraz hayvansal proteinler almakta fayda var. Çünkü onlar büyüme dönemindeler ve gerçekten kullanıyor. Şimdi ben artık, hani sağ olun, burada dışarıda işimi küçük söylediniz ama artık böyle 60'larda falan olan biri olarak oraya doğru giderken boyum uzamayacak artık benim. Ama temel yapı taşlarımı hala yapmam gerekiyor. O zaman o kadar böyle kırmızı ete bence yüklenmeme gerek yok yani. Benim daha dengeli gitmem lazım. Çünkü yaşa bağlı enflamasyonum arttı. Onu birazcık baskılamam lazım. Ama çocukları düşünürsek, özellikle bu okul çağına kadar olan dönem, hani ergenlik döneminde dahil olmak üzere, o zaman dönemi hakikaten yapı taşına çok ihtiyacı var. O dönemde biraz daha çok proteinler, yumurta orada da çok kıymetli. Mutlaka yedirmek gerekiyor. Bu çok temelli. Bizim kaliteli protein dediğimiz şeyler, burada yumurta. Mesela ben o yaş grubunda süt, yoğurtları da çok öneriyorum. Bir grup önermeyenler var bu arada. Ama bence bu kısım önemli. Sadece bu, dediğim gibi, yaşa göre o grupta bence gerekiyor bunlar. Biraz böyle onlar uygun hale getirmek lazım. Ha, tamamen protein mi? Hayır, değil. Çünkü benim enerji kaynağı olarak da proteini kullanmayayım zaten. Onu yıkmayayım ben. Onu yapmak için de bana yağ da gerekecek, karbonhidrat da gerekecek. Hele ki büyüme çağında. Bizim insülin benzeri büyüme faktörü denen bir faktör vardır. Mesela karbonhidratla proteini kombinlersin, sporcular çok kullanır bunu. Özellikle lösin aminositini. Çok güzel LGF arttırır ve o büyümeyi çok güzel artırır bu. O yüzden onu kombinlemek bence çok güzel olur. O yüzden tek saf protein değil, tek karbonhidrat değil. Bu çok önemli. Ama bizim gibi olanlar, ki bence bizim de genç ve aktif kalmamız gerekiyor, ki kas yıkımı bizde çok daha bariz. Bir kere önce spor yapalım bence, yemeden önce. Çünkü bizim herhalde temel sorumuz yemek değil de, toplumda çoğu insanda, bizim yaş grubunda, hele kadınlarda. Biraz doğru yemek ve biraz hareket edersek sanki kası daha yaparız gibi geliyor.
2: Bizim genelde
1: İbrahim'cim,
2: hocam egzersizde
0: oturuyoruz değil
2: problemimiz
0: mi? Hep
2: var.
0: oturuyoruz. Oturmadan nasıl çözerim bunu, yaparım derdindeyiz hep.
2: Evet, egzersizde problem var. Ama şimdi gençlere bakıyorum, tamam, spor salonlarına gidiyorlar, egzersizlerini yapıyorlar. Bu protein barları falan, yani ne kadar çok protein var ya. Proteinlerin barlarını sadece alsalar yeter. Diğer başka şeyler de alıyorlar.
0: Hepsini kullanıyor.
2: Evet,
0: Çok
2: hepsini
0: fazla ürün var tabii.
2: kullanıyorlar. Ve mesela bazen kalp krizleri falan gençlerde arttı diyoruz. Herkes COVID'e bağlıyor. Yani yukarıdan taş düşse COVID'e bağlayacaklar zaten. Bu beslenme tarzının gençlikte etkisi nedir? Yani bu protein barların ve protein fazla alımının gençlerin kalp sağlığı veya normal sağlıkla ilgili etkisi nedir?
0: Şimdi şöyle düşünün, spor açısından baktığımız zaman, şimdi onlar hakikaten sporla kombinliyor. Ama sporun da bir dozu var. Çünkü biz ne kadar istiyoruz standart bir insanda? Haftada 3 gün 50'şer dakikadan bir yürüme, hareket, artı hafta 2 gün, yaklaşık 2 ya da 3 günde direnç egzersizi. Nedir dirençte? Ağırlıklar, böyle hani biraz da bizim şeyimizi artıracak, kasın üzerindeki yükü artıracak egzersizler istiyoruz. Bu normali. Şimdi kas yapan ya da o abartılı dediğiniz insanlar böyle değil. Bunlar inanılmaz kilolar kaldırmaya çalışıyorlar. Sürekli bunu artırıyor. Zaten o vücut şekli değişmeye başlıyor. Proteini bıraktığı zaman, sporu bıraktığı zaman da her şey çöküyor. Şimdi o kalbi düşünün. O kalp, o kasa sürekli pompalaması lazım. Artı o kas da bir proteinden oluşuyor. Kalp de bir kas, biliyorsunuz. Siz o sürekli çalıştırıyorsunuz. Yapısını değiştirmeye başladınız onun. Ve sonrasında kalp kendinizi, burada çok duygusal bir organdır. Kendini mesela şeyde besler, diyastol dediğimiz dinlenme fazında besler. Ben ona sürekli yükleniyorum. Kas yapımı güçlendirdim, iyice arttırdım. Benim o koronar arterlerime giden miktar da değişti. Kullandığı protein kalitesi hakkında hiç yorum yapmayacağım, ne kullandığı.

0: kullandığı hakkında bir fikrimiz yok. Çünkü özellikle gençlerde biraz maddi durumda farklı. Gerçi fiyatta da bu çok alakalı değil ama çok güvenli olmayan ürünleri de kullanabiliyorlar benim gördüğüm. Çünkü çok fazla tatlandırıcı var. Farklı şeyler içerebiliyor. Sadece protein değil, uyarıcılar var, pre-workoutlar var. Bunlar da haliyle hem kalbini yoruyor, hem kasına zarar verebiliyor. Hele ekstra burada hani telaffuz bile etmek istemediğim bazı şeyleri de kullanmaya başladılarsa bunu artırmak için bence çok ciddi anlamda kalp krizi ya da başka şeyler yaşayabilirler tabii ki. Ha, protein kullandım bu olur mu? Hayır, buna katılmıyorum ama burada yanlış kullanım, yanlış egzersizler, bunların hepsi bir bütün diye düşünüyorum burada.
1: O protein barlarının içerisinde ağır metaller falan farklı farklı şeyler de tespit edilmiş aslında.
0: Ya tabii işte bu üretime bağlı olan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü olan da vardır, olmayan da vardır. Hani hepsini karalamak çok doğru değildir mutlaka. Ama özünde tabii buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en büyük sıkıntı içinde bazı androjenik hormonların olması. Bence temelde orada var. Çünkü mesela dopingte de bunu çok görüyoruz. Takviyenin içerisinde başka bir şeyler çıkabiliyor. Ya da protein içerisinde başka bir şeyler çıkıyor. Çünkü onun etkisini artırmak istedikleri için. Bunlar da zarar verebiliyor. Ve onu da bilme şansınız maalesef yok. Biraz dikkatli olmak lazım.
1: Yani ilaç da ne olduğu bellidir.
0: Evet.
1: İlaç çünkü standardı bellidir. Yani şurada 300 miligram asetil salisilik asit var. Bu Sağlık Bakanlığı da sürekli seri olarak lotlarını falan kontrol eder. Bunun dışında ne alırsanız alın, takviyedir, diğerleridir, tozlardır, muzlardır, ne alırsanız alın, üzerinde yazanın içinde çıkma ihtimali çok düşük. Çok düşük diyorum. Amerika'da yapılmış bir takviyelerle ilgili bir çalışma vardı. En kaliteli 25-30 tane takviyeyi inceliyorlar. %95'inde hocam belirlenen içerik ya az ya fazla. Yani net bir içerik yok. En kalitelerinin %95'i böyleyse en kalitesizlerin içinde ne olduğu bile belli değil. Yani 3 gram protein var dedi. Yani afaki bir şey var mı yok mu bilemezsin. Bunların kontrolü maalesef yok, tüm dünyada yok. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada yok. O yüzden biraz daha ben hep besinlerle alma taraftarıyım.
0: Tabii önce besinler ama tabii genellikle güvenir firmalar. Hani üretim kalitesine bakmak lazım. Az evvel çalışmada olduğu gibi patenti madde mi gerçekten? Biraz onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani o hani gıda etiket okur yazarlığı o kavramları birazcık bizim öğrenmemiz lazım. Tabii burada biz bu eğitimi tıpta da almıyoruz işin kötü yanı. Böyle gıda ile ilgili bu bilgileri çok fazla öğrenmiyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Takviye edici gıda olsun ya da diğer tozlarda food grade dediğimiz yani gıda standardında olduğu için saflık oranı %100 diye beklememek lazım. Zaten onun regülasyonu bu yönde. Öyle olduğu için de farklı şeyler olabilir ama benim en büyük kaygım az ya da çok olmasından çok zararlı olabilecek etken maddelerin yer almasından ben çekiniyorum. Orada biraz dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum.
2: Bir de son dönemlerde gençlerde protein kullanımı, keratin amino asit kullanımı da yaygınlaşmaya
0: Evet,
2: başladı,
0: sadece
2: duyuyoruz.
0: gençler olsa kreatin her yerde şu an.
2: Doğru mudur bunu, ne kadar kullanmak gerekir ya da nedir içeriği?
0: Kreatin dediğimiz şey aslında bildiğiniz o kırmızı ette bulunan bizim hani kasımızda olan bir etken madde. Kreatin hepimizde var. Hepimiz sürekli yapıyoruz biz bunu. Günlük ortalama yani beslenen bir insan ki zaten mesela kas olanlarda kreatin düzeyi de düşüktür. Hatta böbrek fonksiyonunu ölçmede kullanırız biz vücutta yapan yapı taşı olduğu için. 1-1,5 gram civarında kreatin yapıyoruz biz. Kalan böyle ihtiyacımız olan 1,5 gramı da besinlerle almamızı bekliyoruz. Ama şunu unutmayın illa onu kreatin olarak değil de işte 3 tane amino asit var bunu yapan. Farklı besinlerden alıp biz bunu sentezleyebiliyoruz gene. Şimdi kreatinin özelliği ne? Kreatin su tutan bir madde. Aslında uzunca bir dönem insanlar biraz seviyeli yaklaştı kreatine biliyorsunuz. Ama şu fark edildi. Hücre içine kreatin girdiği zaman o hücreye sıvıyı da çekiyor. Sıvıyı çektiği zaman o hücre daha iyi çalışıyor. Alzheimer'ı düşünün. Resimleri görmüşsünüzdür. Böyle hani çöken böyle ceviz filan yapısı vardır ya. İyice böyle kabuk kurumuştur. Mesela Alzheimer'da kullanmaya başlandı. Niye? Çünkü Alzheimer'da beyinde de kreatin var aynı şekilde. Hücre içine girdiği zaman o yapı taşları birazcık daha genişliyor. Ve Alzheimer daha iyi dendi. Hele son dönem özellikle kadınlar için. Ki kadınların kası da çok azdır genel olarak. Sadece Türkleri suçlamayalım. Genelde böyle bizim. Öyle bir yaklaşımımız var. Vücut yapımız da buna uygun değil belki birazcık. Orada daha az olduğu için eğer diyor kadın diyor kreatin miktarı daha iyiyse mesela infertilite, üreme fonksiyonları, menopoz daha rahat diyor. Bu sorunları daha az yaşarsınız deniyor. Ha öyle dedikleri gibi 5-10 gram almanız gerekiyor mu? Ben rutin bir insan öyle bir şey önermiyorum. Çünkü ihtiyacınız neyse o dozlarda gitmek. Ben de aynı fikirdeyim. Öncelikle besinle. Ha besinle alamıyorsun, eksik kalıyorsa ben protein yemem.

0: Yani şunu yiyemiyorum gibi bir şeylerim varsa, o zaman en azından bir süre kullanmakta fayda var. Ama takviye ya da bu tür şeyler hiçbir zaman sonsuza kadar her gün kullanılan maddeler değillerdir yani. Biraz öyle bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: İbrahim Hocam, böbreklere de zarar verir mi fazla protein tüketimi?
2: Fazla şeker tüketimi de böbreklere zarar verir. Fazla protein tüketimi de. Aslında konuştuklarımız denge işine çıkıyor.
0: Evet,
2: Yani
0: evet.
2: ilk başta o yüzden söyledim. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunların işte proteini yüceltmezsek, şekeri şeytanlaştırmasak aslında hiçbir sorun kalmayacak. Yediğimiz besinlerde mümkün olduğu kadar çeşitli olması lazım. Bir hastam vardı. Bir akne problemi var. Yani akne de yani hakikaten birçok sebebi var. Hormonal sebebi var, beslenmeyle ilgili sebebi falan var. En sonunda ben ona dedim ki nasıl besleniyorsun? İnsülin direnci yok, pikosu yok falan hiçbir şey yok. Sadece beslenmeyle ilgili olabileceğini o zaman çözdüm. Tek tip beslenmesi var. Biz her zaman diyoruz ya salata mümkün olduğu kadar ne kadar renkliyse o kadar besleyicidir ve öyle olması lazım. Gökkuşağı gibi olması lazım. Yani beslenmenin de öyle olması lazım. Ben öğrenciliğimde tabii bizim için makarna şahtı. Sürekli makarna yerdik.
0: Sabah görüyorum öğrencide bir tane poğaça, bir çay, bir kahve geliyor çocuk. Arada koştur koştur bu gofret alıyor eline.
2: Hocam makarna ben bazen özellikle
0: Ama
2: öğrenci...
0: yumurta da çok yer yumurtalar ya. Niye öyle diyorsunuz? Yani
2: Hocam
0: menemen öğrencilikte de çok yapılan
2: menemen bir de
0: şeylerden
2: bizde
0: biri.
2: hocam ben Maraşlıyım çemenli yumurta. Tabii o
0: Öyle mi?
2: koku tabii koku da yapar çemen. O yüzden hafta
0: Ama
2: sonları
0: iştahı
2: falan.
0: da artırıyordur herhalde.
2: Çok güzel bir şeydir. Yani Maraşlılar, Antepliler falan çemen dediğimde bilir.
0: İç Anadolu'da var aslında çemen kültürü.
2: Çemenli yumurta.
0: Yumurtayı yapmıyoruz ama böyle pastırmada çemen falan bizde de vardır bu kavram.
2: Onlar yani her türlü beslenme lazım.
0: Evet.
2: İşte sadece balık yiyeyim de yanlış.
0: Tabii.
2: Muhtemelen bir şekilde problemi çıkar yani. O yüzden ama böbreklerle ilgili ne kadar fazla et yerseniz, kolon kanseri de ne de yol açıyor kırmızı etin fazla tüketimi. İşte böbreklere de, böbrekte taşlara da yol açar. Böbreğin az fonksiyon görmesine de yol açar. Ama biraz önceki kreatinle ilgili zihinsel sağlığa iyi geldiğine dair son zamanlarda çok
0: Çok
2: çalışma var.
0: artıyor.
2: Ama ben şimdi bakıyorum ben bilimsel araştırmaları takip ederken bir şeyde çok araştırma çıkıyor. Mesela zona aşısıyla ilgili çok araştırma çıkıyor. Bakıyorum yani arkada bir firma olma ihtimali var. Kreatinle ilgili çok araştırma çıkıyor. Bu programda hep şey diyoruz. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeyle nasıl alırız bunu arkadaş? Kolajen işte ilk araştırmayı söyledik. Yani kolajenin amino asitleri var belli. Zaten vücudumuzda üretilecek bir şey bu. Tamam mı? Onu zaten beslenmeyle de artırabilirsin zaten. Beslenmeyle de artırabilirsin. Egzersizle de artırabilirsin. Metabolizmanı ona göre ayarla. Yani temel olarak o. Tabii
0: İhtiyacın
2: ki
0: olduğu zaman belki diyelim ona, hani böyle bazen şey oluyor ya, yeterince beslenmediğimiz dönemler, çökme dönemlerinde filan ara destekler
2: Tabii ki
0: belki
2: o tür
0: diyebiliriz orada.
2: dönemlerde veya spor yapıyorsanız,
0: Evet
2: ekstra
0: evet
2: bir
0: hani
2: şeyler
0: ekstra
2: yapıyorsanız.
0: kullanıyorsan, hep onu diyorum ya,
2: Evet.
0: ihtiyaç var ve kullanıyorsan al. Kullanamıyorsan niye alıyorsun, eşyayı bile öyle. Niye alıyorsun kullanmadığın şeyi, vücuduna yük bunlar sana.
2: Evet zaten güzel örnek verdiniz. Evde de kullanılmayan eşya mutlaka
0: Bir yerde başınıza dert olur yani bu, değil
2: dert
0: mi?
2: açar. Burada da öyle bir durum söz konusu.
1: Son olarak Sayın Yazıhan, biraz vaktimiz var. Yaşlılarda durum nasıl, onu sormak istiyorum. Çünkü 40-45'ten sonra bildiğim kadarıyla kas kayıpları da başlıyor.
0: Evet,
1: Yaş
0: evet, evet.
1: ilerledikçe onlar proteini ne kadar tüketmeli?
0: Şimdi aslında çok teşekkür ederim. Ben çünkü gerçekten çok önemli. Çünkü yaşla beraber genel olarak kas sıkımı çok daha fazla artıyor. Hele öyle bir noktaya geliyor ki sarkopeni dediğimiz bir dönem var. Çünkü biliyorsunuz mesela işte belli dönemlerde kilo sorunu olursa bir bakarsınız o kişi erimeye başlar artık çok bariz bir şekilde. İşte burada protein destekleri hakikaten çok kritik ama aynı şey söz konusu. Yani burada da kırmızı et mi? Hayır, daha çok mesela çalışmalarda gene whey proteini, kazein gibi hani böyle biraz daha bitkisel proteinler vesaire bence çok daha işe yarayacaktır. Sadece hani şunu da unutmamak lazım. Yaşlı insanların dişleri gitmiştir. Tükürük salgısı azalmıştır. Mide sorunları vardır. Bağırsaklar artık eskisi kadar güçlü değildir. Orada biraz destek gerekiyor. Ya belki hani sindirim enzimleri olabilir ya da daha kolay sindirilebilecek, daha iyi alınabilecek. Bence yumurta gene burada çok kıymetli. Bence lor peyniri gene burada çok kıymetli. Gene tahıllar çok kıymetli. Ama sindirebileceği ve biraz bir de güne yayarak. Orada kritik nokta o. Çünkü bağırsakların bir emilim yüzdesi var. Yani ben şunu şu an hepsini içtiğim zaman hepsini bir anda alamıyorum. Kılını atıyorum. O zaman özellikle yaşlılarda belki güne bölerekten işte günde 3-4 kere Azar azar bir yoğurt.

0: yoğurdun içerisini biraz güçlendirmek, onu peynirle ya da böyle minik minik o tür şeyler daha çok işe yarayacak diye düşünüyorum.
1: Hocam son sözü o zaman size bırakalım.
2: Şimdi protein veya herhangi bir şey, hiçbir besini yüceltmeyeceksiniz. Hiçbir besi de şeytanlaştırmayacağız. Yani vücudumuz öyle bir şey ki çok akıllı bir sistemi var. Yemek gibi değil. Yani şuna 3 gram çinko katalım, 5 gram şundan katalım falan değil. Onun ne katacağını falan daha iyi bilir. O yüzden mümkün olduğu kadar çeşitli beslenme, her şeyden beslenme diye bitirelim.
1: Bu bölümde protein tüketimini konuştuk. Doktor İbrahim Ersoy'a her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz ve konuk doktorumuz Profesör Doktor Nuray Yazıhan'a da çok çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bu kıymetli bilgiler için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için ve sizlerle beraber olduğum için.
1: Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, proteinin beslenmemizdeki rolünün önemini hangi yaşta olursak olalım unutmayalım ve yeterli doğru şekilde tükettiğimize emin olalım lütfen diyerek bu programı da burada noktalamak istiyorum. Bir başka bölümde buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 5 Mayıs 2026 ve günlerden salı. Herkese hoş geldiniz diyoruz gönül soframıza, huzurun ve müziğin merkezine, akşamın adresine. Saatler 22 ve bugün takvimler çok özel bir günü işaret ediyor. Bu gece darda kalanların yoldaşı Hızır'la Denizlerin Sultanı İlyas'ın buluştuğu o kadim anın, Hıdır Eliz'in arifesindeyiz. Baharın mührü bu gece vuruluyor. Dilekler kağıtlara dökülüyor. Umutlar gül ağaçlarının altına emanet ediliyor. Şöyle bir havaya bakıyorum. Ankara bugün bizi şaşırttı. Dünkü o 3 derecelik ayazın dağıttı. Şu an başkentte hava 11 derece civarlarında. Yani tam gül ağacının altına dilek bırakmalık, tam baharı solmalık bir serinlik var. Bilmiyorum bulunduğunuz bölgelerde, Möhlin'de, Kopenhag'da rüzgar dindi mi, yağmur dindi mi? Bizim stüdyoda bu akşam buram buram umut kokusu var dostlar. Bu akşam gül ağacı altına dilekler diliyor diyoruz. Sizin gönlünüzden geçen o büyük hayal, o sessiz dua nedir? Gelin bu gece umutlarımızı, hatıralarımızı ve en sevdiğimiz şarkıları paylaşalım. Facebook sayfasından bana yazabilirsiniz. Unutmayın, zaman geçerse yaşanılanlar ve duygular baki kalır. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı akşamın adresi başladı.

Sezen Aksu ile başladık. Dostlar Çadır Elles şarkısını seslendirdi. Sevenlere armağan olsun efendim. Antalya'dan Veysel Şahin yazmış Facebook sayfamıza. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal için, Türkan Tanrıverdir için bir türkü dinleteceğim elbette Tuncay Kemertaş'tan. İlkay Karabiber yazmış efendim. Merhabalar Burak Bey, mutlu yayınlar diliyorum. Dün akşam ileti gönderdikten sonra uyuduk mu, bir rahatsızlık mı yaşadık bilmiyorum. Uyandığımda radyo açık. Ne canlı yayın kalmış ne siz, saat 24 olmuş, programı kaçırdık. Burak Bey, teknik masa ve dostlara selamlar diyor. Aleyküm selam efendim. Fatih İnce'nin de size selamları var. İstek şarkınızı aldım Emel Sayın, birazdan mikrofona gelecek. İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sesleniyor. Selamlar efendim. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Selami Kapakçı, Fatih Çelebi, Feyzi Akşen, İlyas Nazeden, İlyas Öksüz, İlyas Yücel, İlyas Uyar, Yavuz Selim Karlıdağ, Veysel Şahin, Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Evet, milli takım aday kadrosu gibi sanki Montelli Hoca'nın. Edeceğiz efendim, armağan edeceğiz. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Kırmızı Buğday türküsü hazır efendim, onu da dinleyeceğiz sırası geldiğinde. Evet dostlar, biraz daha yoklamaya yetişenler olur belki, bir müzik arası verelim. Tarkan gelsin mikrofona, ardından isteklerinizle başlayacağız efendim yolumuza.

Tarkan'ın ardından dostlardan gelen mesajlara, isteklere tekrar bakıyorum efendim, şöyle yoklamaya yetişenler var mı diye. Var efendim, var. Hatice Öney sevgiler göndermiş Kopenhag'dan. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler göndermiş, eksik olmayın. Sedef Hanım, çayım elimde bekliyorum sizi bu akşam. Orada Akkuş Argan Yaylası Hıdrellez Şenliklerinde çekmiştim bu fotoğrafı. Bu yıl sağlık sorunları nedeniyle Hıdrellez Şenlikleri için memlekete gidemiyorum. Tüm adresin gönlündeki dilekleri, ömürleri dolsun inşallah. Ömürlerine dolsun inşallah. Melihat Gülses, gül dalında öten bülbülün olsam demiş. Tabii ki efendim, onu da dinleyeceğiz. Ordudan selamlar göndermişti Leyla Çabuk, onu galiba okumuştum. Evet dostlar, o zaman ilk isteğimizle yolumuza devam edelim. Bakalım kimler neler yazmış. Fatih Bey'e de tekrar bir mesaj geldi galiba. Selamlar olsun İstanbul'a bir kez daha. Konya Akören Avdan Köyü'nden sevgili dostumuz İlkay Karabiber yazmıştı. Dün akşam biz burada muhabbetin dibine vururken siz akşamın adresinde konforu fazla bulup uykuya dalmışsınız. Gece yarısı uyanmışsınız ki ne Burak Pekcan var ne yayın. Saat olmuş gece yarısı valla. İlkay Bey, bizim program böyle işte, huzur veriyor ki insana. Bazen ninni niyetine dinleyip rüyalar alemine geçen dostlarımız da oluyor. Sağ olun ama bu akşam uyumak yok bakın. Yanınızda eşiniz Fatma Hanım da var. Teknik masadaki dostlarımız da selam göndermişsiniz başımızın üstüne bir kez daha. Şimdi sizin için Emel Sayın'ı hazırladık ama şarkı da manidar. Kız sen İstanbul'un neresindensin diyor Emel Hanım. İlkay Bey aman diyeyim aman. Fatma Hanım yanınızdayken Konya'nın göbeğinde İstanbul'un neresindensin filan şarkılar. Hanımın kaşlarını kaldırmayalım. Şaka bir yana bu güzel eser başta Fatma Hanım olmak üzere tüm Akören'e ve Konya'ya ve gönlü bizimle olan dostlara da armağan olsun efendim. İlkay Bey, bu sefer uyanıksınız değil mi? Uyumak yok, hadi buyursunlar efendim.

Evet efendim. Kız sen İstanbul'un neresindensin dedi. Sevgili İlkay Karabiber'in isteğiydi. Şimdi de Antalya'ya doğru yol alıyoruz. Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdir için Tuncay Kemertaş'tan bir türkü rica etmiştim diyor. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey demiş. Eksik olmayın efendim. Tuncay Kemertaş olunca sevgili Fatih Tirsi'ye de radyo dostumuza da armağan edelim. Az önce açmışlar radyolarını. Selamlar olsun bir kez daha İstanbul'a da. Dinliyoruz efendim.

Antalya'dan Veysel Şahin için Tuncay Kemertaş mikrofondaydı. Fatih Tirsi'ye de armağan etmiştik. Dostlar biliyorsunuz bugün Hıdır Ellez. Efendim bu akşam Ellez'de umutlar var demiştim. Gül ağacının altında bırakılan küçük bir kağıtta saklı umutlar. Belki bir ev, belki bir yol, belki bir kalp. Herkesin içine tuttuğu bir dilek vardır. Bu akşam o dilekleri konuşacağız. Belki de birlikte çoğaltacağız dostlar. Gelen mesajlar var. Sizler de yazarsanız neler çizdiğinizi, neler beklediğinizi sevinirim. Evet, bu gece kağıtlara neler çiziliyor? Kalemler sadece hayalleri mi yoksa bir özlemi mi yazıyor, çiziyor? Eskiden ateşlerin üzerinden atlanırken tutulan o ilk dileği hatırlayan varsa aramızda onu da yazabilirsiniz dostlar. Ve ordudan Leyla Çabuk için de Kubat mikrofonda.

Ordudan Leyla Hanım için mikrofondaydı efendim. Kuvat'ı dinledik. Efendim Ordu Akkuş'tan Argan Yaylası'nın o eşsiz havasına gelen Sedef Ekiz'in mesajı aslında bu gecenin özeti gibi. Sedef Hanım bu yıl sağlık nedeniyle memlekette o güzel şenliklerde olamadım demişsiniz ama aslında tam vaktinde tam adresinde yerinizi aldınız. İstediğiniz eser o kadar manidar ki gül dalında öten bülbülüm olsam diyorsunuz. Hani bu gece herkes bir dilek tutup gül dalının altına emanet ediyor ya işte siz de bu şarkıyla gönlünüzdeki o güzel dileği, o içten şifayı bizim gönül bahçemizdeki gül dalına bıraktınız. Mirhat Gülses'in o huzur veren sesiyle bu şarkı sadece bir müzik değil elbette sizin için, sağlığınız için ve şu an memleket hasret çeken tüm dostlar için bir Hızır Ellez duası olsun. Argan Yaylası'nın serinliği. Hızır'ın eli evinize, gönlünüze değsin efendim. Buyursunlar gül dalındaki o bülbülün sesiyle umutlarımızı tazeleyelim.

Sedef Ekiz için de efendim bu güzel şarkıyı Melihat Gülses yorumuyla dinledik. Kopenhag'dan Hatice Öney de selamlar sevgiler göndermişti. Kendisine benim üstemden bir sanat müziği Yüksel Uzel'den bir şarkı var. Sevdadır şu kalbe dolan onu armağan edelim.

Kopenhag'dan Hatice Öne'ye armağan etmiştik efendim ve İstanbul'dan Fatih Tirsin'in mesajını okuyayım. Merhaba Burak Bey, 2 günlük İstanbul-Sakarya arasında koşuşturma sonucunda biraz önce Tirsin Malikanesi'ne giriş yaptık. Sizin umut dediğinizi görünce kendime bir kez daha baktım. Bu yaşıma kadar hiç umutsuz olmadım. Çalışmaya başladım. Hep kendi işimi kuracağım umudumu korudum. Battığım zamanlarda bile hiç umudumu kaybetmedim. Hayata sıfırla başladığım için her zaman en az artı bir olacağıma dair umudumu korudum. Son 3,5 yıldır yine içinde olduğumuz mücadeleyi kazanacağımıza inanıyorum. Ayrıca bir gün RX 350 veya 500F sport model araca sahip olacağıma dair umudum da çok kuvvetli. Güzel günler göreceğiz Burak Bey. Motorları maviliklere süreceğiz. Kim bilir, belki bir gün

Golding sahibi olur. Birlikte kah denizlerin, kah gökyüzünün maviliklerine doğru süreriz. Sevgi ve saygılarımla iyi yayınlar diliyorum demişler. Çok teşekkürler efendim bu samimi içten mesajınız için sevgili Fatih Tirsi. İstanbul Sakarya yollarını geride bırakıp dönmüşsünüz evinize sağ salim. Önemli olan o. Bakın ne diyor Fatih Bey. Hayata sıfırla başladım. O yüzden her zaman en az artı birdeyim. İşte budur dostlar. İnsan battığı zamanlarda bile o umut limanından ayrılmamış. Hele o hayaller, o spor araçlar bir yana, gönlünden geçen o Goldwing'ler tam da bana dokunmuş. O dediğiniz hayal var ya, hani benim de işte gül ağacının altına çizeceğim, çizdiğim diyeyim dilek bu. Hani o iki tekerin üzerinde rüzgar yüzümüze vururken denizlerin ve gökyüzünün maviliğine doğru sürmek. İnanın o hayal işte şu an Ankara'nın 10 derecelik akşamında bile içimi ısıttı. Bir gün elbette o motorları gerçekten maviliklere süreceğiz efendim. Buna inanıyorum, gönülden inanıyorum. Şimdi sizin için Edip Akbayram da mikrofona gelsin efendim.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

İstanbul'dan değerli radyo dostumuz Fatih Tirsi'nin efendim isteğiydi, mesajını okumuştum derken bilgisayarım dondu. Kapatıp açmam gerekti ama hani ben de bu akşam gül ağacının altına bir de şöyle bir notebook resmi falan çizeyim de belki stüdyoda daha iyi çalışan, böyle donup kalmayan, arada güncellemek gerekmeyen bir bilgisayar olsun. Neyse ki galiba halloldu. Evet dostlar, kimlerden mesajlar gelmişti şöyle hatırladığım, sevgili Sedef Hanım Ankara'dan değerli radyo dostumuz çok güzel bir teşekkür mesajı göndermişti. Gül altında teşekkür etmişti. Sağlık diliyordu bütün radyo dostlarımıza. Fatih İnce ve bana da teşekkür etmişti. Selamlar olsun bir kez daha Sedef Hanım'a. Sıradaki müziğimizi dinleyelim. Bu arada benim bilgisayarım da biraz kendine gelsin.

Grup Laç'ın mikrofondaydı sevgili dostlar ve efendim. Benim bilgisayarım ne yazık ki bugün böyle rahat çalışmama izin vermiyor. Tekrar dondu. Şu anda yapabileceğim bir şey yok. Herhalde başlatıp yeniden açıldı. Neyse kendine geldi. Evet, nerede kalmıştık? İlkay Karabiber'in bir mesajı vardı az önce. Onu görmüştüm. Bir gözümüz Konya Akören'de, Avdan Köyü'nde. İlkay Bey şöyle diyor. Helal olsun. Dünkü kaçırılan dakikaların acısını bugün Hıdır Ellez'in bereketiyle o güzel dualarla çıkar.

Çıkarıyoruz belli ki. Bakın ne güzel söylemişsiniz. Sıdrellez bahar bayramımız kutlu olsun diye. Bizim buralarda akşamın adresinde de bayram havası sizin gibi uyanık ve gönlü bizimle olan dostlarla şenleniyor efendim. Sağ olun, sağ olun. Selamlarınızı aldık, kabul ettik. İyi kahve aman diyeyim. Yayın bitene kadar kahveler, çaylar neyse tazelensin. Bu gece dilekler tutulacak. Daha şarkılarımız var birkaç tane daha. Gönlünüzdeki bahar hissi olmasın efendim. Aköre'ne kucak dolusu sevgiler, selamlar. Dinliyoruz efendim. Selva Erdener şimdi mikrofonda.

Sera Eldener mikrofondaydı dostlar. Bu arada Möhlin'den bir mesaj gelmişti Zehra Kayan Fuluncu'dan. Hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz demişti Bordo Mavi Kalplerli. Çok teşekkürler efendim. Görebildiğim kadarıyla bir isteğiniz de yok. O zaman sizin için bir Orhan Gencebay şarkısı armağan edelim. Bu arada İlkay Karabiber de Burak Bey ellerinize emeğinize sağlık. Şarkıyı dinledim. Çok sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Bugün uyumadım programı takip ediyorum. Tüm personelimize, dostlara sevgiler, selamlar. Hıdrellez Bahar Bayramımız kutlu olsun. Saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Güzel de şampiyonun bir kupasını göndermiş. Fincanını eksik olmayın efendim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Evet sevgili Zehra Kayan Fuluncu için Orhan Gencebay ve Sibel Can mikrofona geliyorlar.

Zehra Kayhan Furuncu'ya da armağan etmiştik efendim. Ne güzel söyledi değil mi? Orhan Gencebay ve Sibel Can. Hayat devam ediyor dediler efendim. Hayat devam ediyor ama programımız ne yazık ki sona eriyor. Bir saatlik yolculuğumuzun son durağına geliyoruz. O en huzurlu limana geldik. Ama bu akşam veda ederken içimizde ayrı bir heyecan, ayrı bir umut var. Bu gece Hıdır Ellez dostlar. Bu gece toprağın gökyüzüyle, umudun mucizeyle buluştuğu o güzel gece. Ankara'da bugün hava dünkü gibi çok fazla üşütmüyor ama tam sokağa çıkıp bir gül dalının gölgesine sığınmalık bir bahar serinliği var. Belki birçoğunuz şu an elinizde kalemle hayallerinizi beyaz kağıtlara döküyorsunuz. Kiminiz Sedef Hanım gibi memleket yaylalarının şifasını diliyor. Kimimiz Fatih dostumuz gibi o masmavi yollarda rüzgara karşı süreceği günlerin hayalini kuruyor. Kiminiz de İlkay Bey gibi uykuyu bir kenara bırakmış, sadece bu samimi sesin sıcaklığına tutunuyor. Dostlar, bugün dilediğiniz ne varsa o kağıtlara çizdiğiniz evler, anahtarlar, bebek patikleri. Dilerim ki Hızır eli evinize değsin. Dilekleriniz gerçeğe dönsün. Unutmayın ki biz burada sadece şarkı çalmıyoruz. Biz burada birbirimize yoldaş oluyoruz. Şimdi mikrofonumu bu gecenin ruhuna çok yakışan bir sesle Recep Aktuğ'la kapatıyorum dostlar. Yarın akşam saat 22'de akşamın adresinde yine aynı frekansta yine aynı gönül birliğiyle buluşuncaya kadar sizlere veda ederken yarın akşam bahar yemeklerini konuşacağız efendim. Bahar geldi, yeni yeni sebzeler meyveler çıktı, onları konuşacağız güzel. Belki yemek önerileri isteyeceğim sizden, bilemiyorum bakalım. Yarın Allah kerim, görüşmek üzere dostlar, sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada 5. duruşma yarın yapılacak.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını söyledi. Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Toplantıda alınan kararlara göre siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyeti geliştirilecek. Kurumlar arası eşgüdüm güçlendirilecek, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasite artırılacak. Kurul toplantısında ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Bu kapsamda elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayi, su yönetimi, ulaştırma ve uzay alanları kritik altyapı sektörleri olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecini bu sözlerle destek verdi, sorumluluğumuzun farkındayız dedi.
1: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'nin saha çalışmaları da vardı.
1: 81 ilde, 973 ilçede sahaya çıktık. Örgütlerimizin illerde, ilçelerde, beldelerde, köylerde çaldıkları kapılar tarafından nasıl ağırlandıklarını görmek istiyoruz. Bütün örgütümüze kolay gelsin.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık, Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi.
2: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. Statü tanımının bu hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı.
2: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.
2: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek. Her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
0: Bahçeli, MHP'nin terörsüz Türkiye hedefindeki tutumu için provokatif yorumlar yapanlara da sert tepki gösterdi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak, bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
0: Bahçeli gazetecilerin CHP'deki parti içi tartışmalara ilişkin sorusuna da yanıt verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
0: Bahçeli grup toplantısına üzerinde Bakara suresindeki nice küçük topluluklar Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir ayeti yazan yüzük ve broşla katıldı. Aksesuarlarda ayetin yanı sıra Ton Yukuk yazıtında yer alan "Çoklar diye korkma, azız diye çekinme" ibaresi de yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Komisyonda Özel hakkında 3 dosya bulunuyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada 5. duruşma yarın yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların tamamı savunma yaptı. Duruşmaya tanık ifadeleriyle devam edilecek. Aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor. Daha önceki duruşmalarda Lütfü Savaş'ın davaya katılma talebi de kabul edilmişti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunma yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatları aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 28. oturumu yapıldı. Oturumda bazı sanıkların avukatları savunma yaptı. 28. oturumda söz alan bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini savundu. İddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü. Avukatlar iddianameye konu ihalelerde ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu. İhalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti. Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi.
4: Bugün insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve stratejik seviyedeki TİHA teknolojilerimiz, sahip oldukları yapay zeka, hassas vuruş gücü ve yüksek irtifa kabiliyetleriyle küresel ölçekte etkiler oluşturmuş, özellikle Türk mühendisliğinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çok

0: çarpıcı şekilde göstermiştir.
1: Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını söyledi. İnsansız hava araçlarına örnek gösterdi, sözü Çelik Kubbe'ye getirdi.
0: İnsansız sistemlerde ulaştığımız bu mümtaz seviye, hava savunma stratejilerimizde de bizi çok daha ileri bir safhaya taşıma yoluna sokmuştur. Gök vatanımızı koruma irademizin en somut yansıması olan Çelik Kubbe, bütünleşik hava savunma sistemimiz de bu stratejik aklı yansıtmaktadır.
1: Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır da savunma sanayi ve sivil teknolojilere verilen destekleri anlattı.
2: Son 23 yılda teşvik sistemimizle toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarında 2142 savunma sanayi projesine 4300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk.
1: Bakan Kaçır, savunma alanında inşa edilen yeniliklerin sadece askeri alanla sınırlı kalmadığının altını çizdi.
2: Savunma alanında inşa edilen yenilik kapasitesini yalnızca askeri bağlamda değerlendirmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Kişisel bilgisayarlardan internete, uydu teknolojilerinden jet motorlarına, hayatımızı büyük ölçüde dönüştüren pek çok devrimsel buluşun ardında savunma sanayinde yürütülen çalışmalar yatıyor.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına dair son rakamları paylaştı.
3: Geçtiğimiz 12 aylık dönemde 185 ülkeye toplamda 10.5 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdik. Yakında 11 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk 10 ülke olması arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayacağımıza eminiz.
1: Sağ İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise savunma sanayinde yerlilik oranlarının milli teknoloji hamlesi desteğiyle arttığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Ekonomide yeni 3 yıllık rotanın da orta vadeli programla Eylül'de açıklanacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandığını söyledi. Yaşanan bu şokun önemli bir kısmını vatandaşlarımıza yansıtmadık dedi. Bakan Şimşek'in gündeminde meclise gönderilen yatırım paketi de vardı. Şimşek, amaç burada, uluslararası doğrudan yatırımlar için bir cazibe merkezi olmak, amaç burada, ihracatı desteklemek, amaç burada, imalat sanayini desteklemek. Çok ciddi bir ilgi olacak, çok daha hızlı sonuç alacağız ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TRT ekranlarından yapılandırma müjdesi de verdi. Enflasyonun altında olmamak koşuluyla bir taksitlendirme, yapılandırma kolaylığı sağlayacağız, hiçbir şekilde af niteliğinde olmayacak dedi. Gaziantep ve Şanlıurfa'da süper hücre fırtınasının açtığı yaralar sarılıyor. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı afetin izlerini silmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaraların sarılması için Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ilk etapta 150 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Dünya ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mini savaş halinde olduklarını söyledi. Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Gemilerimize saldırı olursa İran'ı yeryüzünden sileriz dedi. ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamaların hemen ardından İran'la savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Trump, Tahran'ı tehdit etmeye devam ederken Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten ateşkes bitmedi açıklaması geldi. Hegseth, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının %100 etkili olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin güç siyaseti ve baskılarına işaret etti. Eğer siyaset güce indirgenirse sonuç bugünkü dünya olur. Kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz'deki geçiş güvenliğinin ABD tarafından tehlikeye atıldığını söyledi. ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini ifade etti. Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise siyasi krizin askeri çözümünün olmadığını söyledi. Pakistan'ın nazik çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken ABD kötü niyetli kişiler tarafından yeniden bataklığa çekilmeme konusunda dikkatli olmalıdır dedi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Soykırımcı İsrail, küresel somut filosuna düzenlediği, hukuk dışı müdahalede alıkoyduğu ve darbettiği iki aktivistin gözaltı süresini 10 Mayıs'a kadar uzattı. Somut filosu ise soykırımcı İsrail'in saldırısına boyun eğmeyecek, haftaya yola devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma yarın yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını söyledi. Dünya ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 biten ilk maçında rövanşında İngiltere'de şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Beşiktaş ile Tümasan Konyaspor karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Tümasan Konyaspor kupada finale yükseldi. Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Safi, seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum dedi. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için yarın parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
4: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Sinop hariç Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya'nın, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 6, İstanbul 8, Afyonkarahisar 4, İzmir ve Şanlıurfa 9, Antalya 12, Bolu 3, Trabzon 11, Erzurum 1, Malatya ve Kahramanmaraş 7, Van 5 derece.
4: Yol durumu.
1: Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
5: Arkası yarın.

0: Nigar 6. bölüm. Yazan Abdülkadir Ayhan, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Adviye Öztürk, Nigar Berin Öney, Handan Ümit Sergen, Serpil Oytun Yücel, Şükran Yaprak Atik, Bekir Nurtekin Odabaşı, Metin Ahmet Erkut, Dursun Emre Karaca.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde bir kasaba ilkokulunda müdür olarak çalışan Rahmi Bey'in kente tayini çıkar. Kasabadan ayrılırlarken çok sevdikleri yoksul bir ailenin kızı olan Nigar'ı da yanlarında götürürler. Titiz ve otoriter bir kadın olan Handan Hanım kente gider gitmez Nigar'ı işe koşar. O yıl ortaokula başlayan ancak Handan Hanım'ın baskısından bunalan Nigar geri dönmeme kararıyla Şubat tatilinde ailesinin yanına gider. Ne var ki kendi için her ay babasına para yollandığını öğrendiğinde çaresiz kente geri döner. Dünyasını paylaşabildiği tek dostu sınıf arkadaşı Şükran'dır. Artık bir tek amacı vardır: başarılı olmak ve bu yolla Handan Hanım'dan intikam almak. Ortaokulu iftihara geçerek bitirir ve okul müdürünün de yüreklendirmesiyle aynı yıl liseye başlar. Başarılı olabilmek adına kişisel isteklerinin tümünden vazgeçer. Liseye başladığı yıl annesini yitirir. Liseyi bitirdiğinde yapılan evlenme teklifini reddeder ve tıp fakültesinin sınavını kazanarak Ankara'da bir gecekonduda oturan Bekir dayısının yanına gider. Sıkıntılar orada da bırakmaz yakasını.

0: Otur bakalım Nigar. Seninle konuşacaklarım var.
1: Bir şey mi oldu Bekir dayı?
0: Yo yo. Hele sen bir otur yeğenim. Ayakta dikilme öyle. Bak kızım. 4 senedir yanımızdasın. İçimizi dışımızı biliyorsun artık. Rahmi Bey'in bu ani ölümü hiç de iyi olmadı.
1: Haklısın dayı.
0: Artık yaşlanıyorum kızım. İşe gidip gelmek gözümde büyüyor. Son zamanlarda emekli olup da şöyle köşeme çekilebilmenin hayalini kurar oldum.
1: İnşallah o günlerde gelecek dayı.
0: Bu şartlar altında zor. Seninle açık konuşacağım kızım. 4 senedir Rahmi Bey'in gönderdiği paralarla iyi kötü idare ediyorduk. Lakin şimdi o kaynak da kurudu. Aldığın bursa kaldın bir tek. Doktorluk mektebi pahalı bir mektep. Aldığın bursun parası kitaplarına bile yetmez. Aksi gibi Hacer yengenin de romatizması azdı bu sene. Temizliğe de gidemiyor artık. Kaldık bir kuru maaşa. Senin mesarifini karşılamak pek zorlaştı.
1: Anlıyorum dayı. Fakat yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim artık. Şurada 2 senem kaldı. Biliyorsun gidecek başka yerim yok. 2 sene daha idare et beni. Okulu bitirince söz veriyorum sana, yaptığın iyiliklerin altında kalmayacağım.
0: Tahsilini yarım bırakmanı ister miyim kızım? Ama naçar kaldım işte. Ne yapsak diye bir akıl danışırım sana.
1: Ben de şaşırdım dayı. Seni müşkül durumda bırakmayı ben de istemem. Bir işe girip çalışabilirim elbet. Fakat o zaman da okula nasıl devam edeceğim? Hani okul saatlerinin dışında bir iş olsa vallahi çalışacağım. Ama öyle bir işi de nerede bulacaksın?
0: Kızım, benim konuşmak istediğim de buydu zaten. Bahçıvanlık yaptığım köşkün sahibinin 2 yaşında bir torunu var. Ona bakan kadın dün ayrıldı işte. Çocuğa bakabilecek bildiğin temiz biri var mı diye bana sordular. Benim de aklıma sen geldin.
1: Aa, iyi düşünmüşsün dayı. Ben bakarım çocuğa. Fakat okul işi ne olacak?
0: Kızım, bu iş gündüzleri değil. Çocuğun anası çalışmıyor zaten. Bunlar varlıklı olduklarından haftanın birkaç gecesi dışarı çıkarlar. Onların dışarı çıktığı geceler çocuğa nezaret edeceksin, o kadar.
1: Peki ama gece vakti nasıl döneceğim eve?
0: Ha, gittiğin geceler dönmeyeceksin artık, orada yatacaksın.
1: O bakımdan iyiymiş bak.
0: Bu adamlar çok zengin kızım. Tam gün çalışmasan bile iyi para verirler. Üstünü başını da ihmal etmezler.
1: Tamam dayı. Başka birini bulmadan hemen konuş adamlarla.
0: O zaman yarın sabah sen de gel benimle. Ha?

0: Sevgili kardeşim Şükran, uzun zamandır yazmak istediğim halde bir türlü zaman bulup da yazamadım sana. Son günlerde önemli bir değişiklik oldu hayatımda. Rahmi Bey amcanın ani ölümü yalnız manevi bakımdan değil, maddi bakımdan da çok sarstı bizi. Bu yüzden çalışmak zorunda kaldım. Yaklaşık bir aydır çocuk bakıyorum.
1: Biliyorsun, bu konuda talimli olduğum için pek fazla zorlanmıyorum. Fakat çocuk çok yaramaz. Ben kardeşim Ömer'e yaramaz derdim ama bu ondan da beter. Evin tek çocuğu olduğu için biraz şımarık yetiştirilmiş tabii. Neyse ki ev sahipleri iyi insanlar. Bana karşı çok kibar davranıyorlar. Bu iş yüzünden kendime ayırdığım zaman iyice azaldı. O yüzden eskisi kadar sık yazamayabilirim. Yazamazsam yanlış anlama lütfen. Ay, hay Allah, görüyor musun, çocuk uyandı. Halbuki yeni uyutmuştum. Metin! Metin!
2: Efendim?
1: Çocuk ağlıyor, bir bakar mısın?
2: Aa, şimdi bakamam, Şükran, işim var. Sen bakıversene.
1: Mektup okuyordum, ne var yani bakıversen?
2: Mektubun acelesi mi var canım? Sonra okursun.
1: Bakıverse ölür sanki. Bir mektubu bile ağız tadıyla okutmazlar insana. Geldim yavrum, geldim bir tanem.

0: Pek güzel bir yermiş burası da. Sayende bir de pastane gördü gözümüz. Sana gıpta ediyorum Nigar. Bu türlü imkanlardan hiç yararlanamıyoruz biz.
1: Sanma ki ben de sık sık geliyorum buralara. Bir kere arkadaşlarla birlikte gelmiştik de oradan biliyorum. Güya başkentte yaşıyorum ama buranın da sizin oralardan pek bir farkı yok benim için.
0: Öyle değil mi? Görmek bile güzel. İnsanın içi açılıyor.
1: Sağ ol Şükran. İçlerinde en vefalısı sen çıktın. Mezuniyet töreninde yalnız bırakmadın beni.
0: Kaç yıldır bekliyoruz bunu. Hiç kaçırır mıyım? Yalnız sorma şekerim. Az daha gelemiyordum. Bizimkinin aksiliği tuttu. Neymiş efendim? Kadın başıma nasıl gidermişim oralara? Bizimkini bilirsin işte. Hala eski tas, eski hamam.
1: İlişkiniz nasıl bari? Mutlu musunuz?
0: İşte. Ama hayal ettiğim gibi değil tabii. Sen ne zaman evleniyorsun bakalım? Okul da bittiğine göre mazeretin kalmadı artık.
1: Şimdi de bizi isteyen yok ortalıkta.
0: Vardır vardır. Saklama benden. Var mı biri?
1: Var ama benim niyetim yok daha.
0: Kızım evlen artık da şöyle doya doya bir göbek atalım düğününde.
1: Onun da sırası gelecek. Söz, sana göbek attırmadan gitmeyeceğim bu dünyadan.
0: Okul bittiğine göre şimdi ne yapacaksın?
1: Kur'a'da neresi çıkarsa artık oraya gidip göreve başlayacağız.
0: İyi bir yer çıkar inşallah.
1: Hiç fark etmez Şükran. Neresi çıkarsa çıksın. Benim için işin zor kısmı geride kaldı artık. Bundan sonra kimseye muhtaç olmadan yaşayacağım ya. İsterse Fizan'a yollasınlar razıyım.
0: Orası öyle de demem o ki. Hani bir de pek ücra bir yere verirlerse kadın başına zor olur oralarda.
1: Bütün zorluklara alıştım Şükran. Olursa onun da üstesinden gelirim elbet. Sonra küçük kardeşim Dursun'u da yanımda götüreceğim.

0: Serpil nasıl? Durumu iyi mi bari?
1: İyi iyi. Evlendi biliyorsun. Kendi halinde iyi bir adam kocası.
0: Serpil'in namına sevindim.
1: Onları davet etmedin miydi töreni?
0: Aa, etmez olur muyum? Ettim elbet. Handan Hanım teyzem rahatsızmış. O yüzden gelememiş.
1: Yalan kız. Vallahi yalan. Hasedinden çatladığı için gelmemiştir o.
0: En çok da Rahmi Bey amcamın hayatta olmayışına üzülüyorum. Onun olmasını çok isterdim. Hep bugünün hayalini kurardı. Mezun olduğun gün seni şöyle koluma takıp Ankara sokaklarında gururla gezeceğim derdim.
1: Bak gözlerin doldu yine. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Bırak şimdi bunları da mutluluğun keyfini çıkarmaya bak.
0: Kalktıktan sonra seninle sinemaya gidelim mi?
1: Sahi mi söylüyorsun kız? Vallahi ne iyi olur. Ama ya trene gecikirsem?
0: Ne yapalım? Bir gece kalıverirsin burada.
1: Aha, dünyada olmaz. Bizimki burnumdan getirir sonra. 2 günlüğüne izin verdi çünkü.
0: O zaman oyalanmayalım da hesabı isteyip bir an önce kalkalım. 12 matinesine yetişirsek sen de geç kalmamış olursun.
1: Sayende Ankara'da bir de sinema görmüş olacağım. Gidince ballandıra ballandıra anlatırım artık bizim kızlara. Dışarıdaki o kalabalık da Nenigel. Niye bağırıyorlar öyle?
0: Öğrenciler Kıbrıs'taki olayları protesto ediyorlar.

0: Ay nasıl fırtına var dışarıda bir görsen. Yer yerinden oynuyor sanırsın. Ah, karları kaldırıp kaldırıp indiriyor insanın suratına. Ay bu havada dışarıda kalanın Allah yardımcısı olsun.
1: Abla nerede kaldın bu saate kadar? Çok merak ettim seni.
0: Ay sorma Dursun. Köyün birinde vukuat olmuş. Savcı ile birlikte oraya gittik. Dışarısı o kadar berbat ki. Jandarmanın jipi bir yerden sonra çıkamadı yokuşu. Karlara bata çıka zor bulduk köyü. Bu yüzden de geciktik biraz.
1: Karnın aç mı?
0: Pek de aç sayılmam. Köyden birkaç tane bazlama vermişlerdi. Gelirken atıştırdık biraz. Tıkadı beni. Şimdi bir ıhlamur yapayım da içim ısınsın biraz. Ay, soğuk iliklerime kadar işledi. Allah'tan ev sıcacıkmış.
1: Sönmesin diye devamlı odun attım sobaya.
0: Aferin, iyi yapmışsın. Neredeydi bizim cezvemiz?
1: Bak, sobanın yanında içersin diye hazır etmiştim.
0: Ah, sağ ol benim düşünceli kardeşim. Ablasına da hiç kıyamaz.
1: Sen gecikince ben çok korktum biliyor musun?
0: Aa, niye güzelim?
1: Kurtlar uludu durdu durmadan. Bizim eve kadar da gelirler mi abla?
0: Yok yavrum, buralara kadar gelemez onlar.
1: Bizim sınıfta bir çocuk var. Geçen gün onların kümesine kadar girmiş kurt. Tavukların çoğunu boğazlamış.
0: Karınları aç olunca yaparlar bazen. Ama insana dokunmazlar pek. Korkarlar insandan.
1: Köydeki çocukların baltaları var. Biz de alalım mı bir tane?
0: İstiyorsan alırız. Sen ne yaptın bugün bakalım?
1: Bir arkadaşla beraber susuza gidip geldik.
0: Aa, ne işiniz vardı susuzda?
1: Matematik öğretmeninin ilaçları gelecekmiş Kars'tan. Onu almaya gittik.
0: Ah, öğretmenin ilaçlarının geldiğine sevindim. Fena üşütmüş çünkü. Yarın bir daha yoklayayım onu. Akşam gelince derslerine çalışabildin mi bari?
1: Biraz çalıştım.
0: Ah güzelim. Ne olur ihmal etme derslerini. Bak görüyorsun beni. Okuyabilmek için ne zorluklara katlandım. Ah, sen de ıhlamur içer misin?
1: Benim uykum geldi abla. Yatsam olur mu?
0: Sen bilirsin yavrum.
1: Sen yatmayacak mısın daha?
0: Önce bir mektup yazacağım Şükran'a. Sonra da biraz çalışırım. Hadi sen yat artık. Bekleme beni. Ha, lambanın ışığından rahatsız olmuyorsun değil mi?
1: Yok olmam. Yüzümü duvardan yana dönerim.
0: Hadi bakalım. Allah rahatlık versin.
1: Sana da abla.
0: Önce şu ıhlamurumuzu bir koyalım bakalım. Sevgili kardeşim Şükran, sana bu mektubu karlı fırtınalı bir gecede gaz lambasının ışığında yazıyorum. Saat bir hayli ilerledi. Fakat ben az önce gelebildim eve. Kış çok çetin geçiyor burada. Neredeyse pencerelere kadar karla doluyor evler. Dursun az önce yattı. Kurt ulumalarından çok korkuyor garibim. Ona belli etmemeye çalışıyorum ama ben de korkuyorum.
2: Dursun bu sene cılı

0: Kılavuz Öğretmen Okulu'nun orta bölümüne başladı. Ortaokula başladığım günleri düşünerek işte yeni bir hayat, işte yeni bir başlangıç dedim. İnşallah onun hayatı benimkine benzemez. Benzememesi için elimden geleni yapıyorum. Buralar senin tahmin edebileceğinden çok farklı yerler. İnsan mutlaka buraları da görmeli diye düşünüyorum.
1: Kravatım nerede Şükran? Bulamıyorum.
0: Sandalyenin üzerinde.
1: Aa, ne yapıyorsun sen orada?
0: Gördüğün gibi mektup okuyorum.
1: Aman ne kıymetliymiş bu arkadaşın. Ondan mektup geldi mi gözüm başka bir şey görmüyor.
0: Oyalama da bitirivereyim şu mektubu. İnsanlara yardım edebilmenin mutluluğunu anlatamam sana. Öyle sevimli insanlar ki senin de tanımanı isterdim onları. Üstelik sana da çok benzeyen bir yanları var. Beni evlendirebilmek için olmadık numaralar yapıyorlar.
1: Ne gülümsüyorsun öyle kendi kendine? Çok mu komik şeyler yazmış?
0: Sen işine bak, anlamazsın.
1: Tamam çıkıyorum ben. Var mı bir diyeceğin?
0: Yok, güle güle. Mektubunu bir rahat okutturmadılar Nigar'cığım. Evet, nerede kalmıştık? Sen yine bana kızacaksın ama hala ders çalışıyorum. Şimdi de ihtisas imtihanına hazırlanıyorum. Kazanabilirsem yeniden döneceğim Ankara'ya.

0: Masanın üzerindeki mektubu gördün mü kızım?
1: Yok, görmedim. Kimden gelmiş anne?
0: Kimden olacak? Doktor Nigar Hanım'dan.
1: Neler yazmış?
0: İhtisasını tamamlamış da ona haber veriyor. Biliyorum, inadına yapıyor bunları. Sen benim için bir şey olamazsın demiştin ya, işte oldum demeye getiriyor aklı sıra.
1: Yok be anne, fazla alınganlık ediyorsun. O niyetle yazmış olacağını hiç zannetmem.
0: Sen onu benim külahıma anlat. Ben bilmez miyim onun huyunu? Aman sen de aynı rahmetli baban gibisin Serpil. O da bir türlü göremezdi gerçeği.
1: Anne, bak aradan onca yıl geçti. Bırak artık vesveseyi. Dediğin gibi olsa onca senedir mektup yazar mıydı hiç?
0: Bir şey daha yazmış mektupta.
1: Ne yazmış?
0: Nihayet evlenmeye karar vermiş artık.
1: Öyle mi? Hayırlı olsun, çok sevindim.
0: Bana da fikrimi soruyor. Güya izin istiyor.
1: Ne var bunda anne? Hatırını saymış ki soruyor.
0: Gerçekten de hatırımı sayan bir insan olsaydı zamanında hürmet ederdi fikrime.
1: Rica ediyorum anne, takma artık kafayı. Yıllar öncesinin hikayelerini sürdürüp de eziyet etme kendine.
0: Lafa dalıp da geç kalmayasın kızım. Kocan olacak o adam bunun için huysuzluk çıkarmasın evde. Allah bilir buraya gelmeni bile istemiyordur o.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A,

www.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edin.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hegseth ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayına işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçirebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gülab İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 2 üst sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugün ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise perşembe gününden sonra hissedilir derecede sıcaklık artışı olacak. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçı rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümasan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Natura Dünyası Gençler Birliği ve Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren konuları konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'le sizleyiz. Hazırsanız bu haftanın başka haberlerini Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri bu hafta hangi konuları bizden dinleyecek? Tabii ki İsrail'in bölgemizdeki soykırım ve işgal hareketleri gündemimizde, ancak farklı başlıklarla gündemimizde. Bunlar genellikle pek medyada yer bulan konular değil. Mesela Almanya merkezli medya devi Axel Springer ne demiş İsrail konusunda, buna bir bakacağız. Bu aslında Batı'nın yıllardır savunduğu etik değerlerle, düşünce özgürlüğü değerleriyle taban tabana zıt, fakat bunu gayet güzel hazmettiğini görüyoruz. Hem de Almanya'nın hazmettiğini görüyoruz. Yine İsrail telekomünikasyon şirketlerinin bir takım başka telekomünikasyon sistemlerini nasıl küresel takip ağı olarak kullandığına dair bir haberimiz var. Ve İngiltere'den bir uyarı var. Market rafları boşalabilir.
1: İngiltere kıtlığa hazır mı?
2: Evet, İngiltere kıtlığa hazır mı? Teknoloji devlerine Avustralya'dan bir haber. Haber vergisi gelecek mi? Yapay zekanın kullanımı konusunda ve X platformunun Almanya'daki kullanımı konusunda çok ilginç haberler var yine. Ve su meselesi artık dünyada uluslararası platformlarda tartışılan bir konu ve Türkiye'deki tabii ki iklim değişikliğine dair son içinde bulunduğumuz, yaşadığımız olaylar da yine bu haftanın konuları arasında.
1: Şimdi teknoloji ve siyaset başlığıyla bültenimizi açalım. Almanya merkezli medya devi Axel Springer. Axel Springer hangi gazetelere peki mensup? Bu şirket hangi gazeteleri kapsıyor? Çok büyük, en büyük medya gruplarından biri Avrupa'da. Ve örneğin tabii Bild, Die Welt, Telegraph gibi uluslararası dijital platformlardan da Politico'da bu grubun bünyesinde.
2: Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan bir medya ağı bu.
1: Evet. Şirketin CEO'su Matthias Döfner, İsrail'e destek vermenin şirket için temel bir değer olduğunu yineledi ve çalışanlarından da buna uygun işler üretmesini beklediğini söyledi. Temel ilkelerden birine katılmayan hiç kimse Axel Springer için çalışmamalı dedi. Gazetecilerin İsrail'i desteklemesi ya da istifa etmesi gerektiğini savundu. Şimdi burada da tabii ki bir takım sorgular üst üste gelmeye başladı. İşte kimi böyle basın özgürlüğünden, tarafsızlık ilkelerinden dem vurdu, biraz daha uluslararası hukuk perspektifinden. Bazıları da destekleyenler de oldu. Yani o karşı argümanlarda işte şirketlerin kendi değerlerini belirleme hakkı olduğuna dair.
2: Şimdi ama burada Axel Springer'in söylediği, geçmişte söylediği bir cümle var. Bu evet, son açıklamalarından önce. Siyonizm her şeyin üstündedir. İsrail benim ülkem. Yani alenen Siyonist terörizmi ve İsrail'in bugün işlediği soykırım suçlarını savunan, bunları üstlenen, bunlara yönelik her türlü eleştiriyi antisemitizm olarak damgalayan bir medya imparatorluğuyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi burada bir de elbette basının ve medyanın sorumluluğuna da bakmamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde dünyada olan biten şeyleri, insanları haberdar etmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Ve bu o sebeple sadece gazetecilerin üzerindeki bir ideolojik duruş değil. Çünkü sadece kendi çalışanlarını değil, hani bu sözler ya da bu tehditvari cümleler aslında üretilen haberlerin tonunu ve kamuoyunu şekillendirmede de oldukça etkili.
2: Sadece kamuoyunu değil, aynı zamanda siyasetçiler üzerinde bir baskı uygulamaya başlıyor. Yani Avrupa'daki siyasetçiler niye İsrail'in bu işlediği vahşetlere, bu savaş suçlarına karşı sessiz sorusunu sorduğumuz zaman, işte eğer İsrail aleyhinde bir açıklama yaparsanız bu Axel Springer'in sahibi olduğu tüm medya kuruluşlarının yaylım ateşine maruz kalırsınız veya bunun sponsor olduğu çeşitli organizasyonlardan dışlanırsınız. Şimdi 2023 Ekim'inde yaşananlardan sonra Frankfurt Kitap Fuarı'nda neden Filistinli yazarların konuşturulmadığını bu açıklamaların ardından daha iyi anlamıyor muyuz?
1: Evet, aslında şu açıdan da çok kırılgan bir noktada. Şimdi

0: İletişim teorilerinde neyi tartışıyorduk? Medya ve demokrasi arasındaki ilişki. Gazetecilik ve demokrasi arasındaki ilişki. Medya, basın, hatta bir benzetme yapılır. Demokrasinin bekçi köpeğidir deriz. Neden? Çünkü oradaki bir takım usulsüzlükler ya da ihlaller, insan hakları ihlallerini işte medya zaten
1: Dördüncü güç olduğu
0: dördüncü güç
1: varsayılan.
0: olarak söylenir ve medya görünür yapar. Buna karşı bir kamuoyu oluşur ve fren mekanizmasıdır da aslında siyasilerin, ama gelinen noktada aslında tüm mekanizmaların tersine işlediğini görüyoruz. Hani birilerinin ideolojisi doğrultusunda haberler yapılıyor ve bu haberler yanlı bir şekilde de kamuoyunu oluşturuyor. Belki de haberdar etmediği için.
1: Şimdi tabii enteresan olan bir nokta da şu Miray. Almanya'da aşırı sağın AfD partisinin sürekli yükselişinden bahsediyoruz. Bu AfD partisi ilhamını kimden alıyor? Nasyonel sosyalizmden alıyor. Şimdi seçmenler arasında nasyonel sosyalist dalga, onlara sempati duyan bir siyasi harekete duyulan ilgi büyürken, ülkedeki, Almanya'daki bir medya imparatoru çıkıp Siyonizm bizim temel ilkemizdir diyor. Acaba AfD önümüzdeki günlerde, aylarda iktidar ortağı olursa Almanya'da, acaba bu medya grubuyla aralarında neler yaşanacak? Ben şimdi onu merak etmeye başladım.
0: Evet.
1: Yani
0: Yani siyaset ve basın arasında da böyle bir denge de var aslında.
1: şimdi 1932'de Nasyonel Sosyalist Parti iktidara geldiğinde Almanya'da neler oldu? Malum, tarih kitapları bunu yazıyor. Acaba Axel Springer böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Matthias Döpfner hala görevine devam edebilecek mi acaba?
0: Şimdi burada aslında siyaset teorisyeni Hannah Arendt'ten de söz etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Kötülüğün sıradanlığı teorisiyle de biliniyor aslında, kendi tanımıyla da biliniyor. Şimdi Arendt der ki, Nazi bürokratı Adolf Eichmann'ın yargılanmasını izlerken şunu fark etmiş: ortada şeytani bir canavar yok.
1: Evet.
0: Aslında ortada verilen görevleri sorgulamadan yerine getiren sıradan memurlar vardı. Ama Arendt'e göre de asıl tehlike zaten buydu. Kötülük çoğu zaman böyle fanatik bir nefretten doğan bir şey değil, düşünmemenin ve sorgulamamanın yarattığı itaatten doğuyordu. İşte bu, hani burada çalışan gazetecilerin üzerindeki baskı ve hani onların ne yapacağı da ya da ne yapmayacağı da, belki işte dünyada işte kötülük böyle bu şekilde mi yayılıyor diye bir örnek, diye analoji diye düşünüyorum aralarında
1: Tabii
0: böyledir.
1: yeni bir tez konusu olur. Evet, geçelim şimdi İsrail Telekomünikasyon Şirketi küresel takip ağı olarak nasıl kullanmış başka bir takım şirketleri Kasım 2022'den bu yana hem de.
0: Bu çok ilginç bir haber gerçekten. Yani İsrail'in yapmadığı şey kalmadı hakikaten, istihbarat toplamak için, bilgi toplamak için. Hani
1: Elektronik
0: terörizme,
1: istihbarat, evet.
0: evet, terörizme varan şeyler. Ve Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab önemli bir rapor yayımladı konuya ilişkin. Rapora göre bazı İsrail bağlantılı telekomünikasyon sistemleri farklı ülkelerde telefonların yerini gizlice tespit etmek için kullanıldı. Kasım 2022'den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç ve Malezya gibi ülkelerde bu kullanıldı. 15.700'den fazla konum tespit denemesi yapıldı. Peki bu nasıl oluyor? Hani sistem nasıl işliyor? Onu aktaralım. Araştırmaya göre bazı şirketler telefon şebekelerindeki açıkları kullanıyor. Özellikle SIM jacking adı verilen yöntemde telefona görünmeyen bir mesaj gönderiliyor. Bu mesaj sayesinde telefonun SIM kartı kullanıcının haberi olmadan bulunduğu yeri paylaşıyor.
1: Evet, raporda ayrıca bu takip sistemlerinin bazı ülkelere satıldığı da belirtilmiş. Takip işlemlerinin ise 019 Mobil ve Partner Communications gibi şirketlerin ağları üzerinden yapıldığı bildiriliyor. Şimdi soykırımcı Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Cebinde akıllı telefon olan herkes İsrail tarafından izleniyor demişti. Şimdi bunun ne anlama geldiğini daha açıkça görüyoruz. Yani İsrail sadece çeşitli iletişim cihazlarına bomba yerleştirmekle kalmıyor, patlayıcı yerleştirmekle kalmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki başka telekomünikasyon telekomünikasyon şirketlerine de sızmış vaziyette. Hatta Yunanistan'da bu konuda ciddi bir skandal gündeme gelmişti. Güney Kıbrıs Rum kesiminde keza. Dolayısıyla bütün dünyada kendi terörist faaliyetlerini yürütmek için teknolojiden yararlandığı bir süreç işliyor. Burada tabii ki ortaya şu gerçek çıkıyor. Savunma sanayinde olduğu gibi pek çok alanda, iletişim alanında kendi yerli ve milli imkanlarınızı geliştirmek ve kullanmak mecburiyetindesiniz bugün.

0: Şey de çok ilginç değil mi? Bazı ülkelere satılmış
1: Tabii.
0: bu bilgiler. Yani sadece kendi istihbaratı için kullanmıyorlar. Bu
1: Da,
0: bilgileri
1: şimdi
0: satıyorlar da.
1: tabii ki İsrail'in İbrahim Anlaşmaları adı verilen 2020 yılından bu yana anlaşmaları imzaladığı ve kendi safına çektiği bir takım ülkeler var. Burada bazı ülkeler derken büyük ihtimalle kastedilen onlar ve İsrail'in soykırım yapmasına göz yuman, yeşil ışık yakan G7 ülkelerinden bazılarına da bu sistemler satılmış olabilir.
0: Şimdi tabii dünyanın hani konjonktüre de baktığımızda oldukça karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir yandan hani ne olacak geleceği hani bu konunun vesaire her şey birbirine geçmiş durumda. İngiltere'den bir haber var. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik devam eden saldırganlığın süpermarket raflarını etkilemesiyle İngilizleri kıtlığa hazırlıklı olmaya çağırdı.
1: Evet, yani Avrupa'da mütemadiyen bu tür çağrılar geliyor. Ya devletler vatandaşlarından işte 3 günlük bir krize karşı bir acil durum çantası hazırlamalarını istiyorlar. Ya işte yeterince gerektiğinde bir dijital kıyamet yaşanması halinde nakit para bulundurmalarını bir yerde istiyorlar. Şimdi de İngiltere Başbakanı böyle bir açıklama yaptı. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle yaşanan enerji sorununun nereye varacağı görülemiyor.
0: Küresel tedarik zincirlerinin tıkanması demek çünkü Hürmüz Boğazı'nın
1: Kesinlikle
0: kapanması.
1: maliyetlerin artması demek. İşte uçak yakıtı konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok ülkede çeşitli uçak seferleri, hatlar kapatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir özel hava yolu şirketi bu nedenle iflasını istemek durumunda kaldı. Bu domino etkisi böyle yavaş yavaş dünyaya yayılıyor.
0: Şimdi Sky News'a bir açıklama yapmış Starmer ve Washington'ın Batı Asya'daki askeri maceracılığının bedelinin İngiltere'deki her hanede hissedilmeye başlandığını söylemiş.
1: Evet.
0: Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da bir tepki aynı zamanda.
1: Tabii ki İngiltere başta olmak üzere Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatlak giderek büyüyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki askerlerinin az da olsa bir kısmını çekme kararı aldı. Benzer kararların İspanya ve İtalya için de alınması gündemde, NATO ittifakının geleceği giderek sorgulanır hale geliyor.
0: Şimdi Avrupa ile de yine Amerika Birleşik Devletleri arasında özellikle Almanya ile Merz ile Trump arasında bir gerilim vardı. İşte Amerikan askerlerini çekeceğiz Avrupa'dan gibi söylemler de vardı Trump'tan. Ama belli ki İngiltere'ye de bu gerilim sıçrıyor yani.
1: Tabii ki yani şimdi Kral Charles'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde yaptığı 2-3 tane kinayeli espri vardı. Aslında bunlar espri değil. Yani böyle gerçekten mizah konusu olacak konular değil. Bence İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine yönelik bir takım girişimlerinin farkında. Hangi girişimlerden bahsediyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri Trump hayranı olan Arjantin Devlet Başkanı, ki Milei'yken Netanyahu ile de arası çok iyi. Milei ile olan ilişkisi nedeniyle Trump Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Falkland Adaları'nın egemenliğini yeniden tartışmaya açma konusunu gündeme getirebilir. Bunun sinyalleri geliyor. Ayrıca yine enteresan bir olay, 1998 yılında

0: Cuma Anlaşması imzalanmış ve İRA terörizmi son bulmuştu. Tam bu Charles'ın ziyareti döneminde İrlanda'nın başkenti Belfast yakınlarında bir karakol yakınında bombalı saldırı düzenlendi. 66 yaşındaki eski bir İRA mensubunun bunu düzenlediği ortaya çıktı. İnsan ister istemez şu soruyu da soruyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri İRA meselesini yeniden ortaya çıkarma gibi bir girişimin mi peşinde? Bu tabii ki gündemimizde biraz daha gerideydi ama Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi demişken bu konuyu da bence bu noktada konuşalım. Hatta peşindeki konuyu da bu X platformu konusunda Almanya'daki siyasi partilerin aldığı ilginç bir karar var.
1: Evet, SPD, Yeşiller ve Sol Parti bu kararı alıyor. Platformun kaotik hale geldiğini ve çok fazla yanlış bilgi yaydığını söyleyen partiler hesaplarını kullanmayı bırakacaklarını ve diğer platformlara geçeceklerini belirtti.
0: Evet, yani
1: Dezenformasyon sorunu var
0: X
1: diyorlar.
0: platformu dediğimiz patronu kim?
1: Elon
0: Elon Musk ve Amerika Birleşik Devletleri'nin X platformunu alenen siyasi manipülasyon olarak kullandığı kanaatine varan Almanya'da iktidar ortağı Sosyal
1: Musk.
0: Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti bu platformu terk etme kararı aldılar. Halbuki bu partilerin yönetimleri ve üyeleri bundan 15 yıl öncesine kadar dünyayı bu mecranın değiştireceği kanaatindeydiler. Aynı nükleer enerji konusunda ne olduysa sosyal
1: Evet.
0: medya konusunda da benzer gelişmeler yaşanıyor.
1: Güzel bir örnekleme oldu.
0: Yani bu partiler bundan 15-20 yıl öncesine kadar nükleer enerjiyi tukaka ediyorlardı. Sonra bir anda yeşil enerjiye dönüştüğünü gördük bunların nezdinde nükleer enerjinin. Şimdi de sosyal platform ve özellikle X eski adıyla Twitter benzer bir kadere uğramış vaziyette.
1: Şimdi Twitter'a yönelik böyle eleştiriler var, dezenformasyon yaptığına dair ya da işte artık belli amaçlar doğrultusunda manipüle edildiğine dair. Bir yandan da şu konuya geçmek istiyorum. Yapay zekanın insanları manipüle etmesi konusu.
0: Evet.
1: Sıkça da konuşuyoruz yapay zekayı. Bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı büyük hukuk firmalarının hazırladığı dava dosyalarında yapay zeka kullanımı nedeniyle uydurma bilgiler ve yanlış atıflar tespit edildi. Ve bunu böyle çok büyük hukuk büroları yapıyor. İşte Sullivan Cromwell ve Latham & Watkins gibi orada işte çok böyle büyük hukuk firmalarının belli ki işte yapay zekadan yararlandığı ve yanlış bir şekilde bundan yararlandığı, işte
0: Daha doğrusu
1: dilekçelerine yanlış atıflar koyulduğu belli oluyor ve bununla ilgili özür dilediler.
0: bu ancak mahkemeye sunulduktan sonra tabii ki ortaya
1: Tabii,
0: çıkıyor.
1: tabii.
0: Ondan sonra geçtiğimiz günlerde bir yazar arkadaşımdan bir anekdot dinledim bununla ilgili. İşte kendi büyük bir akrabasının vefat etmiş bir akrabasının anılarından yola çıkarak kitap yazan bir kişi var. Ona diyor ki kitabı okuduktan sonra editoryel olarak yardımcı olması istendiği için ne kadar yapay zeka kullandığın sorusunu soruyor. Çok az kullandım diyor muhatabı. Birincisi diyor bu söylediğin doğru değil çünkü kişisel mesajlarında WhatsApp mesajlarında D'ler, dağlar, ki'ler hepsi yanlış. Ama yani bana demiş gönderdiğim metinde bunların hepsi doğru. Yani burada bir sıkıntı var.
1: Çelişki.
0: Yani senin yazmadığın belli. Bir de yapay zeka ile ilgili sadece hukuk alanında değil, silahlı kuvvetler alanında da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir tecrübe yaşanmış. Bir takım bir manga askere yapay zeka sensörleriyle korunan bir bölgeyi aşmaları isteniyor. Ve bu askerler dışarıdan bakıldığında son derece mantıksız hareketler yaparak, takla atarak yerlerde şempanzeler gibi yuvarlanarak bu sensörleri atlatmayı başarmışlar. Sonra şu tespit edilmiş Miray. Yapay zeka ile çalışan sensörler normal insan hareketlerine göre programlanmış. Yani yapay zeka bu üzerine gelen askerlerden normal insanların
1: Yapacağı
0: davranacağı
1: şekilde.
0: şekilde davranmalarını beklemiş ama son derece mantıksız hatta komik hareketler yapmak suretiyle bu sensörleri aşıp sınavı geçmişler.
1: Ama başarılı da olmuşlar
0: Başarılı
1: yani.
0: olmuşlar tabii yapay zekayı mat
1: Evet.
0: etmişler.
1: Şimdi bir de Palantir meselesi vardı. Bunlar bir manifesto yayınlamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi Palantir CEO'su Alex Karp, yapay zeka çağında yalnızca iki tür insanın başarılı olacağını söylüyor. Hangi meslek grupları merak ediyor musunuz?
0: Evet, yani
1: Birincisi elektrikçiler ve tesisatçılar gibi vasıflı işçiler.
0: marangozları da ekleyebiliriz bunlara
1: Evet, işte
0: herhalde.
1: zanaatkarlar.

0: vesaire. İki de farklı düşünen nörodiverjan kişiler. Yani böyle yapay zekanın böyle düz, nasıl söyleyelim, neden sonuç ilişkisi kurarak bir modeli var biliyorsunuz ve ona işte çeşitli promptlar veriliyor. O da belli sınırlar içerisinde o neden sonuç ilişkisini kurabiliyor. Ama nörodiverjan demek aslında o sıradan düşünmenin çok daha üstünde, farklı düşünebilen diye aktaralım
1: Daha
0: dinleyicilerimize.
1: üst seviyede düşünüyorsa zaten yapay zekaya bence ihtiyacı olmamalı
0: Evet, yani daha
1: nörodiverjanların.
0: farklı yollardan düşünebilen
1: Evet.
0: insanlar diyelim. Peki hangi işler risk altında? Elbette daha rutin işler.
1: Evet.
0: Yani çünkü bir neden
1: Bu
0: sonuç ilişkisiyle hemen kurulabilir bir bağ var arada.
1: arada Palantir'in yaratıcıları sanırım bir manifesto yayınlamışlardı
0: Evet.
1: ve geçen hafta bu konuyu konuşmuştuk. Artık endüstri toplumun hizmetinde mi yoksa savunma sanayinin hizmetine mi odaklanacak şekilde Alman Silahlı Kuvvetleri Palantir'e alternatif arayacakmış. Siber savunmadan sorumlu bir subay Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada Alman ordusu şimdilik Amerikan merkezli veri analizi ve savunma yazılım şirketi Palantir ile sözleşme yapmayacak demiş. Şimdi tabii ki savunma alanında özellik yalnızca kendi topunuzu, tüfeğinizi, mühimmatınızı imal etmekten geçmiyor. Biraz önce söyledim, telekomünikasyon alanında olduğu gibi bu tür yapay zeka modellerine de başvurmak zorundaysa eğer silahlı kuvvetler bunları gidip başka ülkelerde aramamak durumunda.
0: Evet.
1: Bunu da kendileri geliştirmek durumunda.
0: Sadece askeri alanda değil, yani işte bilgi, enformasyon
1: Evet.
0: alanında da bunu görüyoruz. Nitekim işte artık ülkeler kendi platformlarını kullanmaya başladı. X'teki Almanya'da işte bazı partilerin X'i terk etmesi de buna güzel bir örnekti. Şimdi bir yandan da havaya bakalım, Türkiye'den gidelim dilerseniz. Yaz yaklaşıyor derken kış geri döndü.
1: Evet.
0: Türkiye'yi güçlü bir fırtına vurdu. Hatta bazı yerlerde kar gözüktü.
1: Yani
0: Mersin
1: şimdi
0: bunlardan biriydi.
1: bir tanesi Afyon. 1994'ten bu yana Afyon Karahisar'a ilk defa bu kadar
0: Kar
1: şiddetli
0: yağmış.
1: kar yağmış. Ve hatta sosyal medyadaki bir meteoroloji sitesinin paylaştığı bir bilgi var. Dün için Alaska Ankara'dan daha sıcaktı diyor. Yani son derece mümkün. Bu
0: Evet.
1: sabahtaki durum aynı şekildeydi. Şimdi tabii Donald Trump'a bunu anlatsak muhtemelen der ki işte küresel ısınmanın yalan olduğunu söylüyordum zaten der.
0: Evet.
1: Bakın hava soğuyor diyebilirdi yani.
0: Şimdi tabii bu şu soruyu beraberinde getirdi. Tarım bundan nasıl etkilenecek?
1: Evet.
0: Çünkü meyve ağaçlarını korumak için çekilen işte filelerin bile zarar gördüğünü görüyoruz. İşte
1: Evet.
0: fidelerin, filelerin işte yani tarımın yine bir sıkıntıya gireceği bir gerçek gibi duruyor.
1: Evet ama neyse ki herhalde geçen yılın Mart ayındakine boyutunda bir felaket yaşamamış
0: Evet.
1: olacağız. Nispeten bir
0: Umuyoruz
1: önceki
0: ki.
1: yıla göre daha olumlu bir ortam var. Ve bir de tabii ki özellikle büyük şehirlerimizin su havzalarına gerçekten çok ciddi bir katkı yaptı bu seneki yağışlar. Ankara en azından bu yaz mevsimini çıkarabilecek düzeye geldi. Ve tabii ki Marmara bölgesindeki şehirler de su kaynaklarını tamamen %100 dolduracak seviyeye geldiler. Ama tabii ki şehirlerde artan nüfus, artan kullanım ve yaz mevsiminde yine sıcaklıkların yükselmesiyle beraber ortaya çıkan buharlaşma da geldiği kadar kayba da neden oluyor. Yani bu suyu muhafaza etmenin de yolunu bulmamız lazım.
0: Hem de belki alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor acaba? Çin'den bir haber var.
1: Hı.
0: Plastikte devrim.
1: Evet.
0: Artık bambulardan yapılmış, bambu selülozundan yüksek mukavemetli, tamamen biyobozunur bir plastik geliştirildi. Malzeme toprakta doğal koşullarda 50 günde tamamen parçalanabiliyor. Yani mikroplastik bırakmıyor. Bu da geleneksel petrole dayalı plastikler kadar, hatta bazılarına göre daha da dayanıklı aynı zamanda bu madde. Dolayısıyla hani alışkanlıklarımızı değiştirsek mi diyorum ya. Buradan da aslında başlamak
1: Ya tabii
0: gerekmiyor. Plastik tüketimi mesela.
1: tabii ki yani plastik tüketimi kaçınılmaz olarak önümüzdeki dönemde azalacak. Çünkü dünya Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla önemli bir
0: Petrol
1: sınava tabi
0: sınavı.
1: tutuldu. Petrole olan bağımlılığın bu denli bağımlılığın nelere yol açtığı görüldü. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artık daha yaygınlaştığı

0: çıkacağını göreceğiz. Ve işte buradaki anlattığım bu yeni biyo bozunur plastiğin en önemli özelliği ne? Geleneksel petrole dayalı plastiklerden değil. Yani rafineriler artık plastik malzeme üretmek için kullanılmayacak. Yakıt üretmeye odaklanacak. Bu da petrole daha az bağımlılık anlamına geliyor ki Çin Halk Cumhuriyeti İran'ın %80 petrolünü alıyordu. 5 Çin petrol şirketine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrolü konusunda getirdiği yaptırımların Çin tarafından tanınmayacağı da geçen Cuma günü ilan edildi. Bu da aslında enerji sektörü açısından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin empoze etmeye çalıştığı tek kutuplu dünya düzeni açısından bir devrim niteliğinde bir karardı Çin'in. Çok konuşulmadı. Tam bir başka haber merkezi
1: Başlığı.
0: bilgisi bu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bir yandan da savaşlar da elbette bu çevre konusunda kafalarda çok büyük soru işaretleri yaratıyor. Çünkü ekolojik felakete giden bir takım olaylar yaşanabiliyor. Nitekim
0: Evet.
1: Ukrayna'da da yine benzer bir durum vardı. Ukrayna'nın Tabse'deki Rus petrol altyapısına yönelik saldırıları daha önce görülmemiş ölçekte bir ekolojik felakete yol açabilir diye haberler de vardı. Çünkü işte hem insan sağlığı açısından hem de ekoloji açısından oldukça zararlı bir takım sızıntılar olabiliyor bu
0: Tabii.
1: saldırılarda, petrol altyapılarına yönelik saldırılarda. O sebeple hani hem savaş hem rutinlerimiz hani dünyanın gerçekten
0: Ya
1: O kadar fazla başlığı var ki hani bu
0: şimdi
1: durumdan etkilenen.
0: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tabii bunun bir takım alt katmanlarda etkileri var ama Ukrayna-Rusya Savaşı'nın son 1,5 aydır ilginç bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Baltık Denizi kıyısında ve Karadeniz kıyısındaki rafinerilere yönelik şiddetli saldırılar var. Bu Tuapse'deki saldırı 16 Nisan tarihinde başladı ve 20 Nisan'dan itibaren orada başlayan yangın neredeyse bu hafta başına kadar devam etti. Ve bunun çevreye olan verdiği zararın, atmosfere verdiği zararı hesaplayan daha henüz bir kaynağa ben rastlamadım. Ve benzer durumlar Baltık Denizi kıyısında da yaşanıyor şu anda.
1: Son olarak 6 Şubat depremlerinde fikri takip yapıyoruz, davalar ne durumda diye öyle bir haberle bültenimizin sonuna doğru geliyoruz. 6 Şubat depremlerinde yıkılan MCG Tower davasında asli kusurlu bulunan şantiye şefi bilirkişi raporuna itiraz etti. Kendisinin şantiye şefi değil, çaycı olarak çalıştığını savundu ve bu nedenle sorumluluğunun yanlış değerlendirildiğini öne sürdü.
0: Yani insan ne diyeceğini bilemiyor Miray. Yani bu inşaatları, bu meslek gruplarını denetleyen kimse yok mu? Bu binalar yıkılmasa mesela böyle savunmalar veya bu gerçek de olabilir bu söylediği. Yani
1: Bunlar ortaya çıkmayacak
0: evet
1: mıydı?
0: ortaya çıkmayacak mıydı?
1: Şimdi kendisinin savunmasının doğru olup olmadığı tabii ilerleyen davalarda, duruşmalarda çıkacaktır. Ama dediğiniz gibi her iki açıdan da oldukça takip edilmesi gereken ve
0: Evet.
1: ihmallerin
0: Yani
1: olduğunu bize
0: şimdi
1: gösteren çok
0: bir yerden ev alırken biz oturup
1: burkucu bir
0: şantiye
1: tercih.
0: şefine kadar gerçekten şantiye şefi mi yoksa çay ocağı işletmecisi mi bunu mu araştırmak durumundayız?
1: Yani imkansız zaten bir insandan bunun
0: Yani.
1: da beklenmesi. Başka haberler merkezinin

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma. Etme beni ziyan. Kader bu. Herkes pişman olur. Bırak. Bırak artık. Haber aldım karım olur.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sesinizi tanıyor musunuz? Sesiniz gür mü? İnce veya kalın sesleri çıkarabiliyor musunuz? Sesinizin rengi nedir? Sesimizi tanımak, onu doğru kullanmanın bir gereğidir. Ataol Behramoğlu diyor ki, kendine iyi bak diyen sesler, nasılsın diyen sesler, kaygılı, dostça çınlayan, ince, kalın, boğuk ya da tiz, kendimi en kötü duyumsadığım zamanlarda duymak istediğim o sesler, tutunarak güven duyduğum, birlikte bir karanlığı geçişimiz. Öksürürken çıkan sesi hatırlayın. Fısıldarken sesinizde bir şiddet hissediyor musunuz? Şiddet, sesin kulağımıza yaptığı etkinin büyüklüğüdür. Yani sesin ayarıdır. Sesin şiddetini ciğerlerimizden gelen havanın gücü belirler. Öksürürken ya da fısıldarken ses tellerinin gerilimini belirleyen kasların ses tellerini çok, az ya da daha çok germeleriyle sesin şiddeti ve perdesi değişir. Hiç Ramazan topu patlarken yanında olduğunuz mu bilmiyorum ama bu sesin kulağımıza yaptığı etkinin büyüklüğünü düşünürsek sesin şiddetinin ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. Konser gibi gürültülü ortamlardaki ses şiddet kavramına bir örnek olarak verilebilir. Şiddetli bir sesle karşılaştığımızda hemen bir sinyal alırız. Beynimiz bu sinyali alır almaz refleks mekanizma harekete geçer, kulaktaki iki küçük kası uyarır. Kaslar kasılır ve çekiç ve üzengi kemikleri ses sinyalini ilettikleri yönün ters tarafına doğru çekilirler, yani frenlenirler. Bu refleks saniyenin beşte biri gibi bir süre içinde devreye girer. Ayrıca bu iki kas her ses şiddetinde değil, sadece iç kulağa zarar verebilecek şiddetli sesler karşısında kasılarak iç kulağa giden ses şiddetini azaltmış olurlar. Sesin özelliklerinden biri yüksekliğidir. Yükseklik, kalın sesleri ince seslerden ayıran özelliktir. Pes ses, tiz ses özelliği sesin yüksekliğini ortaya koyar. Sesimizin değişkenliğini, doğal konuşma renklerini, ses yüksekliğini kullanarak sağlayabiliriz. Kafa sesi, boğaz sesi, göğüs sesi ayrımını yapabilmek sesin yüksekliği ile ilgilidir. Sesin yüksekliğine ses perdesi denir. Sesin yüksekliği ses kaynağının titreşim hızına yani frekansına bağlıdır ve onunla doğru orantılıdır. Ses kaynaklarının frekansı ya da titreşim hızı arttığı zaman sesin yüksekliği artar ve ses ince yani tiz çıkar. Titreşim ne kadar fazlaysa ses o kadar ince, ne kadar az titreşim varsa ses o kadar toktur. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgesi ve ağzın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdendir. Sesin bir özelliğidir tını. Profesör Doktor Doğan Aksan tınıyı bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliğe denir diyerek tanımlamaktadır. Tını ağzımızda birkaç yerde ortaya çıkıyor. Vücudumuzun bir numaralı tını bölgesi şüphesiz gırtlaktır. Kadın ve erkek seslerindeki tınıyı Adem elması belirler. İki numaralı tını bölgesi ise ağız boşluğudur. Üçüncü tını bölgesi kafatası, sinüs boşluğu,

0: ve elmacık kemiklerinin yer aldığı baş bölgesidir. Buraların tıkalı olması sesin nezleli gibi çıkmasına sebep olur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o ezeli paradoksunu, yani çelişkisini konuşacağız. Sporda temel amaç kazanmaktır ve bu değişmez bir kuraldır. Ancak tarihe baktığımızda karşımıza ilginç bir soru çıkar. Bazı şampiyonlar sadece istatistiklerde yaşarken

0: sadece kazanmaya odaklı, estetikten uzak bir anlayış saygı görse de hayranlık uyandırmakta zorlanır. Bir takım çok kötü oynayıp sadece rakibin hatalarını kollayarak şampiyon da olabilir. Bu bir başarıdır. Ancak genellikle kazandı ama keyif vermedi, yeterince izletmedi cümlesiyle anılır. İşte tam bu noktada devreye estetiğin büyüsü girer. Bazen bir takım şampiyon olamaz ama sergilediği zarafet yıllarca konuşulur. Tıpkı 1982 Brezilya futbol milli takımı gibi. Onlar Dünya Kupası'nı kazanamadılar ama oynadıkları futbolla o yılın şampiyonundan çok daha fazla hatırlandılar. Çünkü onlar sonuca değil, oyunun güzelliğine odaklandılar. Estetik, sporun sanata dönüştüğü o eşsiz anlardır. Fakat asıl başarı estetiği de şampiyonlukla taçlandırmaktır. Örneğin efsane boksör Muhammed Ali. Hem rakiplerini yendi hem de boks tarihinin en estetik, en zeki, en yaratıcı figürü oldu. Teniste Roger Federer ise vuruşlarındaki kusursuz zarafetle tenisi deyim yerinde ise bir bale gösterisine çevirdiği için bu kadar sevildi. Özetlersek galibiyet bir sporcuyu başarılı yapar ancak estetik o sporcuyu ya da o sporcu grubunu ölümsüzleştirir. Gün gelir tabelalar sıfırlanır. Fakat bir hareketin yarattığı hayranlık kuşaktan kuşağa, yazıdan yazıya, sözden söze aktarılır. Çünkü insan zihni rakamlarını unutsa da hissettiklerini asla unutmaz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecinin ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçirebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karaniz savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na başlatılan ve